Rabbinden sordu. Ben de, ya Rabbi, kullarının seni sevmelerini sağlamak için böyle yaptım dedim. Allahü Teala, ben de seni affettim buyurdu. Yahya bin Eksem de vefat ettikten sonra onu birisi rüyasında gördü ve Allahü Teala sana ne işlem yaptı diye sordu. Yahya, Allahü Teala beni huzuruna aldı ve ey fena ihtiyar, niçin şöyle böyle yaptın buyurdu. Bu sırada beni bir dehşet kapladı ve ben, ya Rabbi, bana senin hakkında böyle anlatmadılar dedim. Allahü Teala nasıl anlattılar diye sordu. Ben Abdurrezzak'ın Enes yoluyla gelen rivayetinde Resulullah'ın Cebrail'den verdiği haberde sen, ben kulumun zannı üzereyim. Beni nasıl zannederse öyle bulur. İstediği gibi sansın dedin. Ben ise senin bana azap etmeyeceğine inanmıştım dedim. Bunun üzerine Allahü Teala, Cebrail, peygamber ve diğer raviler doğru söylediler. Sen de doğru söylüyorsun buyurdu. Yine haberde İsrailoğullarından birisi daima insanları ümitsizliğe düşürür ve onlara hep zorluk gösterirdi. Kıyamet günü Allahü Teala bu adama, sen nasıl kullarımı benim rahmetimden meyus ediyor idiysen, ben de seni bugün rahmetimden mahrum ederim buyuracaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, adamın biri cehennemde 1000 sene kalır ve ya Hannan, ya Mennan tesbihine devam eder. Allahü Teala Cebrail'e, git onu bana getir diye emreder. Cebrail adamı alır, Allahü Teala'nın huzuruna getirir. Allahü Teala ona, yerini nasıl buldun diye sorar. Adam, yerlerin en kötüsü diye cevap verir. Allahü Teala onu yerine götürün buyurur. Adam giderken geriye döner, bakar ve baka baka gider. Allahü Teala ona, nereye bakıyorsun diye sorar. Adam, beni cehennemden çıkardıktan sonra bir daha oraya iade etmeyeceğini umuyordum da onun için geri dönüp bakıyorum der. Allahü Teala o halde bunu cennete götürün buyurur. Böylece adamın bu ümidi cennete girmesine sebep olur. Ümit hakkında ayetler. Allahü Teala Şura suresi 5. ayetinde Allah'ın azametinden neredeyse gökler üstlerinden çatlayacaklar. Melekler hamd ile Rablerine tesbih ediyorlar ve yeryüzünde bulunan kimse için mağfiret diliyorlar. Dikkat edin, şüphesiz ki Allah çok bağışlayandır, çok merhametlidir buyurdu. Zümer suresi 16. ayetinde o kâfirlerin üstlerinde ateşten tabakalar, altlarında da ateşten tabakalar var. İşte Allah böyle bir azapla kullarını korkutuyor. Ey kullarım, o halde benden korkun buyuruldu. Ali İmran suresi 131. ayetinde kâfirler için hazırlanmış olan o ateşten sakının buyuruldu. Leyl suresi 15. ve 16. ayetlerinde işte ben size alevlendikçe alevlenen bir ateşin tehlikesini haber verdim ki ona en bedbaht olandan başkası giremez. Öyle bedbaht ki o hakkı yalanlamış, imandan yüz çevirmiştir buyuruldu. Ra'd suresi 6. ayetinin sonunda doğrusu Rabbin insanlara zulümlerine karşı mağfiret sahibidir. Bununla beraber Rabbinin azap edişi de gerçekten çok şiddetlidir buyuruldu. Ebu Cafer Muhammed bin Ali Iraklılara hitaben siz Iraklılar Kur'an'da en büyük
ümit ayetinin Zümer suresi 53. ayeti olduğunu sanırsınız ki manası şudur. De ki, ey kendilerinin aleyhinde, yani günahta haddi aşanlar, Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz. Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. O çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. Halbuki biz Ehl-i Beyt olarak en büyük ümit ayetinin Duha suresi 5. ayeti kerimesi olduğunu biliriz. Bu ayetin manası şudur. İleride kıyamet günü Rabbin sana şefaat makamını verecek de hoşnut olacaksın. Ümit hakkında haberler. Ebu Musa'nın rivayetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ümmetim rahmet olunmuş bir ümmettir. Ahirette onlar için azap yoktur. Allahü Teala onların cezalarını deprem ve kargaşalıklar gibi şeylerle acele olarak dünyada verir. Kıyamet günü olduğu vakit ümmetimden her birinin yerine Yahudilerden biri getirilir ve bu cehennemde senin fidyendir denir buyurmuştur. Diğer bir ifadeyle bu ümmetten her biri bir Yahudi ve Hristiyanla cehenneme gider ve işte bu cehennemden benim fidyemdir der de o cehenneme atılır buyurulmuştur. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sıtma cehennemin kaynama ve sıcaklığındandır. Müminin cehennemden nasibi budur buyurmuştur. Allahü Teala Tahrim suresi 8. ayetinin ortasında o gün Allah peygamberini ve onunla beraber iman edenleri utandırmayacaktır buyurdu. İşte bu ayet-i celilenin tefsirinde rivayet edildiğine göre Allahü Teala Resulullah'a ümmetinin hesabını sana vereyim buyurdu. Bunun üzerine Resulullah yok ya Rabbi sen benden daha merhametlisin dedi. Bu söz üzerine Allahü Teala ben de ümmetin hususunda seni utandırmam buyurdu. Enes'in radıyallahu anh rivayetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya Rabbi ümmetimin kusurlarını başkasının duymaması için onların hesabını bana ver dedi. Allahü Teala onlar senin ümmetin ise benim de kullarımdır. Ben onlara senden daha merhametliyim. Onların hesaplarını yalnız ben göreceğim. Ne başkaları ne de sen onların kusurlarını bilmemen için hesaplarını kimseye verecek değilim buyurdu. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayatım da sizin için hayırlıdır, vefatım da hakkınızda hayırlıdır. Hayatımın hayırlı olması, size şeriatler ve sünnetler getirmem bakımındandır. Vefatımın hayırlı olması, sizin amelleriniz bana gösterilir. İyi ameller gördüğüm vakit, Allah'a hamd ederim. Kusurlarınızı gördüğüm vakit, sizin için Allah'tan mağfiret dilerim, buyurdu. Şu hadis-i şerifler de hep ümitle ilgilidir. Kul bir günah işleyip akabinde tövbe ettiği vakit Allahü Teala meleklerine kuluma bakın günah işledi, günahının cezasını veren ve mağfiret eden bir Rabbi olduğunu bildi ve tövbe etti. Şahit olun onu mağfiret ettim buyurur. Eğer kulum göklerdeki bulutlara kadar yükselecek günah işlese, benden ümidini kesmeyip mağfiret diledikçe ben onu mağfiret ederim. Kulum bana yer dolusu günah ile gelse, ben ona yer dolusu mağfiret ile mülaki olurum.
İnsanlar,

bir günah işlediği vakit, 6 saatlik bir zaman melek günahı yazmadan bekler. Adam tövbe ederse onu hiç yazmaz. Tövbe etmezse bir günah olarak yazar. Adamın biri Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem gelerek, yalnız Ramazan orucunu tutar ve yalnız farz olan 5 vakit namazı kılarım. Bunlara bir şey ilave etmem. Zekat, sadaka verecek ve hac edecek bir şeyim yoktur. Vefat ettiğim vakit ben nerede olurum diye sorar. Resulullah gülümseyerek, evet, benimle beraber olursun. Eğer kalbini 2 şeyden, güllü gış ve hasetten, dilini 2 şeyden, gıybet ve yalandan, gözünü de 2 şeyden, yabancıya bakmaktan ve Müslümana hakaretle nazar etmekten, işte bunları yerine getirirsen, benimle beraber yan yana olursun, buyurdu. Enes'in radıyallahu anh rivayet ettiği uzun bir hadis-i şerifte, Bedevi'nin biri Resulullah'a, bütün bu insanların hesabını kıyamet gününde kim takip edecek dedi. Resulullah, Allahü Teala takip edecek buyurdu. Bedevi, bizzat kendisi mi diye tekrar etti. Resulullah yine evet deyince Bedevi güldü. Resulullah ona niçin güldün buyurdu. Bedevi, kerem sahibi gücü yettiği vakit affeder, hesap gördüğü vakitte de müsamaha eder dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Bedevi doğru söyledi. Allah'tan daha keremli kimse olamaz. O bütün keremlilerden keremlidir dedikten sonra, Bedevi fakih oldu buyurdu. Resulullah devamla, Allahü Teala Kâbe'yi şereflendirdi ve yüceltti. Eğer bir kul taş taş Kâbe'yi yıksa, sonra da yaksa, Allahü Teala'nın velilerinden birisine hakaret edenin günahı gibi günah işlemiş olmaz buyurdu. Bedevi, Allah'ın velileri kimlerdir diye sorunca, Resulullah, müminlerin hepsi Allah'ın velileridir. Allahü Teala'nın Bakara suresi 257. ayetinde işaret edilen, Allah iman edenlerin yardımcısıdır. Onları karanlıklardan nura çıkarır. Sözünü duymadın mı buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bugünün hangi gün olduğunu biliyor musunuz? Bugün öyle bir gündür ki, Adem aleyhisselama, kalk, soyundan cehenneme girecekleri ayır ve cehenneme sevk et denecek. Adem aleyhisselam, ne kadarını diye sorunca, her 1000 kişiden 999'unu cehenneme ve birini de cennete denilecektir buyurdu. Bunu duyan ashab-ı kiram şaşırdı. O gün iş ve güçlerinden vazgeçip ağlayıp sızlamaya başladılar. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunların yanına giderek, ne oldu size? Neden çalışmıyorsunuz? Diye sordu. Ashab, verdiğin bu haberden sonra daha kim çalışabilir dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, tevil veya badil, saris, mensik, Yevcuc ve Mevcuc gibi sayılamayacak kadar çok olan milletler nerede? Bunlara nispetle siz, siyah öküzün sırtında beyaz kıllar ve hayvanın kolundaki bir nişan gibisiniz, buyurdu. Ey insanoğlu! İyi düşün ve anla ki, önce korku kamçısıyla insanları nasıl sevk ediyor, sonra da ümit ipiyle onları Allahü Teala'ya nasıl çekiyor? Şu 2 hadis-i şerifle
ümit mevzunu kapatalım. Nefsimi kudret elinde bulunduran Allah'a yemin ederim ki, Allahü Teala kuluna şefkatli bir annenin yavrusuna olan merhametinden çok daha şefkatli ve merhametlidir. Allahü Teala kıyamet günü kimsenin hatırına gelmeyecek şekilde büyük bir umumi af ilan edecek, hatta şeytan bile bu aftan kendisine bir şey isabet eder mi diye ümitlenecektir. Ölüm hastasının halleri. Ölüm döşeğinde yatan hasta için sevimli olan, suratında bir ağırlık ve çirkinlik olmamak, sakin ve huzur içinde bulunmak, dilinde bolca şehadet getirmek ve kalbinden Allahü Teala'ya hüsnü zan etmektir. Suret güzelliğine gelince, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ölüyü üç şeyde murakabe edin: alnı terlediği, gözleri yaşardığı ve dudakları kuruduğu vakit. Bu kendisine inen Allahü Teala'nın bir rahmetidir. Boğazı sıkılmış gibi horlar, yüzü kızarır, dudakları kurur ve yağlanırsa, bu da Allahü Teala'dan kendisine inen bir azaptır, buyurmuştur. Dilinde kelime-i şehadet getirmek hayır alametidir. Çünkü Ebu Said el-Hudri'nin rivayetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ölülerinize şehadet kelimesini telkin edin, buyurmuştur. Huzeyfe'nin radıyallahu anh rivayetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, zira o şehadet geçmiş hataları yok eder, buyurmuştur. Hazreti Osman'ın radıyallahu anh rivayetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ölüm meleği bir adamın canını almaya gitti. Kalbini yokladı. Kalbinde bir şey bulamadı. Çenesini ayırdı. Baktı ki dili bir kenarda kelime-i tevhidi getiriyor. Bu kelime-i ihlas sayesinde günahları mağfiret edildi, buyurdu. Telkin edenin vazifesi, telkinde ısrar etmemektir. Çünkü hastanın dili dönmediği için şehadeti getiremez de bundan ağırlanır ve nihayet kötü sona sebep olmaktan korkulur. Bu kelimenin manası kalbinde Allahü Teala'dan başkası olmayarak ölmektir. Vahid-i hakikiden başka bir matlup kalbinde kalmazsa, ölüm ile sevgilisine ulaşmak onun için en büyük bir nimet olmuş olur. Şayet kalbi dünyaya bağlı ve dünyalık ile meşgul olursa, ona iltifat eder ve onun zevklerinden ayrıldığına üzülür ve bu üzüntü halinde dilinin ucuyla şehadet kelimesini söylerse, Allahü Teala'nın kabul buyurduğu ve kendi fazlından muamele ettiği müstesna, bunun faydası azdır. Hüsn-i zannına gelince, bu da o zaman için müstehaptır. Allahü Teala'ya hüsn-i zannın faziletine dair pek çok haberler varid olmuştur. Vâile bin Eşka, ölüm döşeğinde yatan bir hastanın ziyaretine gider. Hastaya, Allahü Teala'ya karşı zannın nasıldır diye sorar. Hasta, günahlarım beni batırmış, helak olmak üzereyim. Benim tutar bir tarafım yok. Ancak Rabbimin rahmetinden ümidimi kesmem, diye cevap verince, vâile tekbir alır. Oradakiler de onunla beraber tekbir alırlar. Ve vâile, ben Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, Allahü Teala buyurur ki, ben kulumun zannı üzereyim. Beni dilediği gibi düşünsün, buyurduğunu işittim, dedi. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ölüm döşeğinde yatan bir gencin yanına girer ve gence, kendini nasıl buluyorsun, diye sorar. Genç,
günahlarınızı

Ondan korkuyor fakat Allahü Teala'dan ümidimi kesmiyorum der. Bunun üzerine Resulullah, bu korku ile ümit şu ölüm anında kimde toplanırsa Allahü Teala umduğunu ona verir ve korktuğundan onu emin kılar buyurdu. Sabit el-Bennani anlatıyor. Bir kadının mizacı hiddetli ve çok asabi bir oğlu vardı. Kadın oğluna öğüt verir ve "Oğlum, bir gün gelecek. Bunlardan sorumlu olacaksın. O günü hatırla." derdi. Hakikaten genç ölüm döşeğine yattı. Annesi ona, "İşte oğlum, ben seni bugün için korkutuyordum." deyince genç annesine, "Benim de kerem sahibi bir Rabbim var. Umarım ki o benim bazı kusurlarımı bağışlar." dedi. Sabit el-Bennani diyor ki, onun hüsn-i zanlı sebebiyle Allahü Teala ona merhamet etti. Cabir bin Veda da şöyle anlatıyor. Azgın bir genç ölüm döşeğine yatmıştı. Başı ucundan ayrılmayan annesi ona, "Oğlum, bir vasiyetin var mı?" diye sormuş. Çocuk, "Evet, parmağımdaki yüzüğü çıkarmayın. Orada Allah lafzayı celali yazıyor. Umarım ki bu sayede Allahü Teala bana merhamet eder." dedi. Öldükten sonra kendisini rüyada görenlere, "Anneme haber verin. Onun bana vasiyet et demesi ve benim de o sözüm mağfiretime sebep olmuştur." dedi. Bedevinin biri hastalanmıştı. Kendisine, "Ölüyorsun." dediklerinde bedevi, "Beni nereye götüreceksiniz?" dedi. Onlar da, "Allah'a götüreceğiz." deyince bedevi, "İyilikler yalnız kendisinden gelen Allahü Teala'ya gideceğime göre daha üzülecek ne var?" dedi. Ebu'l-Mu'temer bin Süleyman diyor ki, "Babam ölürken, oğlum, bana bir ruhsat ve müsaadeden haber ver ki ben hüsn-i zan ile Allahü Teala'ya kavuşayım." dedi. Hatta eskiler ölüm döşeğine yatan adamın Allahü Teala'ya hüsn-i zanını çoğalsın diye iyiliklerini sayıp dökerlerdi. Azrail aleyhisselam ile karşılaşma. Biri yüzünde, diğeri kafasında iki gözü bulunan ve adı Azrail aleyhisselam olan ölüm meleğine İbrahim aleyhisselam, "Öleceklerin biri doğuda, diğeri batıda olduğu, ayrıca bir yerde veba hastalığının bulunduğu ve başka bir yerde de iki ordunun birbirini kırıp geçirdiği böyle sıkışık anlarda ne yaparsın?" diye sorar. Azrail aleyhisselam, "Allahü Teala'nın izniyle ruhları davet ederim. Onlar da parmaklarımın arasına girerler. Yeryüzü benim için bir tabak gibidir. Ondan dilediğimi alırım." der. Ve İbrahim aleyhisselama Allahü Teala'nın dostu olduğunu müjdelerdi. Süleyman aleyhisselam Azrail aleyhisselama, "Niçin adilane bir şekilde canları almıyorsun? Şunun canını alırken bunu bırakıyorsun." dedi. Azrail aleyhisselam, "Ben bu hususta senden fazla bir şey bilemem. İsimler sayfa halinde önüme gelir ve ben de onların ruhlarını alırım." dedi. Vehb bin Münebbih anlatıyor. Hükümdarlardan birisi bir yere gitmek için beğeninceye kadar elbise ve binmek için de beğeninceye kadar at seçti. Etrafındakilerle birlikte muhteşem bir vaziyette ve böbürlenerek yola çıktı. Yolda kirli paslı adamın biri atının yularına yapıştı ve "Benim sana söyleyeceğim var." dedi. Hükümdar yine hiddetli hiddetli "Söyle bakalım." deyince adam, "Ben Azrail'im.
canını

ve hoş geldin. Kaç zamandır seni bekliyordum. Yeryüzündeki ayıplarımdan benim için senden sevgilisi yoktur, dedi. Azrail aleyhisselam, öyleyse işini bitir, dedi. Adam, benim en önemli işim Allahü Teala'ya ulaşmaktır, dedi. Bunun üzerine ölüm meleği, hangi hal üzerine istersen o hal üzerine canını alayım, dedi. Adam, buna imkan var mı, diye sordu. Ölüm meleği, evet, bununla emrolundum, dedi. Adam, o halde abdest alayım, namaza başlayayım ve başım secdedeyken canımı al, dedi. Hakikaten böyle oldu. Ebu Bekir bin Abdullah el-Müzeni anlatıyor. İsrailoğullarından birisi bol servet edindi. Nihayet ölümü yaklaşınca oğullarına, getirin şu kazandığım serveti bir göreyim, dedi. Onlar da at, deve, koyun, köle ve benzeri çeşitli servetini gözünün önüne getirdiler. Adam bunlara hasretinden ağladı. Tam bu sırada Azrail aleyhisselam karşısına çıktı ve "Niçin ağlayıp duruyorsun? Sana bu nimetleri veren Allahü Teala hakkı için seninle bunların arasını ayırmadan, yani canını almadan evinden çıkacak değilim," dedi. Adam, "Müsaade et de bir kısmını ayırayım, şöyle edeyim, böyle edeyim," dedi. Fakat ölüm meleği, "Şimdiye kadar neredeydin?" dedi ve canını aldı. Hikaye edildiğine göre adamın biri birçok servet edindi. Her çeşitten topladı ve iki kapılı bir köşk yaptırdı. Korunmak için kölelerini oraya doldurdu. Sonra bütün adamlarını toplayarak evinde bir ziyafet çekti. Ayaklarını birbiri üstüne atarak oturdu ve onları seyre başladı. Onlar yemeklerini yedikten sonra kendi kendine, "Uzun yıllar yetecek şeyleri sana aldım. İstediğin gibi yaşarsın," der demez ölüm meleği eski elbiseye bürünmüş, boynunda azık torbası olduğu halde miskin kılığında bütün şiddetiyle kapıyı çaldı. Adam minderi üzerinde oturuyordu. Köleler kapıya giderek adama, "Ne istiyorsun?" diye sordular. Adam, "Efendinizi istiyorum," dedi. Onlar, "Bizim efendimiz senin gibi adam için kapıya çıkar mı?" dediler. Adam, "Elbette çıkar," dedi. Onlar durumu efendilerine bildirdi. Efendileri, "Onu savun gitsin," deyince, bu sefer ilk seferden daha şiddetli olarak kapıyı çaldı ve, "Söyleyin, ben ölüm meleğiyim," dedi. Onlar bunu duyunca perişan oldular. Efendileri, "Ona güzel ve münasip bir lisan ile, efendinin yerine başkasını almaz mısın diye sorun," dedi. Tabii bu sözler bir fayda sağlamadı. Ve Azrail aleyhisselam adamın yanına girerek, "Malını ne yapacaksan yap, canını almadan çıkmayacağım," dedi. Adam bütün servetini tekrar önüne getirtti ve, "Allah sana lanet etsin, beni ibadetten alıkoydun, meşgul ettin, sebep oldun da Allah'a kulluk edemedim," dedi. Allahü Teala'nın izniyle servet dile gelerek, "Bana ne kızıyorsun? Sen benimle hükümdarın huzuruna girer, takva sahiplerini oradan uzaklaştırırdın. Benim sayemde kadınlarla evlenir, padişahlarla oturup kalkardın. Beni kötülük yolunda harcadın. Ben sana itiraz etmezdim. Eğer beni iyilikte harcarsan sana faydam olurdu. Ben ve Ademoğlu topraktan yaratıldık. Kimisi iyilikleriyle gider, kimisi kötülükleriyle gider," dedi. Ve Azrail aleyhisselam onun canını aldı. Yine Vehb bin Münebbih anlatıyor. Azrail aleyhisselam zamanında zulümde benzeri olmayan bir hükümdarın canını aldı ve göklere çıktı. Melekler, "Canını alırken en çok acıdığın bir kimse var mı?" diye

sordular. Azrail aleyhisselam, evet, ıssız bir yerde yeni çocuk doğuran bir kadının canını almakla emrolundum. Hem kadına hem yeni doğan çocuğa acıdım ve bu çocuğun hali ne olacak dedim. Melekler, işte şimdi canını alıp geldiğin zalim ve cebbar adam oradaki çocuktur dediler. Ata bin Yesar diyor, Şaban ayının 15'inde öleceklerin listesi Azrail aleyhisselama verilir. Bu arada ev yapan, su akıtıp ağaç diken ve yeni evlenen nice kimseler var ki isimleri bu listededir. Fakat onlar bunu bilmezler. Hasan-ı Basri diyor, Azrail aleyhisselam her gün bir evi 3 defa yoklar. Bunlardan rızkını tüketip ömrünü tamamlayanın canını alır. Evdekiler feryad-ü figan ederler. Azrail aleyhisselam kapıya kollarını gererek, ne ağlıyorsunuz? Ben bu adamın rızkını ne yedim ne de ömrünü kestim. Rızkı tükendi, ömrü sona erdi. Ben de canını aldım. Boşuna ağlamayın. Ben devamlı olarak buraya gelip gidecek ve hiçbirinizi bırakmayacağım der. Hasan-ı Basri devamla, eğer ev halkı Azrail aleyhisselamı görse ve dediklerini duysalar, ölüyü unutur, kendilerine ağlarlardı dedi. Yezid-i Rakkaşi anlatıyor. İsrailoğullarından zalim ve cebbar bir adam, evinde bazı aile efradı ile otururken, kapıdan yabancı bir adamın içeri girdiğini gördü. Hem korku hem de hiddet içinde, ''Kimsin, seni buraya kim koydu?'' diye seslendi. Azrail aleyhisselam, ''Beni buraya bu evin sahibi koydu. Bana gelince, İçeri girmek için kimseden izin almayan, kimsenin sulta ve saldırısından korkmayan, zalim cebbarlar ve muannit sultanlardan çekinmeyen bir kimseyim, dedi. Bunu duyunca adam, o halde sen Azrail'im desene, dedi. Azrail aleyhisselam, evet, ben oyum, dedi. Adam, bir vasiyetname yazmam için bana müsaade eder misin deyince, Azrail, hayır, müddet tamam, nefeslerin bitti, saatlerin doldu, bir saniye tehirine imkan yoktur dedi. Bunun üzerine adam, beni nereye götüreceksin diye sordu. Azrail aleyhisselam, takdim ettiğin ameline ve döşediğin evine götüreceğim dedi. Adam, benim ne takdim edilmiş bir amelim ne de güzel döşenmiş bir evim vardır deyince, Azrail aleyhisselam, o halde eza cehennemine gidersin diyerek canını aldı ve etrafındakiler de ağlamaya başladı.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
1: Ya şehit.
2: Şehit olmasan sen, ben kendime bile körüm. Ben kalbimin gamlarına biganeyim. Ben ruhumun açlığına yabancıyım. Ben sonsuzla sonsuz uzağım. Ben bana körken, bana tanık olan sensin. Ben kalbimin gamlarına bigane iken, kalbime benden de yakın, bana kalbimden de yakın olan sensin. Sen şehitsin, sen şahitsin, sen ruhumun açlığına, sonsuzluk ihtiyacıma, ebed arzuma, bitmeyen emellerime, kimseye açmadığım dertlerime, utanıp da itiraf edemediğim kusurlarıma şahitsin, tanıksın.

91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede. Kur'an'ın indirilişiyle ilgili ayetler. Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla. Şüphesiz bu Kur'an sana, hüküm ve hikmet sahibi, hakkıyla bilen Allah tarafından verilmektedir. Bu kitabın indirilmesi, mutlak güç sahibi, hakkıyla bilen, günahı bağışlayan, tevbeyi kabul eden, azabı ağır olan, lütuf sahibi Allah tarafındandır. Ondan başka ilah yoktur. Dönüş ancak O'nadır. Kendisinde hiçbir şüphe bulunmayan bu kitabın indirilişi, alemlerin Rabbi tarafındandır. De ki, o kitabı göklerin ve yerin sırrını bilen indirmiştir. Şüphesiz o bağışlayandır, çok merhamet edendir. Şüphe yok ki Kur'an'ı sana elbette biz indirdik. Biz. Kitabın indirilmesi, mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi Allah tarafındandır. Şüphesiz biz o kitabı sana hak olarak indirdik. Öyleyse sen de dini Allah'a has kılarak ona kulluk et. Kur'an'ı biz indirdik, biz. Onun koruyucuları da şüphesiz ki biziz. Ramazan ayı. İnsanlar için hidayet olan, doğru yolu ve hak ile batılı birbirinden ayıran apaçık

belgeleri kapsayan Kur'an onda indirilmiştir. Şüphesiz biz onu Kadir gecesinde indirdik. Apaçık olan kitaba andolsun ki biz onu mübarek bir gecede indirdik. Şüphesiz biz insanları uyarmaktayız. De ki, her kim Cebrail'e düşmansa bilsin ki o, Allah'ın izniyle Kur'an'ı, önceki kitapları doğrulayıcı, müminler içinde bir hidayet rehberi ve müjde verici olarak senin kalbine indirmiştir. Uyarıcılardan olasın diye, onu güvenilir ruh Cebrail, senin kalbine apaçık Arapça bir dil ile indirmiştir. O Kur'an, şüphesiz değerli, güçlü ve arşın sahibi katında itibarlı, orada itaat edilen, güvenilir bir elçinin, Cebrail'in getirdiği sözdür. Vahyi çarçabuk almak için dilini kımıldatma. Şüphesiz onu toplamak ve okumak bize aittir. O halde biz onu okuduğumuz zaman onun okunuşuna uy. Sonra şüphesiz onu açıklamak da bize aittir. Sana Kur'an'ı okutacağız ve sen onu unutmayacaksın. Ancak Allah'ın dilediği başka. Şüphesiz O açık olanı da bilir, gizliyi de. Battığı zaman yıldıza and olsun ki, arkadaşınız Muhammed haktan sapmadı ve azmadı. O nefis arzusuyla konuşmaz. Size okuduğu Kur'an ancak kendisine bildirilen bir vahiydir. Kur'an'ı ona üstün güçlere sahip muhteşem görünümlü Cebrail öğretti. O en yüksek ufukta bulunuyorken asli suretine girip doğruldu. Sonra ona yaklaştı, derken sarkıp daha da yakın oldu. Mesafe iki yay aralığı kadar yahut daha az oldu. Böylece Allah'ın kuluna vahyettiğini vahyetti. Kur'an'ın nasıl bir kitap olduğunu ve neden indirildiğini açıklayan ayetler. Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla. Bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Bu Kur'an insanlar için bir beyan, sakınanlar için de hidayet ve öğüttür. Onlar hala Kur'an'ı iyice düşünmüyorlar mı? Eğer o Allah'tan başkasının katından olsaydı, kuşkusuz içinde birçok aykırılıklar bulacaklardı. Ey insanlar! Rabbinizden size kesin bir kanıt geldi ve size apaçık bir nur, Kur'an indirdik. De ki, şahitlik bakımından hangi şey daha büyüktür? De ki, Allah benimle sizin aranızda şahittir. İşte bu Kur'an bana, onunla sizi ve eriştiği herkesi uyarayım diye vahyolundu. Biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Andolsun biz onlara bir kitap getirdik. İman edecek bir topluluğa bir hidayet ve bir rahmet olması için bir ilim üzere onu çeşitli biçimlerde açıkladık. Ey insanlar! İşte size Rabbinizden bir öğüt, kalplere bir şifa ve inananlar için yol gösterici bir rehber ve rahmet olan Kur'an geldi.
de ki, ey insanlar, size Rabbinizden gerçek gelmiştir. Artık kim doğru yola girerse ancak kendisi için girer. Kim de saparsa ancak kendi aleyhine sapar. Ben sizin üzerinize vekil değilim. Elif, Lam, Ra. Bu Kur'an, Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, mutlak güç sahibi ve övgüye layık, göklerdeki ve yerdeki her şey kendisine ait olan Allah'ın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz bir kitaptır. Bu Kur'an, kendisiyle uyarılsınlar, Allah'ın tek ilah olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri düşünüp öğüt alsınlar diye insanlara bir bildiridir. Şüphesiz bu Kur'an en doğru yola iletir ve salih amellerde bulunan müminlere onlar için gerçekten büyük bir mükafat olduğunu müjdeler. Andolsun biz, düşünüp öğüt alsınlar diye gerçekleri bu Kur'an'da değişik biçimlerde açıkladık. Fakat bu onların ancak kaçışlarını artırıyor. Biz Kur'an'dan müminler için şifa ve rahmet olacak şeyler indirmekteyiz. Zalimlerinse Kur'an ancak zararını artırır. De ki, andolsun insanlar ve cinler bu Kur'an'ın bir benzerini getirmek üzere toplansalar ve birbirlerine de destek olsalar yine onun benzerini getiremezler. Andolsun biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali değişik şekillerde açıkladık. Fakat insan tartışmaya her şeyden daha çok düşkündür. Âlemlere bir uyarıcı olsun diye kuluna Furkan'ı indiren Allah'ın şanı yücedir. Kur'an, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve ahirete de kesin olarak inanan müminler için bir hidayet rehberi ve müjdedir. Biz sana bu Kur'an'ı güçlük çekmen için indirmedik. İçi titreyerek korku duyanlara ancak bir öğütle hatırlatma olsun diye indirdik. Kur'an'ı sana farz kılan Allah, şüphesiz seni dönülecek yere döndürecektir. De ki, Rabbim hidayetle geleni ve apaçık bir sapıklık içinde olanı daha iyi bilir. Andolsun biz bu Kur'an'da İnsanlara her türlü misali verdik. Biz o peygambere şiir öğretmedik. Bu ona yaraşmaz da. Ona verdiğimiz ancak bir öğüt ve apaçık bir Kur'an'dır. Kur'an, diri olanları uyarıp korkutmak ve kafirlerin üzerine sözün hak olması için indirilmiştir. De ki, bundan dolayı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Ben kendiliğinden yükümlülük altına girenlerden değilim. Bu Kur'an, alemler için ancak bir öğüttür. Onun haberlerinin doğruluğunu bir süre sonra mutlaka öğreneceksiniz. Andolsun, öğüt alsınlar diye biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali verdik. Biz onu Allah'a karşı gelmekten sakınsınlar diye hiçbir eğriliği bulunmayan Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Bu Kur'an, Rahman ve Rahim olan Allah'tan indirilmedir. Bilen bir toplum için Arapça bir Kur'an olarak ayetleri genişçe açıklanmış bir kitaptır. Müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderilmiştir. Fakat onların çoğu yüz çevirmiş.

artık onlar işitmezler. Onlar kendilerine geldiğinde o zikri, Kur'an'ı inkar ettiler. Halbuki o eşsiz yücelikte bir kitaptır. Batıl ona ne önünden gelebilir ne de arkasından. O hüküm ve hikmet sahibi, övülmeye layık olan Allah tarafından indirilmiştir. Apaçık kitaba andolsun. Gerçekten biz onu, belki aklınızı kullanırsınız diye Arapça bir Kur'an kıldık. Şüphesiz o, bizim katımızda olan ana kitaptadır. Çok yücedir. Hüküm ve hikmet doludur. Şüphesiz bu Kur'an, sana ve kavmine bir öğüt ve bir şereftir. Ondan hesaba çekileceksiniz. Biz onların ne dediklerini çok iyi biliyoruz. Sen onlara karşı bir zorba değilsin. O halde sen benim uyarımdan korkan kimselere Kur'an'la öğüt ver. Andolsun biz, Kur'an'ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Var mı düşünüp öğüt alan? O, sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için kulu Muhammed'e apaçık ayetler indirendir. Şüphesiz Allah size karşı çok esirgeyici, çok merhametlidir. Ah korkusundan başını eğerek parça parça olmuş görürdün. İşte misaller. Biz onları insanlara düşünsünler diye vermekteyiz. Görebildiklerinize ve göremediklerinize yemin ederim ki, o Kur'an hiç şüphesiz çok şerefli bir elçinin Allah'tan alıp tebliğ ettiği sözüdür. O bir şair sözü değildir. Ne az inanıyorsunuz. Bir kâhin sözü de değildir. Ne az düşünüyorsunuz. O alemlerin Rabbi tarafından indirilmedir. Eğer peygamber bize isnat ederek bazı sözler uydurmuş olsaydı, mutlaka onu kudretimizle yakalardık. Sonra da onun şah damarını mutlaka keserdik. Hiçbiriniz de bu cezayı engelleyip ondan savamazdı. Şüphesiz Kur'an, Allah'a karşı gelmekten sakınanlara bir öğüttür. Şüphesiz biz, içinizden yalanlayanların olduğunu elbette biliyoruz. Gerçek şu ki Kur'an, kâfirler için muhakkak bir pişmanlık sebebidir. Ve şüphe yok ki Kur'an, kesin bir gerçektir. O halde sen, Yüce Rabbini adıyla tesbih et. Şüphe yok ki Kur'an'ı sana elbette biz indirdik biz. O halde Rabbinin hükmüne sabret, onlardan hiçbir günahkara ve hiçbir nanköre itaat etme. Sabah akşam Rabbinin adını an. Gecenin bir kısmında ona secde et, geceliğinde onu uzun uzadıya tesbih et. Bunlar dünyayı tercih ediyorlar ve çetin bir günü arkalarına atıyorlar. Onları biz yarattık ve eklemlerini biz bağladık. Dilediğimizde onları yok eder, yerlerine benzerlerini getiririz. İşte bu bir öğüttür. Dileyen Rabbine ulaştıran bir yol tutar. Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir. Hüküm ve hikmet sahibidir. O, dilediği kimseyi rahmetine sokar. Zalimlere ise elem dolu bir azap hazırlamıştır. Hayır, şüphe yok ki o Kur'an bir öğüttür. Dileyen ondan öğüt alır.

Kur'an'ı okuma ve dinleme adabıyla ilgili ayetler. Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla. Kur'an okuduğun zaman kovulmuş şeytandan Allah'a sığın. Gece ibadeti etki bakımından daha kuvvetli, okumak bakımından da daha sağlamdır. Güneşin kaymasından gecenin kararmasına kadar namazı güzel kıl. Bir de kıraatiyle seçkin olan sabah namazını. Çünkü sabah Kur'an'ı gerçekten şahitlidir. Biz Kur'an'ı insanlara dura dura okuyasın diye ayet ayet ayırdık ve onu peyderpey indirdik. Kur'an'ı ağır ağır, tane tane oku. Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler onu gereği gibi okurlar. İşte bunlar ona inanırlar. Onu inkar edenlere gelince, işte onlar ziyana uğrayanların ta kendileridir. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verip dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin. Sen buna karşılık onlardan bir ücret istemiyorsun. O Kur'an, alemler için ancak bir öğüttür. Kur'an'a imanla ilgili ayetler. Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla. Şayet onlar da sizin inandığınız gibi inanırlarsa, kuşkusuz doğru yolu bulmuş olurlar. Yok eğer yüz çevirirlerse, onlar elbette bir çelişki ve aykırılık içindedirler. Onlara karşı Allah sana yeter. O işitendir, bilendir. Elçi kendisine Rabbinden indirilene iman etti. Müminler de. Tümü Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve elçilerine inandı. Onun elçileri arasında hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz. İşittik ve itaat ettik. Rabbimiz, bağışlamanı dileriz. Varış ancak sanadır, dediler. Ey iman edenler! Allah'a, peygamberine, peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkar ederse, derin bir sapıklığa düşmüş olur. Bu sana kendisiyle insanları uyarman için ve müminlere öğüt olarak indirilmiş bir kitaptır. Artık ondan dolayı göğsünde bir sıkıntı olmasın. Rabbinizden size indirilene uyun. Onu bırakıp başka dostlara uymayın. Ne kadar az öğüt alıyorsunuz. Müminler ancak o kimselerdir ki Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir. Onun ayetleri kendilerine okunduğu zaman bu onların imanlarını arttırır. Onlar sadece Rablerine tevekkül ederler. Gerçekten bu Kur'an en doğru olan yola götürür ve iyi işler yapan müminler için büyük bir mükafat olduğunu ve ahirete inanmayanlar için elem dolu bir azap hazırladığımızı müjdeler. De ki, ona ister inanın, ister inanmayın. Şüphesiz daha önce kendilerine ilim verilenler, Kur'an kendilerine okunduğunda derhal yüzüstü secdeye kapanırlar. Bu indirdiğimiz ve hükümlerini farz kıldığımız bir suredir. Düşünüp öğüt almanız için onda apaçık ayetler indirdik. Kitaptan sana vahyolunanı oku. Namazı da dosdoğru kıl. Çünkü namaz insanı hayasızlıktan ve kötülükten alıkor. Allah'ı anmak olan namaz elbette

en büyük ibadettir. Allah yaptıklarınızı bilir. Kendilerine ilim verilenler, Rabbinden sana indirilen Kur'an'ın gerçek olduğunu ve onun mutlak güç sahibi ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna ilettiğini görürler. Sen ancak zikre, Kur'an'a uyanı ve görmediği halde Rahman'dan korkan kimseyi uyarırsın. İşte onu bir bağışlanma ve güzel bir mükafatla müjdele. Hikmet dolu Kur'an'a andolsun ki sen elbette dosdoğru bir yol üzere gönderilenlerdensin. Şüphesiz biz o kitabı sana hak olarak indirdik. Öyleyse sen dini Allah'a has kılarak ona kulluk et. Allah'ın göğsünü İslam'a açtığı, böylece Rabbinden bir nur üzere bulunan kimse, kalbi imana kapalı kimse gibi midir? Allah'ın zikrine karşı kalpleri katı olanların vay haline. İşte onlar açık bir sapıklık içindedirler. Allah sözün en güzelini, ayetleri güzellikte birbirine benzeyen ve hükümleri, öğütleri, kıssaları tekrarlanan bir kitap olarak indirmiştir. Rablerinden korkanların ondan derileri ürperir. Sonra derileri ve kalpleri Allah'ın zikrine karşı yumuşar. İşte bu Kur'an Allah'ın hidayet rehberidir. Onunla dilediğini doğru yola iletir. Allah kimi saptırırsa artık onun için hiçbir yol gösterici yoktur. Biz onu Allah'a karşı gelmekten sakınsınlar diye hiçbir eğriliği bulunmayan Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Dosdoğru Kur'an'ı getirenle onu tasdik edenler var ya, işte onlar Allah'a karşı gelmekten sakınanlardır. Farkında olmadığınız bir sırada, azap ansızın karşınıza çıkmadan önce, size Rabbinizden indirilenin en güzeline uyun. Artık siz Allah'a, peygamberine ve indirdiğimiz nura, Kur'an'a iman edin. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Allah ahirette onlara şiddetli bir azap hazırlamıştır. O halde ey iman etmiş olan akıl sahipleri, Allah'a karşı gelmekten sakının. Allah size bir zikir, Kur'an indirdi. Sen, sana vahyedilene sımsıkı sarıl. Hiç kuşkusuz sen dosdoğru bir yol üzerindesin. Kur'an'ı inkarla ilgili ayetler. Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla. Andolsun biz sana apaçık ayetler indirdik. Bunlara ancak fasıklar inkar eder. Allah'ın ayetlerini inkar edenler, peygamberlerini haksız yere öldürenler, insanlardan adaleti emredenleri öldürenler var ya, onları elem dolu bir azapla müjdele. Onlar, amelleri dünyada da ahirette de boşa gitmiş kimselerdir. Onların hiç yardımcıları da yoktur. Allah size kitapta Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman başka bir söze geçmedikleri müddetçe onlarla oturmayın. Aksi halde siz de onlar gibi olursunuz diye hüküm indirmiştir. Şüphesiz Allah münafıkların ve kafirlerin hepsini cehennemde toplayacaktır. İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlar var ya, işte onlar cehennemliklerdir. Andolsun ki sana Rabbinden indirilen bu Kur'an, onlardan çoğunun taşkınlık ve küfrünü artıracaktır. Öyleyse o kafirler toplumu için üzülme. Ayetlerim

Bizi yalanlayanlar, karanlıklar içerisindeki bir takım sağırlar ve dilsizlerdir. Allah kimi dilerse onu şaşırtır. Kimi de dilerse onu dosdoğru yol üzere kılar. Ayetlerimizi yalanlayanlar ve onlara uymayı kibirlerine yediremeyenler, işte onlar cehennemliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Şüphesiz ayetlerimizi yalanlayanlar ve onlara karşı büyüklenenler var ya, onlar için göğün kapıları açılmaz ve halat iğnenin deliğinden geçinceye kadar cennete girmezler. Biz suçlu günahkarları işte böyle cezalandırırız. Ayetlerimizi yalanlayanları hiç bilemeyecekleri bir yerden ağır ağır çöküşe götüreceğiz. Ayetlerimiz kendilerine apaçık birer delil olarak okunduğunda, öldükten sonra bize kavuşmayı ummayanlar, ya bize bundan başka bir Kur'an getir veya onu değiştir dediler. De ki, onu kendiliğimden değiştirmem benim için olacak şey değildir. Ben ancak bana vahyolunana uyarım. Eğer Rabbime isyan edecek olursam, elbette büyük bir günün azabından korkarım. Onlar için dünyada geçici bir yararlanma vardır. Sonra dönüşleri bizedir. Sonra da inkar etmekte olduklarına karşılık onlara şiddetli azabı tattıracağız. Andolsun biz, onlar düşünüp öğüt alsınlar diye gerçekleri bu Kur'an'da değişik biçimlerde açıkladık. Fakat bu onların ancak kaçışlarını artırıyor. Kur'an okunduğunda seninle ahirete inanmayanların arasına gizli bir perde çekeriz. Kur'an'ı anlamamaları için kalpleri üzerine perdeler, kulaklarına da ağırlık koyarız. Kur'an'da ibadete layık ilah olarak sadece Rabbini andığın zaman arkalarını dönüp giderler. Biz Kur'an'dan müminler için şifa ve rahmet olacak şeyler indirmekteyiz. Zalimlerinse Kur'an ancak zararını artırır. İnkar edenler kendilerine kıyamet ansızın gelinceye yahut da onlara kısır bir günün azabı gelip çatıncaya dek o Kur'an'dan kuşku içinde olacaklardır. Ayetlerimiz onlara karşı açık seçik okunduğu zaman, o kâfirlerin yüzünde inkar ve hoşnutsuzluk belirtisini anlarsın. Neredeyse kendilerine ayetlerimizi okuyanlara saldıracak gibi olurlar. De ki, bundan daha kötüsünü size haber vereyim mi? Allah'ın inkarcılara vaat ettiği cehennem ateşi, o ne kötü gidilecek yerdir. De ki, ne dersiniz? Eğer o Kur'an Allah katından olup da siz de onu inkar etmişseniz, o zaman derin bir ayrılık içinde bulunan kimseden daha sapık kim olabilir? İnkar edenler dediler ki, bu Kur'an'ı dinlemeyin, baskın çıkmak için o okunurken yaygara koparın. Kim Rahman'ın zikrini görmezlikten gelirse, biz onun başına bir şeytan sararız. Artık o, onun ayrılmaz dostu olur. Şüphesiz Kur'an, kâfirler için mutlaka bir pişmanlık sebebidir. Okunan ayetler sırasıyla Neml suresi 6, Mü'min suresi 2-3, Secde suresi 2, Furkan suresi 6, İnsan suresi 23, Zümer suresi 1-2, Hicr suresi 9, Bakara suresi 185, Kadir suresi 1, Duhan suresi 2-3, Bakara suresi 97, Şuara suresi 193-195, Tekvir suresi

19-21, Kıyamet Suresi 16-19, Âlâ Suresi 6-7, Necm Suresi 1-10, Bakara Suresi 2, Âl-i İmran Suresi 138, Nisa Suresi 82, Nisa Suresi 174, En'am Suresi 38, Araf Suresi 52, Yunus Suresi 57, Yunus Suresi 108, İbrahim Suresi 1, İbrahim Suresi 52, İsra Suresi 9, İsra Suresi 41, İsra Suresi 82, İsra Suresi 88, Kehf Suresi 54, Taha Suresi 2-3, Furkan Suresi 1, Neml Suresi 2-3, Kasas Suresi 85, Rum Suresi 58, Yasin Suresi 69, Yasin Suresi 70, Sad Suresi 86-87-88, Zümer Suresi 27, Zümer Suresi 28, Fussilet Suresi 2-3-4, Fussilet Suresi 41-42, Zuhruf Suresi 2-3-4, Zuhruf Suresi 44, Kaf Suresi 45, Kamer Suresi 17, Hadid Suresi 9, Haşr Suresi 21, Hakka Suresi 38-52. Ayetler arası, İnsan Suresi 23-31. Ayetler arası, Abese Suresi 11-16. Ayetler arası, Buruç Suresi 21-22, Tarık Suresi 13-14, Nahl Suresi 98, Müzzemmil Suresi 6, İsra Suresi 78, İsra Suresi 106, Müzzemmil Suresi 4, Bakara Suresi 121, Araf Suresi 204, Yusuf Suresi 104, Bakara Suresi 137, Bakara Suresi 285, Nisa Suresi 136, Araf Suresi 2-3, Enfal Suresi 2, İsra Suresi 9-10, İsra Suresi 107, Nur Suresi 1, Ankebut Suresi 45, Sebe Suresi 6, Yasin Suresi 11, Yasin Suresi 2-4, Zümer Suresi 2, Zümer Suresi 22, Zümer Suresi 23, Zümer Suresi 28, Zümer Suresi 33, Zümer Suresi 55, Tegabün Suresi 8, Talak Suresi 10, Zuhruf Suresi 43, Bakara Suresi 99, Âl-i İmran Suresi 21-22, Nisa Suresi 140, Maide Suresi 10, Maide Suresi 68, En'am Suresi 39, Araf Suresi 36, Araf Suresi 40, Araf Suresi 182, Yunus Suresi 15, Yunus Suresi 70, İsra Suresi 41, İsra Suresi 45, İsra Suresi 82, Hac Suresi 55, Hac Suresi 72, Fussilet Suresi 52, Fussilet Suresi 26, Zuhruf Suresi 36, Hakka Suresi 50. Rahman, Rahim Allah'ın adıyla. Rabbinin sözü doğruluk ve adalet bakımından tamdır. Onun kelimelerini değiştirebilecek yoktur. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Biz sana kitabı hak olarak indirdik ki, insanlar arasında Allah'ın sana öğrettikleriyle hüküm veresin. Sakın hainlerin savunucusu olma. Sen çağrıya devam et ve emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Onların heva ve heveslerine uyma ve şöyle de: ben Allah'ın indirdiği her kitaba inandım ve aranızda adaleti gerçekleştirmekle emrolundum. Allah bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bizim işlediklerimiz bize, sizin işledikleriniz sizedir. Bizimle sizin aranızda tartışılacak bir şey yoktur. Allah hepimizi bir araya toplayacaktır. Dönüş de ancak O'nadır. Emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Beraberindeki tevbe edenler de dosdoğru olsunlar. Hak ve adalet ölçülerini aşmayın. Şüphesiz O yaptıklarınızı hakkıyla görür. Onlar yalan

Allah'ı çok dinleyen, çokça haram yiyenlerdir. Eğer sana gelirlerse, ister aralarında hüküm ver, ister onlardan yüz çevir. Onlardan yüz çevirecek olursan, sana asla hiçbir zarar veremezler. Eğer hükmedecek olursan, aralarında adaletle hükmet. Çünkü Allah, adil davrananları sever. Andolsun, biz elçilerimizi açık mucizelerle gönderdik ve beraberlerinde kitabı ve mizanı indirdik ki, insanlar adaleti yerine getirsinler. Allah'ın ayetlerini inkar edenler, peygamberleri haksız yere öldürenler, insanlardan adaleti emredenleri öldürenler var ya, onları elem dolu bir azapla müjdele. De ki, Rabbim adaleti emretti. Her secde yerinde yüzlerinizi O'na doğrultun. Dini Allah'a has kılarak O'na ibadet edin. Sizi başlangıçta yarattığı gibi yine O'na döneceksiniz. Ey iman edenler! Kendiniz, ana babanız ve en yakınlarınızın aleyhine dahi olsa, Allah için şahitlik yaparak adaleti titizlikle ayakta tutan kimseler olun. Şahitlik ettikleriniz zengin veya fakir de olsalar, adaletten ayrılmayın. Çünkü Allah ikisine de daha yakındır. Öyleyse adaleti yerine getirmede nefsinize uymayın. Eğer şahitlik ederken gerçeği çarpıtırsanız veya şahitlikten çekinirseniz, bilin ki şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Ey iman edenler! Allah için hakkı titizlikle ayakta tutan, adaletle şahitlik eden kimseler olun. Bir topluma olan kininiz sakın sizi adaletsizliğe sevk etmesin. Adil olun. Bu, takvaya daha yakındır. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder. Hayasızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O düşünüp tutasınız diye size öğüt verir. Allah sizi din konusunda sizinle savaşmamış, sizi yurtlarınızdan da çıkarmamış kimselere iyilik etmekten, onlara adil davranmaktan men etmez. Şüphesiz Allah adil davrananları sever. Onlar yalana şahitlik etmeyen, faydasız boş bir şeyle karşılaştıkları zaman vakar ve hoşgörüyle geçip gidenlerdir. Onlar şahitliklerini dosdoğru yapan kimselerdir. Ey iman edenler! Eğer bir fasık size bir haber getirirse, onu etraflıca araştırın. Yoksa bilmeden bir kavme kötülükte bulunursunuz da, sonra işlediklerinize pişman olursunuz. Hakkı batıla karıştırıp da bile bile hakkı gizlemeyin. Boşanan kadınlar, iddetlerinin sonuna varınca onları güzelce tutun yahut onlardan güzelce ayrılın. İçinizden iki adil kimseyi şahit tutun. Şahitliği Allah için dosdoğru yapın. İşte bununla Allah'a ve ahiret gününe inanan kimselere öğüt verilmektedir. Kim Allah'a karşı gelmekten sakınırsa, Allah ona bir çıkış yolu açar. Gerçeği sürekli ters yüz eden, günaha düşkün olan herkesin vay haline. Ölçüde ve tartıda hile yapanların vay haline. Ölçtüğünüzde ölçmeyi tam yapın.
doğru terazi.

0: kendisiyle tartın. Bu daha hayırlı, sonuç bakımından daha güzeldir. Birbirinizin mallarını haksızlıkla yemeyin ve bile bile günahla insanların mallarından bir bölümünü yemeniz için onları hakimlere aktarmayın. İnsanların mallarını ve haklarını eksiltmeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın. Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda batıl yollarla yemeyin. Ancak karşılıklı rızayla yapılan ticaretle olursa başka. Kendinizi helak etmeyin. Şüphesiz Allah size karşı çok merhametlidir. Hiçbir şeyden habersiz, namus sahibi mümin kadınlara zina suçu atanlar, dünyada ve ahirette lanetlenmişlerdir. Ve onlar için büyük bir azap vardır. Şahitliği gizlemeyin. Kim şahitliği gizlerse, şüphesiz onun kalbi günahkârdır. Allah yaptıklarınızı hakkıyla bilendir. Kim bir hata işler veya bir günah kazanır da sonra onu bir suçsuzun üzerine atarsa, şüphesiz iftira etmiş, apaçık bir günah yüklenmiş olur. Allah size emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emrediyor. Doğrusu Allah bununla size ne güzel öğüt vermektedir. Şüphesiz ki Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. Sadakallahü'l-Azim.
1: Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla. Sabır ve namazla Allah'tan yardım dileyin. Şüphesiz namaz, Allah'a derinden saygı duyanlardan başkasına ağır gelir. Yalnız beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin, sakın nankörlük etmeyin. Ey iman edenler! Sabır ve namazla Allah'tan yardım dileyin. Şüphe yok ki Allah sabredenlerle beraberdir. Kullarım beni sana soracak olursa, muhakkak ki ben onlara pek yakınım. Bana dua ettiği zaman, dua edenin duasına cevap veririm. Öyleyse onlar da benim çağrıma cevap versinler ve bana iman etsinler ki doğru yolu bulsunlar. İnsanlardan, ey Rabbimiz, bize vereceğini bu dünyada ver diyenler vardır. Bunların ahirette bir nasibi yoktur. Onlardan öylesi de vardır ki, Rabbimiz, bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi ateşin azabından koru der. İşte bunların kazandıklarına karşılık nasipleri vardır. Allah hesabı çabuk görendir. Onlar ayaktayken, otururken, yan yatarken Allah'ı zikrederler ve göklerin ve yerin yaratılışı konusunda düşünürler ve derler ki, Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Sen pek yücesin. Bizi ateşin azabından koru. Rabbinize yalvararak ve gizlice dua edin. Çünkü O haddi aşanları sevmez. Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Allah'a azabından korkarak ve rahmetini umarak dua edin. Şüphesiz Allah'ın rahmeti iyilik edenlere çok yakındır. En güzel isimler Allah'ındır. Ona o güzel isimleriyle dua edin ve onun isimleri hakkında gerçeği çarpıtanları bırakın. Onlar yaptıklarının cezasına çarptırılacaklardır. Rabbini içinden, yalvararak ve korkarak, yüksek olmayan bir sesle sabah akşam an, gafillerden olma. Cehennem ehli oldukları açıkça kendilerine belli olduktan sonra,

Yakınları da olsalar, Allah'a ortak koşanlar için af dilemek ne peygambere yaraşır ne de müminlere. Allah'ı bırakıp da sana fayda veya zarar vermeyecek şeylere tapma. Eğer bunu yaparsan, o takdirde sen mutlaka zalimlerden olursun. Gerçek dua ancak O'na yapılır. Ondan başka dua ettikleri ise kendilerinin hiçbir isteklerini karşılayamazlar. Onların durumu tıpkı ağzına gelsin diye avuçlarını suya uzatan kimse gibidir. Oysa su ona gelmez. İşte kafirlerin duası öyle boşa gider. İnsan hayra dua eder gibi şerre de dua eder. İnsan çok acelecidir. Rabbin kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi, ana babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti. Eğer onlardan biri ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa, sakın onlara öf bile deme. Onları azarlama. Onlara tatlı ve güzel söz söyle. Onlara merhamet ederek tevazu kanadını indir ve de ki, Rabbim, tıpkı beni küçükken koruyup yetiştirdikleri gibi sen de onlara acı. De ki, ister Allah diye yakarın, ister Rahman diye yakarın. Hangisiyle yakarırsanız yakarın, en güzel isimler O'nundur. Namazında sesini yükseltme, kısmada, ikisi ortası bir yol tut. Hiçbir şey hakkında ben bunu yarın mutlaka yapacağım deme. Ancak Allah dilerse inşallah yapacağım de. Unuttuğun zaman Rabbini zikret ve de ki, umulur ki Rabbim beni bundan daha yakın bir başarıya yöneltip iletir. Sabah akşam Rablerine onun rızasını dileyerek dua edenlerle birlikte ol. Dünya hayatının zinetini arzu edip de gözlerini onlardan ayırma. Kalbini bizi anmaktan gafil kıldığımız, boş arzularına uymuş ve işi hep aşırılık olmuş kimselere boyun eğme. De ki, duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin? Siz yalanladınız. Öyleyse azap yakanızı bırakmayacak. Sakın Allah'la beraber başka bir ilaha yalvarma. Sonra azaba uğratılanlardan olursun. Onlar yataklarından kalkarlar, korku ve ümitle Rablerine dua ederler. Kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden de hayır için harcarlar. Rabbiniz şöyle buyurdu: "Bana dua edin, duanıza cevap vereyim. Bana kulluk etmeyi kibirlerine yediremeyenler, aşağılanmış bir halde cehenneme gireceklerdir." Allah, iman edip salih ameller işleyenlerin dualarına karşılık verir. Lütfundan onlara fazlasını da verir. Kafirler içinse çetin bir azap vardır. Bağışlanma dileyin ki üzerinize gökten bol bol yağmur indirsin. Rabbinizden bir bağışlanmaya ve eni gökle yerin genişliği kadar olan Allah'a ve Resulüne inananlar için hazırlanmış cennete yarışırcasına koşun. İşte bu Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Duada nankörlükle ilgili ayetler. Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla. İnsana bir sıkıntı dokununca, gerek yanüstü yatarken, gerek otururken, gerekse ayaktayken bize dua eder. Ama biz onun bu sıkıntısını ondan kaldırdık mı, sanki kendisine dokunan bir sıkıntı için bize hiç yalvarmamış gibi geçer gider. İşte o haddi aşanlara yapmakta oldukları şeyler böylece süslenmiş

hoş gösterilmiştir. Size ulaşan her nimet Allah'tandır. Sonra size bir sıkıntı ve zarar dokunduğu zaman yalnız ona yalvarır yakarırsınız. Sonra sizden o sıkıntıyı giderince bir de bakarsınız içinizden bir kısmı Rablerine ortak koşmakta. Gemiye bindikleri zaman dini Allah'a has kılarak ona dua ederler. Onları kurtarıp karaya çıkardığı zamansa bir de bakarsın ki Allah'a ortak koşuyorlar. İnsanlara bir zarar dokunduğu zaman Rablerine yönelerek ona dua ederler. Sonra Allah onlara kendi tarafından bir rahmet tattırınca da bir bakarsın ki içlerinden bir grup Rablerine ortak koşuyorlar. İnsan hayır, mal, mülk, genişlik istemekten usanmaz. Fakat başına bir kötülük gelince umutsuzluğa düşer, yıkılır. İnsana bir zarar dokunduğu zaman Rabbine yönelerek ona yalvarır. Sonra kendi tarafından ona bir nimet verdiği zaman daha önce ona yalvardığını unutur ve Allah'ın yolundan saptırmak için ona eşler koşar. De ki, küfrünle az bir süre yaşayıp geçin. Şüphesiz sen cehennemliklerdensin. İnsana nimet verdiğimizde yüz çevirir ve yan çizer. Başına bir kötülük gelince de yalvarmaya koyulur. Kur'an'dan dua örnekleri. Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla. Allah'ım, yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. Rabbimiz, bizi sana teslim olmuş kimseler kıl. Soyumuzdan da sana teslim olmuş bir ümmet kıl. Bize ibadet yerlerini ve ilkelerini göster. Tevbemizi kabul et. Çünkü sen tövbeleri en çok kabul edensin, çok merhametli olansın. Rabbimiz, unuttuklarımızdan veya yanıldıklarımızdan dolayı bizi sorumlu tutma. Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Rabbimiz, kendisine güç yetiremeyeceğimiz şeyi bize taşıtma. Bizi affet, bizi bağışla, bizi esirge. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Rabbimiz, bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet bahşet. Şüphesiz sen çok bahşedensin. Onlar, Rabbimiz, şüphesiz biz iman ettik. Artık bizim günahlarımızı bağışla ve bizi ateşin azabından koru diyenler, sabredenler, doğru olanlar, gönülden boyun eğenler, infak edenler ve seher vakitlerinde bağışlanma dileyenlerdir. De ki, ey mülkün sahibi olan Allah'ım, sen mülkü dilediğine verirsin. Dilediğinden de mülkü çeker alırsın. Dilediğini aziz kılarsın. Dilediğini zelil edersin. Hayır senin elindedir. Şüphesiz sen her şeye hakkıyla kadirsin. Geceyi gündüze sokarsın, gündüzü geceye sokarsın. Ölüden diriyi çıkarırsın, diriden de ölüyü çıkarırsın. Dilediğine de hesapsız rızık verirsin. Bir zaman İmran'ın karısı, "Rabbim, karnımdaki çocuğu sırf sana hizmet etmek üzere adadım. Benden kabul et. Şüphesiz sen hakkıyla işitensin, hakkıyla bilensin." demişti. Onu doğurunca, "Rabbim, onu kız doğurdum." Oysa Allah onun ne doğurduğunu daha iyi bilirken, "Erkek kız gibi değildir. Ona Meryem adını verdim.
onu ve soyunu kovulmuş şeytandan senin korumana bırakıyorum dedi. Bunun üzerine Rabbi onu güzel bir şekilde kabul buyurdu ve onu güzel bir şekilde yetiştirdi. Zekeriya'yı da onun bakımıyla görevlendirdi. Zekeriya onun bulunduğu bölmeye her girişinde yanında bir yiyecek bulurdu. Meryem, bu sana nereden geldi dediğinde, o da bu Allah katından, çünkü Allah dilediğine hesapsız rızık verir dedi. Orada Zekeriya Rabbine dua etti. Rabbim, bana katından temiz bir nesil bahşet. Şüphesiz sen duayı hakkıyla işitensin dedi. Rabbimiz, senin indirdiğine iman ettik ve peygambere uyduk. Artık bizi şahitlerle birlikte yaz. Onların sözleri ancak, Rabbimiz, bizim günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlıklarımızı bağışla ve yolunda ayaklarımızı sağlam tut. Kafir topluma karşı bize yardım et demekten ibaretti. Rabbimiz, biz Rabbinize iman edin diye imana çağıran bir davetçi işittik, hemen iman ettik. Rabbimiz, günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört, canımızı iyilerle beraber al. Rabbimiz, peygamberlerin aracılığıyla bize vaat ettiklerini ver. Kıyamet günü bizi rezil etme. Şüphesiz sen vaadinden dönmezsin. Rabbim, beni namaza devam eden bir kimse eyle. Soyumdan da böyle kimseler yarat. Rabbimiz, duamı kabul eyle. Rabbimiz, hesap görülecek günde beni, ana babamı ve inananları bağışla. De ki, Rabbim, bağışla, merhamet et. Çünkü sen merhamet edenlerin en iyisisin. Onlar, ey Rabbimiz, eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah'a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle derler. Ey Rabbim, bana bir hikmet bahşet ve beni salih kimseler arasına kat. Sonra gelecekler arasında beni doğrulukla anılanlardan kıl. Beni Naim cennetinin varislerinden eyle. Kullarının diriltilecekleri gün beni utandırma. Ey Rabbim! Beni bana ve ana babama verdiğin nimetlere şükretmeye ve razı olacağın salih ameller işlemeye sevk et ve beni rahmetinle salih kullarının arasına kat. Ey Rabbimiz! Bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde iman edenlere karşı hiçbir kin tutturma. Ey Rabbimiz! Şüphesiz sen çok esirgiyicisin, çok merhametlisin. Bana ve anne babama verdiğin nimetlere şükretmemi, senin razı olacağın salih amel işlememi bana ilham et. Neslimi de salih kimseler yap. Şüphesiz ben sana döndüm. Muhakkak ki ben sana teslim olanlardanım.

Okunan ayetler sırasıyla Bakara suresi 45, Bakara suresi 152-153, Bakara suresi 186, Bakara suresi 200-202 ayetler arası, Ali İmran suresi 191, Araf suresi 55-56, Araf suresi 180, Araf suresi 205, Tevbe suresi 113, Yunus suresi 106, Ra'd suresi 14, İsra suresi 11,

0: 11, İsra Suresi 23-24, İsra Suresi 110, Kehf Suresi 23-24, Kehf Suresi 28, Furkan Suresi 77, Şuara Suresi 213, Secde Suresi 16, Mü'min Suresi 60, Şura Suresi 26, Nuh Suresi 11, Hadid Suresi 21, Yunus Suresi 12, Nahl Suresi 53-54, Ankebut Suresi 65, Rum Suresi 33, Zümer Suresi 8, Fussilet Suresi 49, Fussilet Suresi 51, Fatiha Suresi 5-7, Bakara Suresi 128, Bakara Suresi 286, Ali İmran Suresi 8, Ali İmran Suresi 16-17, Ali İmran Suresi 26-27, Ali İmran Suresi 35-38, Ali İmran Suresi 53, Ali İmran Suresi 147, Ali İmran Suresi 193-194, İbrahim Suresi 40-41, Mü'minun Suresi 118, Furkan Suresi 74, Şuara Suresi 83-84-85-87, Neml Suresi 19, Haşr Suresi 10, Ahkaf Suresi 15.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Günlük hayatında okuduğu dualardan bir kısmı şunlardan oluşurdu.

0: Allah'a hamdolsun ki ölümden yani uykudan sonra bizi uyandırdı. Ve bizler en sonunda yine ona döndürüleceğiz. Bazen de şöyle derdi.
1: Elhamdülillahi'llezî radde aleyye ruhî ve âfânî fî cesedî ve edinelî bi zikrih.
0: Vücuduma sıhhat veren, ruhumu bana geri döndüren ve bana kendisini zikretme fırsatı veren Allah'a hamdolsun.
2: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

Allah'ım, nasıl doğu ile batının arasını ayırdınsa, benimle günahlarımın arasını öyle ayır. Günahlarımı kar, yağmur ve su ile aynen beyaz elbisenin kirden temizlenişi gibi temizle. Bazen de şöyle derdi:

Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا.

حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 27. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize, şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

0: Kelimelerin kalbine hikmeti sen koyarsın. Yoksa sözler anlamsızlığa yuvarlanır. Kimse kimseye muhatap olamaz. Söz dudağa değmez. Dil avare kalır. Cümleler boşa söylenmiş olur.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle.
3: ...91.8... ...gönül frekansınız... ...Radyo Hedef...

0: Ehl-i Beyt Mektebi. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ecmain. Aziz kardeşler, hepinize Urfa'dan bol bol selam getirdim. Oradaki bütün kardeşlerimizin size selamları var. Muhabbetleri var, özlemleri var, duaları var. İnşallah sizler de aynı duygularla onlara dualarınızı ve muhabbetlerinizi göndermiş olursunuz. Allah aramızdaki sevgiyi daha da ziyadeleştirsin. İnanın bugün Müslümanlar olarak en fazla sıkıntı çektiğimiz alan muhabbet alanıdır. Bir türlü sevmeyi beceremiyoruz. Ne birbirimizi sevebiliyoruz, ne dinimizi gereğince sevebiliyoruz, ne o dinimizi bize öğreten ashab-ı kiram efendilerimizi tam anlamıyla sevebiliyoruz, ne sahabeyi sahabe yapan o muallim-i ekber olan aleyhissalatü vesselam efendimizi tam anlamıyla sevebiliyoruz, ne de Rabbimizi istenilen oranda sevebiliyoruz. Muhabbetin o süreci bir kırılmaya uğradı mı, bir noktada durmuyor. Ne yazık ki hepsini halka halka etkiliyor. İnşallah biz burada zaten muhabbeti öğrenmek için varız. Muhabbeti yeniden hayatlarımızda diriltmek için varız. Öğrenip de tekrardan o sevgi kahramanları gibi muhabbet ile aleme o muhabbeti dolaştırmak, ulaştırmak için varız. Allah bunu bize çok görmesin. Allah çok görmez de biz inşallah ona layık bir biçimde bir kamet sergileyebilelim de onu inşallah nasibimize almış olalım. Rabbim hepimize bunu nasip eylesin. Ehl-i Beyt Mektebi dedik. O mektebin anası olan Hazreti Fatma'ya getirmiştik sözü. Ve Fatıma validemiz hakkında 4 ders yaptık. Bugün onun hakkında 5. ve sonuncu dersimizi yaparak Ehl-i Beyt'in hanesinin meyvelerine sözü getireceğiz. Bir dahaki ders Hasan ile Hüseyin deyip artık Mevla ne gösterdiyse oraya doğru inşallah beraberce yürümüş olacağız. Bugün dersimizin başlığını ben şöyle koydum. Hikmet Pınarı Hazreti Fatıma. Gerçekten o gerek nübüvvet ve risalet evinde öğrendikleriyle, gerekse velayet evinde öğrendikleriyle, biliyorsunuz 15 yıl nübüvvet ve risaletin evinde kaldı, babaya hem ana oldu hem kız oldu, sonra velayetin evi olan Hazreti Ali'nin evine gelin olarak gitti, o evde de 9 yıl kaldı, her iki evde de ilim namına çok şeyler gördü, çok şeyler talim etti, çok azını bize bırakarak gitti. Çok şeyler

Şeyler gördü, çok şeyler öğrendi ama o cümlemi tekrar etmek istiyorum zihinlerinizde bir daha nakş olsun. Çok azını bırakarak gitti. Neden azını bırakarak gitti? Mevla öyle takdir etmişti. Çünkü babasının arkasından ancak 6 ay yaşayacaktı. Bilmiyorum caiz mi böyle şeyler söylemeyi ama ben burada bazen sesli düşünüyorum. Daha sonra düşündüklerimden bazılarından da pişman oluyorum. Ama Allah beni pişman ettirmesin, söylemesem de edemeyeceğim. Yaşasaydı biraz, şöyle bir 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl yaşasaydı mesela Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin arkasından, inanın çok şeyler öğrenirdik ondan. Alem ondan çok şeyler öğrenirdi. Demek ki takdir-i ilahi böyleymiş. Böylesi hayırlı olduğu için Mevla onu babasının arkasından çekip aldı. Ama biliyoruz ki yaşayan sahabiler çok şey söylediler aleme. Bugün bakın söz oraya gelmişken onunla ilgili de birkaç şey söylemem lazım size. Biliyorsunuz hadis meselesinde, hadisin nakli meselesinde son yıllarda farklı şeyler söylenir. İçimizden insanlar bu manada farklı şeyler ileri sürerler. O sürülen şeylerden bir tanesi de şudur. Derler ki neden Aleyhisselatü Vesselam Efendimizle 23 yıl bilafasıla, 20 yıl, 15 yıl, 10 yıl bilafasıla beraber olan sahabi efendilerimiz hadis naklinde az sayıda kalmalarına rağmen Ebu Hureyre gibi sadece Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la birlikteliği 4 yıl olan ya da başka sahabiler gibi birliktelikleri 3 yıl olan, 2 yıl olan, 10 yıl olan, 5 yıl olan neyse bu tarz sahabiler hadis naklinde Efendimizle beraberliği daha fazla olanlardan çok olmuştur. Bu soruyu ilk duyduğumuzda hemen makul bir şey gibi gelebilir. Öyle ya 23 yıl Hazreti Ebubekir gibi Efendimizle beraber olan birinin Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hadiselerine şahit olması daha fazlaydı. Öyle olduğu için de onun nakli daha fazla olması gerekiyordu. Böyle bir bilgi makul geldiği için zihnimize Allah korusun aklımızdan hemen hadis rivayetinde fazla miktarda rivayeti olan sahabi efendilerimize karşı zihinlerimizde, akıllarımızda olumsuz bir şey belirebilir. Bunu bir kere doğru anlayalım ki bu tarz sözler duyduğumuz zaman hemen evet bu makuldür, böyle olmalıdır deyip hadis meselesinde sayı isimlerini ve rivayetlerinin sayısını çokça duyduğumuz sahabi efendilerimize karşı yüreğimizde herhangi bir olumsuzluk oluşmasın. Bakıyoruz mesela doğru Ebu Hureyre Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den 5.374 tane hadis rivayet etti. Onun Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ile birlikteliği sadece 4 yıldı. Bakıyoruz mesela Abdullah İbni Ömer, Hazreti Ömer'in oğlu, Allah babasından da ondan da razı olsun. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la birlikteliği çocukluğu dahil 20 yıldı. Çünkü o doğuştan aslında Müslümandı. O doğduğu zaman babası zaten iman etmişti. Bazı rivayetlerde ise o doğmuş, iman etmiş, imanını gizlemiş, sonra babası iman etmiştir ama yaşını biz dikkate aldığımız zaman böyle söylememiz daha doğrudur. Abdullah İbni Ömer, Hazreti Ömer'in oğlu olmasına rağmen Hazreti Ömer'in rivayeti 539 iken oğlu Abdullah İbni Ömer'in rivayeti 2286'dır. Bakıyoruz mesela Enes bin Malik'e, Enes'in o kutlu halkaya dahil olma tarihi hicretle başlar. Medine'nin çocuklarındandır Enes bin Malik. Ümmü Süleym validemiz elinden tutup Efendimiz'e getirmiş. Söz ile değil, gerçekten hayatı ve altını doldurarak eti de senin, kemiği de senin deyip Efendimiz'e emanet etmiş. O 11 yıllık birliktelikte Enes bin Malik 2286 tane
hadis rivayet etmiş. Ve uzatın bunları, muksirin dediğimiz 9 ismi saydığınız zaman da böyle bir tabloyla karşılaşırsınız. Peki burada nasıl bir anlayış olmalı ki biz de bu meseleyi doğru anlayalım? Meselenin özü şudur aziz kardeşlerim. Aslında hadis rivayeti meselesinde Efendimiz aleyhissalatü vesselamla çok fazla birlikte olmaktan ziyade Efendimizin vefatından sonra çokça yaşayanların rivayeti çoğalmıştır. Neden? Bu çok önemli bir şey. Bunun bir sebebi var. Sahabe nesli bizim gibi değiller. Yani onlar duydukları bir hakikati, bir ilmi, eğer aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den ilmin gizlenmemesi noktasında uyarıyı duymamış olsalardı, insanlara hava atmak için, bende ilim var demek için, o ilmi yansıtıp da o ilmin üzerinden bir şeyler elde etmek gibi bir duruma asla girmemişlerdir. Ve ashab-ı kiram efendilerimiz hadis naklinde oldukça hassas davranmış. Bıçak kemiğe dayandığı zaman artık ortada çözülmesi gereken bir mesele var. O mesele için bir hüküm beyan edilmeli. O hükmün fermanı olabilecek, o hükmün dayanağı olabilecek bir hadis bir sahabi efendimizin aklında, zihninde var. İş başa düştüğü anda Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem der. Derken de benim kadar rahat demez. Alnından terler boşanır, titreyerek o hadisi nakleder. Onun için onlardaki hadis nakli meselesi birilerinin iddia ettikleri gibi kolay değildi. Bakın size meselenin özünü anlayabileceğiniz bir rivayet söyleyeyim. En fazla sahabi görmekle meşhur olan tabiinin imamlarından bir tanesidir Abdurrahman bin Ebi Leyla. Allah kendisine rahmet eylesin. Bir mecliste 120 sahabiyi bir arada gördüğünü söyler. Artık kaç tane sahabi görmüştür? Varın siz bunun üzerinden hesap edin. Ama ben bir mecliste 120 sahabi gördüm diye kendi itiraflarını okuyoruz. O itiraflarından bir tanesi. Bir mecliste 120 sahabiyi bir arada gördüm. Bir mesele soruldu. O mesele hakkında hadis soruldu. Her bir sahabi birinin gözüne bakıyor. Aslında biliyorlar. O 120'nin hepsi bilmese emin olun yarısı biliyor. Yarısı bilmese üçte biri biliyor. Bir miktarı o hadisten haberdar. Soruluyor. O bilenler birbirlerinin gözüne bakıyorlar. Biri söylese de benim üzerimden kalksa. Çünkü mesuliyet duygusu var orada. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin hadisini nakledecek. O hadisi naklederken o mesuliyetin altında inim inim inleme var. Onun için ben muksirinden olan sahabi efendilerimize çok kez benden o ifadeyi duymuşsunuzdur. Kurban nesil diyorum. Onlar gerçekten işin kurbanları. Kurban nesiller onlar. Bizler de onlara kurban olalım. Onların bize aktardıklarıyla dinimizi bakın yaşamaya çalışıyoruz. O kurban nesilden olanlar birbirlerinin gözlerine bakıyorlar. Abdurrahman bin Ebi Leyla'nın ifadesiyle sonra biri kalkıyor ayağı. Alnından terler akıtırcasına bir sıkıntı içerisinde Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Hadisi naklediyor. Ondan sonra benim aklımda kalan bu kadardır deyip yine varsa eğer bir kusur, o kusuru da kendi nefsine mal ediyor. Böyle hassasiyet olduğu için muksirinden olan sahabiler bu işin kurban nesli oldular ve duydukları her hadisi de her sözü de nakletmediler. Bıçak kemiğe dayandığı zaman söylediler. Hal böyle olunca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la yıllar yılı beraber olanlardan ziyade Efendimiz'den sonra yıllar yılı yaşayanların hadisleri çoğaldı.
Bakıyoruz mesela Ebu Hureyre'nin

vefat tarihi ne? Hicri 58'dir. Efendimiz ne zaman vefat etti? Hicri 11. 58'den çıkarın 11'i. Ebu Hureyre'nin Efendimiz'den sonra yaşadığı kaç yıl olduğunu o rivayetleri üzerinden o mesafenin çoğalmasına paralel biçimde anlayın. Hicri 58, Hicri 11, 47 değil mi? 47 yıl yaşamış Ebu Hureyre aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den sonra. Abdullah İbni Ömer'in vefatı Hicri 73. Enes bin Malik'in vefatı Hicri 90. O bir dua almıştı. O duadan dolayı Allah ömrüne de, nesline de, malına da bereket ihsan etmişti. Onun için Enes bin Malik de böyledir. Hazreti Ayşe 2210 hadis rivayet etmiştir bize. Onun vefatı Hicri 58. Abdullah İbni Abbas 1660 hadis rivayet etmiştir bize. Onun vefatı Hicri 68. Cabir bin Abdullah 1540 hadis rivayet etmiştir bize. Onun vefatı Hicri 78. Ebu Said el-Hudri 1170 hadis rivayet etmiştir bize. Onun vefatı Hicri 74. Abdullah İbni Mes'ud 800 hadis rivayet etmiştir bize. Onun vefatı Hicri 32. Bakın düştü mesafe, rivayet miktarı da düştü. Amr İbni As İbni Amr Abdullah İbni Amr İbni As 740 hadis rivayet etmiştir bize. Onun vefatı Hicri 66. Bunun gibi Efendimizin vefatından sonra daha fazla yaşama imkanı bulanlar da hadis rivayeti adına bir çokluk, bir bolluk ve bereket görüyoruz. İşte buradan yola çıkarak ben dedim. Haddimi aştımsa Allah affetsin. Eğer Fatma anamız yaşasaydı bundan daha farklı bir tablo görecektik. Bakın ehlince malumdur. Şu anda siyer ilmiyle uğraşanların en çok zorlandığı iki alan Aleyhissalatü vesselam Efendimizin nübüvvet öncesindeki hayatıyla alakalı rivayetler ile Mekke hayatına dair rivayetlerdir. Çok azdır. Olanlarda da biraz bazı sıkıntılar vardır. Hepsinde değil elbette ki. O alanlar biraz zorludur. Neden? Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nübüvvet öncesindeki hayatını en iyi bilen Hazreti Hatice anamızdı. Onunla beraber 15 yıllık bir hayatı vardı. Allah Hatice anamızı nübüvvetin 10. yılında çekip aldı. O bilgilerden mahrum kaldık. Hazreti Ebubekir biliyordu. Hazreti Ebubekir de sadece 2,5 yıl yaşadı Efendimiz'den sonra. İrtidat hareketleri, zekat vermeyenler, ridde harpleri, Üsame ordusu, şu bu onlarca hadise oldu. Hazreti Ebubekir de anlatamadan gitti. Eğer Fatma anamız yaşasaydı öyle şeyler bilirdi ki. Hele nübüvvet öncesi hayatı bir tarafa bırakın da size anlattım geçen derslerde. İlk dersimizin konusu Mekke hayatıydı biliyorsunuz. 13 yıl boyunca babasını adım adım takip eden bir kız. Anlayışına, fehmine, algısına da hayran olduğumuz birisi. İlim noktasında nerede durduğu belli. Hiçbir zamanda unutmayın Efendimizin o sözünü. Fatma benden bir parçadır. Parça bütünle aynıdır. Bütün nasılsa parça da öyledir. Eğer aleyhissalatü vesselam Efendimizin anlayışı, fehmi insanlık alemi içerisinde zirveleri zorlayan bir noktada duruyorduysa Hazreti Fatma için de aynı şeyleri söylememiz mümkündür. Ama Rabbimizin takdiri elbette ki onun takdiri en doğru olandır. O böyle takdir etti. Biz bunları sadece onun ilimde nerede durduğunu anlayabilmemiz için, Hazreti Fatma'nın ilmi seviyesinin nasıl olduğunu anlayabilmemiz için kıyasen söyleyebiliriz. Yoksa olmuş bitmiş bir hadisenin üzerinde çok fazla konuşmak doğru değil. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz 12 Rebiülevvel Hicri 11'de vefat etti. Hazreti Fatma'nın vefatı

0: 3 Ramazan Hicri 11'dir. 6 aylık bir süre var ikisinin arasındaki vefat. Belki gün gün olarak saysak 6 aydan biraz daha azdır. Bu kadar az yaşamasına rağmen, bu söylediğim şeyleri de unutmayın, bunca şeye rağmen yine de biz 5,5 yıllık babasının vefatından sonraki hayatı içerisinde ve onunla birlikte yaşadığı dönem zarfında ortaya koyduğu ilme hayran oluyoruz. Hazreti Fatma'nın bu kadar şeyini söyledim, ilim yoktur anlamına gelmez bu. Zaten hikmet pınarı olarak onu anlamaya çalışacağız biz. Hazreti Fatma'nın şöyle bir ilmine baktığımız zaman 3 alandan onun ilmine ait izler bulabiliriz.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025.
6: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
7: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
8: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
9: www.radyohedef.com.
2: Tıklayın.
10: Radyo Hedef.
11: İslam medeniyeti, insan ve İslam dininin birlikte yoğrulmasından doğan ve ortaya çıkan mahsul. İslam medeniyeti fikir, inanç, ahlak, ibadet, maharet, sanat, spor, kültür, üretim, fen, teknik ve her şeydir. İslam medeniyeti, insanın ve İslam'ın tekamül sırrından dolayı sürekli yenilenmekte ve gelişmekte. İslam medeniyeti, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'la tohum olmuş ve toprağa düşmüş, tarihsel süreçte değişik coğrafyalarda ve toplumlarda dal budak salmış, belki son 100 yılda duraksatılmış ancak kıyamete kadar büyüme ve gelişmesini sürdürecek olan insan odaklı, ilahi temelli yaşam programıdır. Yeni dönemde kaldığı yerden ve yeniden yeni toplum ve dünya için İslam medeniyeti. İslam medeniyettir. Medeniyet İslam'dadır. İslam Medeniyeti dersleri Doktor Abdullah Servet Yılmaz'ın sunumuyla her pazartesi 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
10: Radyo Hedef FM 91.8.
12: Ehadsin sen. Ehadsin ki bir şeyden her şeyi yaratan sensin. Her şeyi bir şeye çeviren yine sen. Bir de bin de birdir sana. Az da çok da kolaydır kudretine.
13: 91.8 Gönül Frekansı.

0: frekansınız. Radyo Hedef.
1: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
2: Bunlardan birincisi kendi sözleri üzerinden. İkincisi meselelere getirdiği çözümler üzerinden. Üçüncüsü babasından rivayet ettikleri üzerinden. Üç alanda Hazreti Fatma'nın bize söylediği ya da ilim adına ortaya koyduğu şeyler var. Birincisi kendi sözlerinin üzerinden. Söz kişinin aynasıdır değil mi? O ayna kişiyi yansıtır bize. Sözlerine baktığımız zaman bugün bizlerin elindeki kaynak kitaplarda Hazreti Fatma'ya nispet edilen birkaç söz görürüz. O sözlerinin yanında iki tane uzunca hutbe görürüz. Bazı hadiselere binaen okuduğu hutbeler, hutbeyi siz sadece cuma günü hocanın minberde okuduğu hutbe olarak anlamayın. Arapçadaki hutbe konuşmadır. İki tane konuşmasını görüyoruz kaynaklarımızda. Ben o iki tane uzunca konuşmanın içerisinden bir paragraf size okuyacağım. İyice dikkat edin. İlimde nasıl zirve? Anlayışı nerede duruyor? Fehmi nasıl, kavrayışı nasıl? Bu paragraf üzerinden anlayabileceğiz. Ve bilin ki bu aslında şimdi okuyacağım şey, Arafat'ta aleyhissalatü vesselam son veda haccındayken ona nazil olan son ayet, bugün sizin için dininizi kemale erdirdim ayetinin aslında Fatmaca bir tefsiridir. Nasıl bu ayeti tefsir ediyor, nasıl bizi açıklıyor, ona ait de ipuçları var bize. Diyor ki İslam insanlar için bir inanç, düzen ve hayat manzumesidir. İnsan hayatının tüm boyutlarını kuşatan kapsamlı bir reçete ve tüm arzularını tanzim eden genel bir programdır. İslam hatasız bir şekilde en üstün bir kanun olarak insan hayatının tüm sorunlarını irdelemiş ve her konuda maslahata uygun, hikmet ve selim akla uyumlu en münasip çözüm yollarını getirmiştir. Hal böyleyse eğer İslam'dan başka yol aranır mı? Zaten Allah demedi mi din kemale erdi, üzerinizde nimet tamamlandı. Hal böyleyse eğer bir Müslüman derdine derman olarak İslam'dan başka nerede dert arar? Nerede ararsa boşuna arar. Nerede ararsa imanını Allah korusun zarar getirebilir. Derdimizin dermanı İslam'dadır. Buna inanın kardeşlerim, inanın. Buna gerçekten büyük bir özgüven duyun. Bugün Müslümanların açıklanınca ne kitaplarında ne sünnette yüzlerini kızartacak hiçbir meselesi yoktur. Bu özgüvene sahip olun ki İslam'ın aleyhine konuşanlarla karşı karşıya geldiğinizde İslam'ın o gür sedasının onları susturacağını da bilin. Hal böyleyse eğer biz niye değerlerimizden sıkılalım? Niye birilerine şirin görünmek için dinimizi şirin gösterme gibi bir çaba içerisine girelim? Bizim dinimiz zaten şirin. Sizin bizim şirin göstermemize ihtiyaç duymayacak kadar şirin. Yeter ki biz gerçek manada öğrenebilelim ve bunu temsiliyet adına da ortaya ona yakışır bir biçimde kamet koyabilelim. Onun sözlerinden şiirleri bahsine bir giriş yapsak, size aleyhissalatü vesselam Efendimizin vefat gününde okuduğu şiirden bir pasaj okumuştum. Şimdi de size vefatından birkaç gün sonra okuduğu şiirden bir pasaj okuyacağım. Bunu biraz ben Türkçeleştirdim. Türkçeleştirirken de biraz kafiye uydurmaya çalıştım. Onun için birebir tercümesi olmayabilir ama yakın bir tercümesi olduğunu da söylemem gerekir. Senin varlığın benim için

Gölgesinde sükün bulduğum bir dağdı ey babam. Ama şimdilerde yakıcı güneşin altında bir başıma yalnız kaldım ey babam. Sen varken gölgem sendin ama artık kanatları kırılan bir kuş gibi oldum ey babam. Vefatınla musibetlerin elinde takatim tükenmiş bir halde kaldım ey babam. Türkçe bile böyleyse varın siz Arapça nasıl tahayyül edin. Onun hikmet adına nerede durduğunu şiirleri bize çok iyi gösterir. Çünkü şiir gerçekten çok zor bir şeydir. Onu söylemek, maksadı onunla ifade etmek ilim isteyen bir şeydir. Hazreti Fatma'da bu olduğunun göstergesi de ortaya koyduğu bu şeylerdir. Kendi sözlerinin üzerinden bir de duasını aktarayım size. Diyor ki: Allah'ım, senden sana ibadet edecek bir güç, senin kitabını anlayacak bir basiret, hüküm ve hikmetini kavrayacak bir anlayış istiyorum. Allah'ım, Muhammed'e ve Ali Muhammed'e salat eyle. Bizim için Kur'an'ı az bulunur, yani uzak eyleme. Doğru yolu bize kaybettirme ve Resulullah'ın bize sırt dönmemesini, dikkat edin bu cümleye, Resulullah'ın bize sırt dönmemesini, yani sünnetinden yüz çevirmemeyi bizlere nasip eyle. Resulullah'ın bize sırt dönmesi böyle anlaşılır. Ben en azından öyle anladım. Kendi sözleri üzerinden onun hali budur. Şiirlerinde budur, sözünde budur, dualarında budur. Ben her birisinden birer tane örnek verdim sadece. Onun ilmini anlayacağımız ikinci alan meselelere getirdiği çözümlerdir. Mesela çok az yaşamadığını söyledik ya, İmam Makrizi ve ya da İmam Ebu Muhammed Ali İbni Ebi Hazm, ikisinin görüşü bu. Hazreti Fatma'yı fetva veren sahabiler içerisinde sayarlar. Elimizde bir iki fetvası olmasına rağmen onların görüşü budur. Neden böyle? Çünkü Ayşe anamız onun ilimde çok üst düzeyde olduğunu bize söylemiştir. Hazreti Ayşe'nin onun hakkında söylediği söz şu: Fatıma diğer hanımlardan çok farklı idi. Onlara hiç benzemezdi. O çok akıllı ve son derece de doğru sözlüydü. O tam babasının kızıydı. Tam babasının kızıydı. Zaten bu söz ötekilerin hepsini özetler. O tam babasının kızı idi, babasını yansıtırdı. Ayşe anamızın bazı fetvalarına baktığımız zaman delil olarak Hazreti Fatma'dan delil gösterdiğini görüyoruz. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde geçen bir rivayeti Ümmü Süleyman bize aktarır. Ümmü Süleyman der ki: bir gün gittim Hazreti Ayşe'ye, dedim ki ey müminlerin annesi, kurban etini saklamanın bir süresi var mı? Kestik kurbanı. O eti ne kadar saklayabilir ve o etten ne kadar zaman zarfında yiyebiliriz? Dedi ki Hazreti Ayşe anamız, onu aleyhissalatü vesselam Efendimiz önce yasaklamıştı, sonra o yasağı kaldırdı. İstediğin zaman o eti yiyebilirsin. Bunu bana söyledikten sonra diyor Ümmü Süleym, bana bir de örnek verdi. Dedi ki: ben Fatıma'dan duydum ki o şöyle bir şey anlatmıştı. Bir gün Hazreti Ali bir sefer sırasında Medine'den çıkıp Medine'ye tekrar geri döndüğünde kurban etinden kalan bir miktar eti yemek olarak yapıp Ali'nin önüne getirmiştim. Hazreti Fatıma anlatıyor, nakleden Hazreti Ayşe anamız. Ali baktı ete, o evde çok fazla et bulunmazdı. Geçen derslerde söyledik. O etin nereden geldiğini sordu. Hazreti Fatıma anamız da dedi ki: kurban eti. Ali dedi ki: Efendimiz aleyhissalatü vesselam kurban etini saklamayı bize yasaklamamış mıydı? Hazreti Fatma dedi ki: evet, babam yasaklamıştı ama o yasağı kaldırdı, sonra izin verdi. Hazreti Ali
bu görüşün, yani Hazreti Fatma'nın söylediği bu sözün doğru anlaşılır olmasından emin olmak için eti yemeden kalktı, aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e gitti. Efendimiz'e anlattı olayı. Efendimiz ona dedi ki, Fatma doğru söylemiş. Zilhicce'den ta Zilhicce'ye kadar o eti yiyebilirsin. Hazreti Ali'nin o kadar hoşuna gitti ki bu cümle, bu cümleyi tekrar ederek geldi. Zilhicce'den Zilhicce'ye, Zilhicce'den Zilhicce'ye dedi, geldi oturdu sofraya ve o eti yedi. Bu rivayeti aktarıyor Ayşe anamız ve bu rivayet üzerinden kurban etinin saklanabileceğini ve belli bir zaman kaydı koymadan yiyilebileceğini kendisine sorulan bir soru üzerinden veriyor. Biz sadece bu rivayet üzerinden bile, ki hepiniz Hazreti Ayşe'nin ilim noktasında durduğu yeri çok iyi biliyorsunuz, onun kendisine bu meselede Hazreti Fatma'yı referans alması önemli bir meseledir. Fatma anamızın anlayışını, hikmetini, kavrayışını anlayabileceğimiz iki örnek daha vereceğim sizlere. Hazreti Ali ile aralarında geçen iki farklı olayda onun fehmini algılayabileceğimiz, anlayabileceğimiz iki örnek olacak bu. Bir gün aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hazreti Ali ile oturuyor. Hazreti Ali'ye diyor ki, ey Ali, Rabbini seviyor musun? Ali diyor ki, evet ya Resulallah, seviyorum. Hem de çok seviyorum. Ey Ali, beni seviyor musun? Bunu duyunca Hazreti Ali daha da heyecanlanıyor. Nasıl sevmem ya Resulallah? Elbette ki seni çok seviyorum diyor. Peki Fatma'yı seviyor musun? Seviyorum ya Resulallah. Hem de çok seviyorum. Ya Hasan ile Hüseyin'i seviyor musun? Evet ya Resulallah, çok seviyorum. Efendimiz diyor ki bunun üzerine, Ali diyor, gönlün bir tane, sevgin ise dört tane. Bir olan gönle bu dört sevgiyi nasıl sığdırdın? Hazreti Ali hiçbir şey söyleyemiyor. Gönül bir tane, sevgi dört tane. Bu cümle karşısında bir şey söylemeyince üzgün bir biçimde huzur-u risaletten ayrılıyor, eve geliyor. Hazreti Fatma eştir, gerçekten eştir. Hemen kocasının durgunluğunu fark ediyor. Şefkatle kocasına bunun nedenini soruyor. Hazreti Ali de söylüyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bana böyle bir soru sordu. Ben ona şöyle bir cevap verdim. Sonrasında bana dedi ki, Ali, gönül bir tane, sevgin dört tane. Bir olan gönüle nasıl bu dört sevgiyi sığdırıyorsun dedi. Ben de hiçbir şey söyleyemedim. Fatma anamız gülüyor. Diyor ki, git babama de ki, babacığım, beden bir tane, insan bedeninin etrafındaki yönler dört tanedir. Sağ var, sol var, ön var, arka var. Kalp de bir tanedir ama kalbin de dört ciheti vardır. Ben Allah'ı imanımla seviyorum. Resulullah'ı imanım ve ruhumla seviyorum. Fatma'yı insani nefsim ile seviyorum. Hasan ile Hüseyin'i ise babalık şefkatiyle seviyorum. Git bunu söyle Resulullah'a, bundan memnun olacaktır. Varıyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e, ya Resulallah, ben bana biraz önce sorduğun sorunun cevabını vermeye geldim diyor. Efendimiz ver diyor. Fatma'dan öğrendiği şekliyle söylüyor. Ali diyor, bu cevap senin cevabın değil. Bu peygamberle aynı ağaçtan olan birinin cevabıdır. Bu peygamber ağacının dallarından birinin cevabıdır diyor. Ondan sonra o cümleyi tekrardan iliştiriyor Efendimiz. Fatma benden bir parçadır diyor. Hazreti Ali'nin ilim noktasında nerede durduğunu burada bir ders yaparak anlamıştık değil mi? İlmin kapısı Ali dersini hatırlayın. Öyle birine Hazreti Fatma bu sözleri söylüyorsa, siz Hazreti Fatma'nın ilimde nereye vardığını daha iyi kıyas edebilirsiniz. Başka bir gün
Hazreti Ali'nin de bulunduğu

Ashabtan başkalarının da bulunduğu bir cemaatte Efendimiz aleyhissalatü vesselam diyor ki, kadın için en hayırlı özellik nedir? İnsanlar, sahabi efendilerimiz bazı cevaplar veriyorlar. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın duymak istediği cevap o cemaatten çıkmıyor. Hazreti Ali dönüyor eve, evde bu mesele oluyor. Mesele olur çünkü İslam'ın evleri öyledir. Bir güzellik olduğu zaman akşam eve taşınır ve evde konuşulur. İslam evidir çünkü. O meselede konuşulur. Hazreti Fatma der ki, onun cevabı belli. Sen diyecektin ki, bir kadın için en hayırlı özellik zaruret dışında erkeklere görünmemesi, erkeklerin de onu görmemesidir. Betül ismini hatırlayın. İlk derslerde Betül ismine özel bir vurgu yapmıştım. Bugün özellikle onun üzerinde biraz durmamız gerekecek. Ve Betül'e şöyle bir anlam vermiştik. El değmemiş, göz değmemiş. Meryem'in sıfatının Fatma'ya sıfat olmasının sebebinin de aynen Hazreti Meryem gibi bu manadaki zirve halinden olduğunu söylemiştik. Hazreti Fatma buradaki tarifiyle aslında bir kez daha Betül ismini bize tarif ediyor. Zaruret dışında erkeklere görünmemesi, erkeklerin de onu görmemesidir. Cevap aleyhissalatü vesselama söylenir. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu cevaptan da memnun olur. Bugün şu yaşadığımız dünyada ne yazık ki bu alanda sıkıntılar yaşıyoruz. Bazı sınırları istenilen oranda koruyamıyoruz. Hepimizin malumudur. Belki bu söz biraz daha sınırları tam anlamıyla belirleme adına hayatlarımıza ayar çekebilir. Ayar çeksin inşallah. Üçüncü alan, babasının hadislerini, rivayetlerini bize aktarmasının üzerinden onun ilmini öğrenebiliriz. Bazı kitaplarda sayı çok fazladır. Mesela bakarsınız Hazreti Fatma'nın naklettiği hadis sayısını bazıları 50-60, bazıları 286 falan gösterir. Makul olanı söyleyeceğim. Asıl söylenip ve tespit edilebilenler Hafız Zehebi'nin ve İbni Hazm'ın bize naklettiğidir. Hazreti Fatma'nın babasından bizzat duyup bize aktardığı hadis sayısı 18'dir. 18 tane çeşitli konularda bizlere hadis nakletmiştir. O hadislerden birkaçını aslında ben size naklettim. Mesela aleyhissalatü vesselam Efendimizin bir gün kulağına eğilip bir şey söyleyip Hazreti Fatma'nın ağlamaya başlaması, sonra başka bir aynı anda diğer kulağına bir şey söyleyip Hazreti Fatma'nın gülmeye başlaması, kendinden sonra ehlinden ilk ona kavuşacak olanın Hazreti Fatma olduğunu bildiren hadisi nakleden bizzat kendisidir. Olayı da biliyorsunuz, anlattığım için detaylarına girmedim. Hazreti Ayşe anamız zorla ondan bu meselenin ne olduğunu sıkıştırarak alıyor ve o nakil Hazreti Ayşe'nin dilinden de insanlara ve bizlere ulaşıyor. Yine Ehli Beyt'in hanesinde yemek kaynamamasına dair bazı rivayetler okumuştuk ki o rivayetleri de bize aktaran bizzat Hazreti Ayşe'dir. Ama ben şimdiye kadar size aktarmadığım o 18 hadisin içerisinden 5 tane hadis aktarmak istiyorum. Yorumlamaya girmeyeceğim çünkü başka şeyler anlatmam gerekecek. Sadece o hadisleri söyleyeceğim. Şu kadarını söyleyeyim. Ayşe Fatma anamızın bize naklettiği 18 hadisi görmek isteyenler Kütüb-i Sitte'ye müracaat edebilirler. 18 hadisin tamamı da orada var. Yine Ahmet bin Hanbel'in Müsned'inde de bu 18 hadisi görmek mümkündür. Hadislerden birincisi şu: Fatma validemiz buyuruyor ki, babam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescide her girişinde Allah'ın adı ile onun Resulüne selam ile diye girer, bunu söyleyerek girer ve şu duayı yapardı. Allah'ım günahlarımı affet ve bana rahmet kapılarını aç.

Eskar kitaplarında vardır. Mescid-i Duhul babında Hazreti Fatma ve diğer sahabilerin nakliyle bu dua aktarılır. Mescitten çıkarken de derdi ki: Allah'ım, günahlarımı affet, bana lütuf kapılarını aç. Girerken rahmet kapıları, çıkarken lütuf kapıları Allah'tan isteniyor. İkinci hadiste Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün Hazreti Fatma'ya hitaben şöyle buyurmuş: Ey benim kızcağızım, kalk, Rabbinin rızkına hazırlan, bu bereketten gafil olma. Zira alemleri rızıklandıran Cenab-ı Hak, insanların rızıklarını şafağın sökmesiyle güneşin doğması arasında dağıtır. Niye biz güneşi üzerimize doğdurtmamalıyız? Alın size cevabını. Biz yatamayız güneşle birlikte. Güneş dünyaya ışıklarını verir vermez Müslümanların uyanık olmalı. Yatağı yorganı terk etmeleri ve bu bereketten, bu rahmetten istifade etme adına yeryüzüne dağılmaları gerektiğine dair bir hadis, ki sadece bu değil, başka sahabilerin nakilleri de var bu konuda. Üçüncü hadis: Cuma gününde öyle bir saat vardır ki mümin ve Müslüman olan bir kimse tam o saatte Rabbinden bir şey dilerse, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala onun duasını kabul buyurarak dilediğini verir. İcabet saatlerinden birisi bu. Ne zaman bilemiyoruz. Cuma günü bir vakit. Ama bazı hadislerden yola çıkarak alimlerimiz iki ezan arası derler. Yani cuma günü namaz için bulunduğumuz vakitlerin birinde, o vakitler birinde eller açılır, yürekten samimiyetle yapılan bir duayı Allah'ın kabul edeceğine dair bir müjde. Dördüncü hadis, ki çok önemli bir hadistir. Fıkıhta birçok meselenin kaynağı olmuştur bu hadis. Babam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Kızım, sarhoşluk veren her şey haramdır ve sarhoş eden her şey içki sayılır. Çok genel bir hükümdür. Soruluyor mesela, bali çekmek haram mı, helal mi? Bali'nin hükmü yok. O zaman bali diye bir şey de yok. Ah, hüküm burada. Ne dedi? Sarhoşluk veren neyse, onun adı değişebilir. Yarın başka şeyler de çıkabilir. Kafasını insanın götürüyorsa, aklının üstünü örtüyorsa, o artık haram hükmüne girmiştir. Bu hadis de bu meselenin en temel kaynağıdır. Beşinci hadisi söyleyeyim. Babam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şunları söyledi: Ey Fatma, cimrilikten kaçın, çünkü o büyük şahsiyetlerde olmaması gereken bir ayıptır. Cimriden de uzak dur, çünkü o ateşin içinde yeşeren ağaç gibidir. Onun gövdesi ateşte, dalları ise dünyaya uzanmıştır. Cimrilikten sakındırdığı gibi cimriden de sakındırıyor. Onunla yapılan dostluk, onunla yapılan bir meclisi paylaşma sana öyle bir kötü hasleti kazandırabilir endişesiyle bunları söylüyor. Her kim onun dallarına, yani cimrinin dallarına dokunursa, onu da ateşe doğru çeker ve götürür. Sana yakışan cömert ve bağışlayıcı olmaktır. Cömertlikte cennette yeşeren bir ağaç gibidir. Cömertlik de cennette yeşeren bir ağaçtır. Kim de onun dallarına dokunursa cennete doğru yol alacaktır. İşte Hazreti Fatma anamızın naklettiği beş hadisten bir tanesi. Daha fazla söz söylemeye bilmem gerek var mı? Kendi sözleri üzerinden, meselelere getirdiği çözümler üzerinden, babasından naklettiği hadisler üzerinden Hazreti Fatma anamızın ilimde nerede durduğunu en azından kifayet miktarınca da anlamış olduk. O bahsi kapatalım, bu bahsin son konusuna bir girelim. Fatma anamızın vefatını anlatarak onun hayat defterindeki sayfaları böylelikle kapatmış olalım. Onun vefatı bir Ramazan'a rastlar.

Ramazan ayı da Ehlibeyt ailesi için önemli bir aydır. O ayda onların tarihiyle ilgili birçok hadisi olmuştur. Biliyorsunuz Hazreti Ali de bir Ramazan gecesi şehit olacak ve Rabbine doğru yürüyecektir.

Hazreti Esma ile bir rivayeti var ki önemli bir rivayettir. Betül sıfatını anlayabileceğimiz bir rivayettir ayrıca da. Esma dediğim Esma binti Ümeys. O günler Hazreti Ebu Bekir'in hanımıdır. Daha önceden Cafer-i Tayyar'ın hanımıydı biliyorsunuz. Hazreti Ebu Bekir'den sonra da Hazreti Ali'nin hanımı olacaktır Esma binti Ümeys. Hazreti Fatma validemiz de Esma validemizi çok sever. Çok sevdiği için o günler bu sözü söylemem sakın zihinlerinizde yanlış bir şey bırakmasın. Açıkladığım için o derse gönderme yapacağım. O günlerde Hazreti Fatma Hazreti Ebu Bekir'e kırgın olmasına rağmen Esma validemizle arasında hiçbir şey yok. Esma validemizle yine görüşüyor, yine onu seviyor, yine Esma validemiz her gün o evde. O günlerin birinde Esma validemize şöyle bir şey söylüyor Hazreti Fatma. Ey Esma diyor, ben ölürsem beni de Medineli kadınları taşıdığınız gibi mi mezara taşıyacaksınız? Eğer beni öyle taşırsanız ben çok utanırım. Ne olur beni öyle taşımayın. Nasıl taşınıyor Medineli hanımlar mezara? Hacca ya da umreye gidenler görmüşlerdir. Erkekler taşınırken sedyeye benzer bir şeyin üzerinde taşınır. Görürsünüz yani o metfun olan zatı. Herhangi bir tabut değil, üstü açıktır, kenarları açıktır. Hanımlar üstü kapalı tabutla taşınır. Ama o günlerde Medine'de hanımlar da böyle taşınıyor. Üstü kenarları açık, sedyeye benzer bir şeyle taşınıyor. Ve Fatma anamız ölürken bile vücut hatlarımı erkekler görmesin diye bir endişesi var. Esma validemize bunu söylüyor. Ben ölürsem beni öyle mi taşıyacaksınız? Esma validemiz diyor ki ben Habeşistan'da görmüştüm. Biliyorsunuz yıllarca Habeşistan'da kaldı. Hurma liflerinden sandığa benzer bir şey yapıyorlardı onlar ve ölülerini onunla taşıyorlardı. Eğer ondan bir tane yaparsak seni onunla taşırız. Hazreti Fatma çok seviniyor. Bir tane örnek yapabilir misin diyor. Esma validemiz gidiyor ya yapıyor ya yaptırıyor getiriyor. Fatma validemiz bakıyor çok beğeniyor. Orada dua ediyor Esma validemize ve vasiyet ediyor. Beni sen yıka, yanında Ali de olsun ve beni o tabutun içerisinde defnet. Bu vasiyeti yapıyor. Ramazan ayı geliyor. 3 gün ailesiyle iftar ediyor Hazreti Fatma validemiz. Daha fazla değil. 3. günün akşamında hepsi sofradadırlar. Birkaç rivayet var onun vefatıyla alakalı. Ben en önemli ve en sahih olanını şimdi size aktarıyorum. 3. günün akşamında 8 yaşında Hasan, 7 yaşında Hüseyin, 6 yaşında Zeynep, 4 yaşında Ümmü Gülsüm. 4 çocuğu ve Hazreti Ali de o sofrada beraberce iftarlarını açıyorlar. Namazlar kılınıyor ve Hazreti Ali 2 oğlunu alarak mescide yatsı namazını, teravih namazını kılmak için gidiyor. Benim size aktardığım rivayette Hazreti Ali namaz için çıktığı anda Hazreti Fatma validemiz de yıkılıyor. O yatağa giriyor, bir daha da kalkmaya mecali kalmıyor. Onun öncesinde de günlerdir hastadır ama o gün daha da şiddetlenmiştir. Namaz kılınıyor. Hazreti Ali geliyor. Bakıyor ki Fatma anamız vefat yolunda. Hemen çocuklar etrafında üşüşmeye başlıyor. Gözyaşları sel oluyor. Ali de ağlamaya başlıyor. Anamız yine orada büyük bir dirayet ile Ali diyor. Çocukları dışarıya çıkar. Sıra şimdi ağlama sırası değil, vasiyet sırasıdır. Sana söyleyeceklerim var diyor. Hazreti Ali çocukları çıkarıyor ve Hazreti Fatma anamız vasiyetlerini sıralamaya başlıyor. Birinci vasiyeti şudur. Benden sonra evlen ve ablam kız kardeşim Zeynep'in kızı Ümame ile evlen ki çocuklarıma o iyi baksın. Niye vasiyetin başına bunu almıştır? Bu sadece kocasına
evlenmek için söylenmiş bir söz değil. Öyle bir hikmeti var. Onu ihmal etmemek lazım. Onun sebebi

Şudur, hatırlayın, Hazreti Ali evlenmek istedi Hazreti Fatma validemizin üzerine, beni mahsumdan bir hanım ile. Çok üzüldü Hazreti Fatma validemiz. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de Hazreti Fatma çok üzüldüğü için çok üzüldü. O da Hazreti Ali'ye böyle bir evliliği yapamayacağını söyledi. Eğer Fatma ile evli olarak kalacaksa onun üzerine bir evlilik yapamayacağını söyledi. Hazreti Fatma endişe etti. Dedi ki, eğer ben şimdi evlen demesem belki Ali hiç evlenmeyecek. Müslüman bir hanıma yakışır bir eda ile kendinden sonra evlenmesini bizzat kocasına tavsiye etti. Yani bugün bazı cahillerin dediği gibi, aman evlenme benden sonra, evlenirsem hakkımı helal etmem falan, yok. Böyle bir söz İslam insanının söyleyeceği söz değil. Evlenince kadınsa erkekse kocasına karısına haşa ihanet mi etmiş olacak? Bu insani bir ihtiyaçtır. Allah kimsenin başına göstermesin. Ama geldiği zaman da bu tarz şeylerle birbirimizin başına iş açmamamız gerekir. İşte Hazreti Fatma giderken bile bize bu manada da bir büyüklük gösteriyor. Benden sonra evlen diyor. Evlenme için de ona bir tavsiyede bulunuyor. O tavsiyesi çocukları içindir. Çünkü Ümame Zeynep validemizin kızıdır. Hazreti Fatma'nın kız kardeşinin ablasının kızıdır. Çocuklarının teyzesinin kızıdır. Ondan çocukları Fatma'nın kokusunu alacaklardır. Yaşlarını söyledim, bakın size, en büyüğü 8 yaşında. O çocuklara bakacak bir ana lazım. O ana Ümame olacaktır. Ümame validemizi de tanıyorsunuz. Zeynep validemizin kızıdır. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin de sevgililerinden biridir. Çok sever onu. Hani okumuşuzdur, ben de size aktarmışımdır. Namazda gelip aleyhissalatü vesselam Efendimizin omuzlarına çıkması, Efendimizin onunla beraber namazı bitirmesini, çok sevip kucağına almasını, öpmesini, koklamasını, onlarca rivayet anlatmışımdır bu hususta. Hadi bir rivayet daha söyleyeyim Ayşe anamızın bize söylediği. Habeşistan'dan hediyeler gelmiş diyor Ayşe anamız. İçinde öyle güzel bir kolye var ki peygamber evinin hanımları olarak hepimiz diyoruz ki keşke Resulullah o kolyeyi bize verse. Efendimiz gördü bizim iştahla o kolyeye baktığımızı, uzattı bize. Alın, bakın, verin bana dedi. Biz de zannettik ki bizde kalacak ama Efendimiz dedi ki alın, bakın, verin bana. Ben onu çok sevdiğim birine vereceğim. Merak ettik. Eğer hanımlardan birine verilse var ya, peygamber evinde ne olacağını tahayyül edin. Efendimiz vermez zaten. Adaletle davranacaktır. Birine verip birine vermemesi mümkün müdür? Onlar kime verileceğini merakla beklerlerken Ümame'yi çağırıyor Efendimiz ve Ümame'nin boynuna kendi asıyor. Güzel oldu değil mi diyor hanımlarına. Hanımlar da tabii ki bu dağıtımdan memnun olmuş bir biçimde güzel oldu diyorlar. İşte Ümame validemiz böyle biri. Hazreti Ali'ye bu vasiyeti yapıyor. Vasiyetlerden ilkidir. Tutmuş mudur Hazreti Ali? Elbette ki evlenmiştir. Yıllar süren bir evliliği olmuştur Ümame validemizle. Ümame validemizden çocuğu olmamıştır Hazreti Ali'nin. Yaralanıp eve geldiği zaman hassasiyet aynı hassasiyettir. Dikkat buyurun. Ümame'ye de Hazreti Ali vasiyet ediyor. Benden sonra amcamızın çocuklarından olan Mughire İbni Nevfel İbni Haris ile evlen diyor. Aleyhissalatü vesselamın amcalarından biridir Haris. Onun oğlu Nevfel, onun oğlu Mughire. Yani Efendimizin amcasının torunu. Onunla evlenmesini istiyor Hazreti Ali. Ve gerçekten Ümame validemiz Hazreti Ali'den sonra Mughire ile evleniyor. Mughire'den Yahya isimli bir çocuğu oluyor ve o nesil devam ediyor. Bugün bizim ensab kitaplarımızda o nesle ait bilgiler var. Böyle bir vasiyeti söyleyerek gidiyor Hazreti Ali. Aynen Hazreti Fatma gibi. İlk vasiyeti odur. Benden sonra evlen, sebebini de söylüyor. Ama vasiyetlerin arkası gelecek. Diyor ki bana hakkını helal et. Hazreti Fatma'nın Hazreti Ali'ye
vasiyeti

Senin ikinci cümlesi, bana hakkını helal et, çocuklarıma iyi bak, onların hatalarını bağışla, beni Esma ile birlikte yıka ve onun hazırladığı tabut ile defnet. Gece vakti kimselere haber vermeden az sayıda insanın katılımıyla beni defnet diyor. Hepsini tutacaktır Hazreti Ali. Rivayetlerin bize aktardığına göre Ehli Beyt'ten bir avuç insan, Hazreti Ali'nin takati kalmayacak o gün, eşinin cenaze namazını kılmasına amca sen kıldır diyecek, Abbas'ı öne geçirecek, Abbas kıldıracak cenaze namazını ve öylece defnedilecek. Hazreti Ali'ye bunları söyleyince Hazreti Ali ellerini tutuyor Hazreti Fatma'nın. Ben de senden şunu istiyorum. Ey Resulullah'ın kızı, sen de bana hakkını helal et ve baban Resulullah'a selamlarımı ilet. Cennete kavuşma arzusu ile bana sabır için dua et. Bu sözler de Ali'nin ondan son talepleridir. Kapatacak gözlerini, gelecek Hasan, Hüseyin, Zeynep. Ağlayacaklar o hanede. O hanenin hıçkırıkları yayılacak Medine'ye. Daha Peygamber aleyhissalatü vesselamın ayrılık acısına dayanamamış, alışmamış Medine ikinci hüznü de yaşayacak. Peygamber evinden peygamberin en azize hatırasını 5,5-6 ay sonra ebedi aleme yolcu edecek. Nereye defnedilmiş? Bir rivayete göre kendi evine, yani şu anda da Mescid-i Nebevi'nin içerisinde dahil olan Hazreti Fatma'nın evi diye bilinen aleyhissalatü vesselam efendimizin hücresinin hemen arkasına. Ama bu çok zayıf bir rivayet. Asıl güçlü rivayet Baki kabristanlığında şu anda Hazreti Abbas'a çok yakın olan yerde defnedildiğidir. Allah kendisinden ebeden ebeden razı olsun. Fatma demek kolay değildi ama ben elimden geldiğince demeye çalıştım. İnşallah Rabbim dediklerimizden hepimizi istifade ettirsin. Aziz kardeşlerim, 5 ders yaptık. Bir daha hatırlayalım mı? Babasının kızı Fatma dedik. Onun Mekke hayatını anlamaya çalıştık. Babasının anası Fatma dedik. Onun Medine hayatını anlamaya çalıştık. Ali'nin hanımı Fatma dedik. Bir eş nasıl İslam hanımı olarak eş olur, ideal eş nasıl olur onu anlamaya çalıştık. Ehli Beyt'in annesi Fatıma dedik. Analığın kodlarını ondan öğrendik. Bugün de hikmet pınarı Fatıma dedik. İlimde, hikmette nerede durduğunu anlamaya çalıştık. Çok şey söyledik, çok şeyi de söyleyemedik. Ama bu 5 dersin özeti niteliğinde size 5 cümle söyleyeceğim. Her bir cümle aslında yaptığımız bir dersin özeti, bir yönüyle de Hazreti Fatma'nın 21. yüzyılda yaşayan bizler gibi Hazreti Fatma'nın misyonunu anlayıp da o yoldan gitmeye çalışanlara yol rehberi olacak ilkeleri ve mesajları söyleyecek. İnşallah onları anlarsak yolumuz Fatma'nın yolu olacak. Allah yolumuzu yolu kılsın inşallah. Bir, Resulullah gibi bir babaya kız olmak, adım adım risaletin dikenli yollarını yürümektir. Nasıl olduğunu siz hatırlayın. Şimdi Fatma validemiz bize konuşuyor. Benimle beraber ayağına batsa da dikenler, acıtsa da taşlar, kanatsa da otlar, ah demeden, of demeden bu yollarda yürüyebilecek imanın var mı? Aslında Hazreti Fatma'nın bize söylediği bu. Bunu duyabilirsek burada Hazreti Fatma dememizin bir anlamı olacaktı. Ah demek yok, of demek yok, niye battı yok, niye geldi yok. Eğer biz o yolda yürürken ne gelirse başımıza büyük bir sükunet ile, ki Fatma validemizin en önemli elbiselerinden biriydi o, büyük bir sükunet ve dirayet ile karşılayabiliyorsak
o imanla olabilecek bir şey, yolumuzu onun yolu etmiş olur.

0: oluruz inşallah. İkincisi, Resulullah gibi bir babaya anne olmak büyük bir merhametle o davaya sıkıca yapışmaktır. Anne olmak sineye çekmektir, sırt dönmemektir, ihanet etmemektir, gözden çıkarmamaktır, defterden silmemektir. Anne olabilecek yüreğin var mı? Bunu herkes kendine sorsun. Anne olabilecek yüreğin var mı cümlesi sadece kadınlara sorulmuş bir cümle değildir. Fatma sadece kadınların rehberi midir? O halde siz niye benim karşımdasınız? Eğer kadınların rehberiydiyse ben sadece bunu kadınlara anlatırdım. Hayır, hepimizin rehberidir. Öyleyse eğer anne olmak kadınlara has bir şey değil. Zaten burada bahsettiğimiz annelik de sıradan bir annelik değil. Risaletin davasına anne olmaktan bahsediyoruz. Üçüncüsü, Ali gibi bir kocaya eş olmak, nübüvvetin evinden velayetin evine gelin olarak gitmektir. Kocana eş, evine sultan olmak, küçük hesapların peşine takılmadan, eşyaları put haline getirmeden samanlığı seyran etmektir. İlk günkü tazelikte eşini sevmeye vefan var mı? Soru budur. İlk günkü tazelikte eşini sevmeye vefan varsa eğer, Fatma'nın istediği de budur. Peki bu sadece yine kadınlara mı? Hayır. Kadınlar zaten vefalıdır. En fazla bu alanda vefasızlığı biz erkekler gösteririz. Ve bunu unutmamamız gereken bir ilke olarak da zihnimize nakşetmeliyiz. İlk günkü gibi sevebiliyorsak, o vefayı gösterebiliyorsak, emin olun Fatma bundan memnun olur. Dördüncüsü, Ehli Beyt gibi kutlu bir halkaya anne olmak, Hasanların, Hüseyinlerin, Zeynep'lerin, Ümmü Gülsüm'lerin merhamet sığınağı olmak demektir. Anne olmak cenneti ayağının altında taşımaktır. Ayağının altında cennet olan bahtiyar, cennetin kokusunu aleme hissettirecek duruşun var mı? Bu cümleyi bir daha tekrar etmeme müsaade edin. Ayağının altında cennet olan bahtiyar, cennetin kokusunu aleme hissettirecek duruşun var mı? Allah Resulü sana dedi cennet anaların ayakları altında diye. Ayağının altındaysa eğer cennet, bu bir kamet ister, bir duruş ister. Varsa eğer ayağının altında cennet vardır. Yoksa onun varlığından söz etmek mümkün müdür? Beşincisi, hikmet pınarı Fatma gibi olmak, her hak sahibine hakkını verecek kadar marifet ehli olmaktır. Yaşadığın çağ felaket asrı olsa bile sağında solunda seni bırakmayacak binler derdin olsa bile, yollarda ayaklarına çelme takanlar olsa bile, Hazreti Fatma'nın arkasında yürüyebilecek heyecanın, aşkın, imanın var mı? Allah bizi onlardan etsin. Heyecanımız Fatma'nın heyecanı olsun. Aşkımız onun aşkı olsun. İmanımız da onların vardığı iman olan o en kamil imana varma gayesi olsun. Rabbim onların değerlerini anlayıp bu çağa taşıyıp temsil edenlerden eylesin hepimizi. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfuruke ve etubu ileyk. Ve ahir davana enil hamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20. 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
3: Star Mücevherat altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
6: Radyo Hedef.
7: Akıp giderken bazen en sevdiklerimizle olan ilişkilerimizi gözden kaçırabiliyoruz. Ailemizle aramızda bazen küçük kırgınlıklar, anlaşmazlıklar ya da cevapsız kalan sorular olabiliyor. Böyle zamanlarda toplumumuzu, ailemizi, kültürümüzü, değerlerimizi ve maneviyatımızı önemseyen, bizi anlayan, dinleyen ve rehberlik eden bir uzman bakış açısına, samimi bir sohbete ve yol gösterici önerilere ihtiyaç duyabiliriz. İşte tam bu noktada Bir Soru Bir Hayat programı, eğitici ve güvenilir bilgiler sunarak sorularınıza cevap bulmanıza yardımcı olacaktır. Çocuk gelişimi uzmanı aile danışmanı Özlem Gınık, her pazartesi 21 ile 22 saatleri arasında aile içi sorunlarından çözüm önerilerine, iletişimden çocuk gelişimine, evlilik sorunlarından kuşak çatışmasına kadar pek çok konuyu ele alacak ve değerli dinleyicilerimizin sorularını yanıtlayacaklar. Siz de bilinçli bireyler olarak sağlıklı bir toplumda yaşamak, sağlıklı nesiller yetiştirmek, ailenizle daha güçlü bağlar kurmak ve sorularınıza cevaplar bulmak istiyorsanız, her pazartesi 91.8 Hedef Radyo'da sizleri bekliyor olacağız.
6: Radyo Hedef, FM 91.8.
8: Merhamet, varlığın ilk mayasıdır. İnsan, merhametiyle insandır. İnsanı hayvandan ayıran en önemli özelliklerden biri merhamettir. Merhametlerin en yücesi, yaratıklara ve insanlara Allah'ın merhameti, sonra ümmetlere peygamberin merhameti, sonra da evlada, anne ve babanın merhameti. Merhamet, harika bir lütuftur ve en çok insana yakışır.
9: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
10: Değerli dinleyenler, yayınımız Band Tiyatrosu'yla devam ediyor.
11: Radyo Tiyatrosu.

0: Eyvah, yemeğin dibi tuttu, ne yapacağım ben şimdi? Ya kaynanam kokuyu fark ederse? Şu camı açsam.
1: Zehra! Zehra kız! Zehra, bu koku da ne?
0: Eyvah, kokuyu fark etti, ne yapsam acaba?
1: Gene yemeğin dibi tuttu değil mi?
0: Şey anne.
1: Allah'tan kork kız, ben başka bir şey demem. Ah ah, benim oğlum akşama kadar eşekler gibi çalışsın, didinsin, gelin hanım da hiç acımadan onu yaksın.
0: Ama anne, bile bile yakmadım ki, dalmışım bir an.
1: Dalarsın tabii. Nasıl kazanıldığını, nasıl ter döküldüğünü bilmediğin için yaksan da fark etmez.
0: Özür dilerim anne.
1: Özür dilermiş. Böyle yetiştirirlerse sonunda olacağı budur tabii. Kızım, insana biraz izan lazım. Boy büyütmekle iş bitmez. Bak, kavak ağacında da boy var ama gel gör ki işe yaradığı yok.
0: Bir daha yapmayacağım. Daha dikkatli olacağım anne.
1: Neyse, bugün kimseyi kırmak istemiyorum. Mübarek gün. Yoksa kalbini kırmasını bilirdim. Bak, bir daha böyle yaparsan tencereyi aldığım gibi doğru kocanın önüne koyarım, bilmiş ol.
0: Dikkat edeceğim dedim ya anne.
1: Hadi şimdi yeniden yap da akşama yemeğe yetiştir.
0: Peki anne, peki yaparım.
1: Yavurmalı olsa böyle yapılmaz. Ne olacak, gelin değil mi işte? Senin oğlunu düşünecek hali yok ya. Ah ah.

0: Zehra, yemekte bir yanık kokusu duyuyorum.
1: Ama nasıl olur? Yeniden pişirmiştim.
2: Olur böyle şey oğlum, cahildir. Yeni yeni alışıyor. Bir dahaki sefere daha dikkatli olur. Biz nasıldık yavrucuğum? Yeni gelinken kaç kere yemeği yaktım da rahmetli babana hiçbir şey söyleyemedim.
0: Sahi mi anne? Sen de yaktın?
2: Tabii oğlum. Daha yeni gelinsin. Sağ solu bilmiyorsun. İstesen de istemesen de böyle aksilikler oluyor. Ben de az yakmadım hani. Neyse. Zaten pek yenilmeyecek gibi de değil. Hadi bir gelen olmadan yiyiverelim.
1: Bu imkansız. Yemeği yeniden pişirmiştim. Üstelik bu sefer hiçbir şey olmamıştı. Bu işte bir bit yeniği var ama dur bakalım ne çıkacak.

0: Neyse, bulaşık pahası bitti. Kaynanam görmeden dün dibini yaktım, tencereyi de yıkadım mı tamamdır. Şu dolabın altına saklamıştım. Nerede o bakayım? Tamam. Ama olamaz. Bu tencerenin dibindeki yanıklar bir kaşıkla iyice kazınarak alınmış. Şimdi anlıyorum. Şimdi yemeğin neden durduk yerde yanık koktuğunu anlıyorum. Neden? Bunu neden yapıyorlar bana? Neden? Anne, izin verirsen Seher ablaya kadar gidebilir miyim?
1: Neden?
0: Bir dantel motifi vardı da onu verecekti bana.
1: İyi, ama çabuk gel. Oyalanma oralarda.
0: Peki anne.

0: Geliyorum.
1: Ah, sen miydin Zehra? Gel buyur.
2: Sağ ol Seher abla.
1: Gel şöyle otur.
0: Hoş geldin Zehra abla.
2: Hoş bulduk Emine.
1: Ne o Zehra? Canım bir şey mi sıkıldı? Pek mahzun duruyorsun. Dur kızım. Aa, ağlama öyle. Dur. Zehra. Kızım. Anlat hadi, ne oldu?
2: Seher abla, artık dayanamıyorum.
1: Neye kızım, neye dayanamıyorsun? Yoksa kocanla mı aranız açıldı?
2: Yok, Kemal'le aramız çok iyi ama.
1: Yoksa kaynanan mı?
2: Evet Seher abla. Görümcemle ikisi bir olup bana etmediklerini bırakmıyorlar. Bütün gün beni canımdan bezdiriyorlar. Ama akşam olup kocam eve gelince de dünyanın en iyisi oluyorlar. Ne yapacağımı, nasıl davranacağımı şaşırdım artık. Bana bir akıl ver Seher abla, ne olur. Yoksa ben aklımı kaçıracağım.
1: Sus kız, o nasıl sözü?

0: Emine, koş Zehra ablana su getir.
1: Peki anne. Evleneli 3 ay oldu Zehra abla ama 3 yıl kadar uzun geliyor bana. Buyur Zehra abla.
2: Sağ ol Emine. Evlenirken onu annem bellemişti. Nigar'ı da kardeşim. Gül gibi geçinir gideriz diyordum. Ama gülden çok dikenleri batmaya başladı Zehra abla.
0: Ağlama güzel kızım. Sabretmekten başka yapılacak hiçbir şey yok. Gönlünü ferah tutmaya çalış. Hanımlığını bozma. Allah bir gün bu sabrının mükafatını verecektir.
2: Müstahil mi?
0: Elbette kızım. Sen yeter ki isyankar olma. Hadi sil şu gözyaşlarını. Şimdi de yüzüne bir tebessüm yerleştir bakalım. Gördün mü? Gülmek sana daha çok yakışıyor.
2: Sağ ol Zehra abla. İçimi rahatlattın.
0: Zamanla her şey düzelir. Merak etme.
2: İnşallah. Ben kalkayım artık. Geç kalma demişti.
0: Peki. Unutma. Ne zaman bunalırsan, sıkılırsan hiç çekinmeden gel, olur mu kızım?
2: Peki. Sahi az kalsın unutuyordum. Bana bir dantel motifi verir misin Seher abla?
0: Motif mi?
2: Evet. Buraya senden motif almak için geldiğimi söylemiştim de. Eve gidince görmek isteyebilir.
0: Peki. Sana en güzel örneklerimden birini vereyim.
2: Sağ ol Seher abla. Çok iyisin sen, çok.

0: Zehra kız, ne yapıyorsun orada?
1: Ay, çamaşır asıyorum anne.
0: İyi iyi.
1: Bugün güzel bir gün olacak. Oh, mis gibi bir hava, kuş cıvıltıları. Üstelik de güne kavgasız başladık. Oh, olamaz. Şu aksiliğe bak. Kaynanamın gömleğini kuş pislemiş. Hemen alıp yeniden yıkayayım.
0: Zehra, gömleğimi neden aldın?
1: Üzerine kuş pislemiş anne. Yeniden yıkayacağım.
0: Ağacın altına asarsan kuş da pisler, dahası da olur. Niye kendininkileri oraya asmadın da açığa astın? Tabii hanımefendinin çamaşırları temiz kalsın da benimki ne olursa olsun.
1: Hiç de öyle düşünmedim anne.
0: Zamane gelini ne olacak? Bir iş buyurdun mu seni bin kere pişman eder. Bari bir şey yapıyorsun a kızım. Şunu bir güzel kendin kirletseydin ya.
1: Bilerek yapmadım anne.
0: Bir de anne diyorsun utanmadan bana, değil mi? Anneye böyle mi yapılır? Allah'tan da mı korkmuyorsun hiç?
1: Çok özür dilerim anne. İnan bir kasıt yok. Şimdi yıkarım.
0: Yeniden yıkayacakmış.
1: Seher abla sabırlı ol demişti. Hem kim bilir, belki benden daha fazla çekenler de vardır. Hayır, üzülmeyeceğim. Üzülmeyeceğim.

0: Zehra, yemeğin tuzunu biraz fazla kaçırmışsın galiba.
1: Halbuki az koymuştum Kemal, inan.
2: Ay belli oluyor. Yenecek gibi değil. Aman tamam, ben kalkıyorum.
0: Otur Nigar.
2: Ay karnım tok abi, yiyemeyeceğim.
0: Yemiyorsan bile hiç olmazsa yüzünü ekşitme de insanın neşesini kaçırma. Ne oluyor size anlamıyorum. Akşama kadar çalış didin, sonra gel bir de sizin suratınızı düzeltmek için uğraş dur. Sizde hiç düşünce yok mu? He?
3: Olmaz olur mu oğlum? Seni düşündüğümüz için üzülüyoruz ya.
0: Her defasında böyle pişirmiyor ya yemeği. Ne olmuş tuzu biraz fazla kaçırdıysa? Hemen surat asmanız mı gerekli yani?
2: Seni düşündüğümüz, sana acıdığımız için asıyoruz suratımızı. Bugün tuzu fazla kaçırır, yarın yemeğe fazla yağ koyar. Ben seni düşündüğüm için, nasıl para kazanıldığını bildiğim için üzülüyorum. Ama ne yaparsın ki, o senin karın. Tabii ki onu kollayacaksın. El kızı tatlı oluyor çünkü.
3: Sus kızım sus, uzatmaya gerek yok.
0: Zehra, sen de biraz idareli kullan malzemeleri. Dikkat et de el aleme avuç açmayalım.
1: Peki Kemal.

0: İşte böyle Seher abla. Bir gece yemek tuzlu olmuş diyorlar, bir başka akşamda dibi tutmuş. Bunu onların yaptığını biliyorum ama sırf Kemal üzülmesin diye bir şey söyleyemiyorum ona.
1: Sen gene de kocanı üzme Zehra. Her şey zaman.

0: zamana bırak. Bir gün gelir o da gerçeği anlar elbet.
1: Buna bir inanabilsem.
0: Hadi hadi üzme kendini.
1: Ben kalkayım artık Seher abla. Geç kalırsam kızar sonra.
0: Güle güle Zehra. Selam söyle.
2: Güle güle Zehra abla. Selam söyle.
1: Baş üstüne.
2: Anne, Zehra abla için çok üzülüyorum.
0: Ben de kızım. Ama elden ne gelir ki?
2: Anne.
0: Evet kızım.
2: Ben zannediyordum ki insan evlenince kaynanasıyla aralarında bir sorun olmadan anne kız gibi geçinip giderler.
0: Elbette kızım.
2: Ama Zehra ablayı dinledikçe hiç de öyle olmadığını düşünmeye başladım.
0: Herkes bir olmaz Emine.
2: İnsan yalnız kocasıyla ömrünü geçiremez ki anne. Onun annesi, kız kardeşi de olacaktır. Ama kaynanalar, görümceler bu kadar kötü olacaksa ben evlenmem anne.
0: Aa, Emine, neler söylüyorsun kızım?
2: Evet anne, ben asla evlenmeyeceğim, asla.
1: Kemal, seninle konuşmamız lazım.
3: Ne oldu Zehra?
1: Ben artık dayanamıyorum.
3: Neden böyle söylüyorsun Zehra?
1: Neden mi? Geldim geleli yüzüm gülmedi Kemal. Her gün bin türlü söz işitiyorum. Yediğim içtiğim zehir oluyor. Benimle kahır çekmem için mi evlendin? Ben de insancı muamele görmek istiyorum.
3: Seni anlayamıyorum Zehra. Hangi gün annem beni sana şikayet etti? Hangi gün kabahatini bana söyledi? O her zaman senin iyiliğini söyledi bana. Eğer her gün sana kötülük yapsa gelip de bana iyi yönlerini söyler mi hiç? Bir daha böyle şeyler duymak istemiyorum, tamam mı?
1: Ama sen bütün gün bizim yanımızda değilsin ki Kemal. Akşama kadar eziyeti ben çekiyorum. Sonra sen gelince de annenle Nigar birdenbire dünyanın en iyi insanları oluveriyorlar.
3: Onlar hakkında böyle konuşmana izin veremem Zehra.
1: Sana neden yalan söyleyeyim? Ben de onlarla iyi geçinmek istiyorum. Ben de mutlu olmak istiyorum. Ama sana yemin ederim Kemal. Yemin ederim yapmadığım şeyleri yapmışım gibi gösteriyorlar sana.
3: Neyi mesela?
1: Her şeyi. En basiti geçen akşamki tuz meselesi. İnan bana yemeğe o kadar tuz koymamıştım. Pişene kadar da kaç kere kontrol etmiştim. Sofraya koymadan yarım saat öncesine kadar da yine hiçbir şey yoktu.
3: Peki nasıl birdenbire o kadar tuzlu oldu?
1: Ben nasıl olduğunu biliyorum ama sen inanmak istemiyorsun. Böyle hilelere dayanacak gücüm kalmadı Kemal. Yalnız sana şu kadarını söyleyeyim. Bil ki yarınki yemekte hiç tuz kullanmayacağım. Neler olacağını o zaman göreceksin.
3: Peki. Peki. Hadi yatalım artık.
1: İyi geceler.
3: Sana da.
2: Sen miydin Zehra abla? Buyur içeri gir.
1: Annen yok mu Emine?
2: İçeride.
0: Oo, hoş geldin Zehra.
1: Hoş bulduk Seher abla.
0: Geç otur şöyle. Nasılsın bakalım?
1: Ah, iyiyim Seher abla. Nasıl olsun?
0: Annen Nigar nasıllar?
1: Onlar da iyi.
0: Dur bakayım. Senin yüzün yine asık gibi. Bu sefer ne oldu kızım?
1: Yok Seher abla, yok. Sana öyle gelmiş olmalı.
0: Hadi hadi, benden gizleme. Yüzünden her şey belli oluyor.
1: Dün akşam Kemal'le konuştum.
0: Ona
1: anlatmak istedim ama bana inanmadı Seher abla.
0: Ne yaptın sen?
1: Kemal'e annesinin ve Nigar'ın yaptıklarını anlatmaya çalıştım.
0: Ah deli kız. İnsan kocasına böyle şeyler söyler mi hiç? Onlar kocanın annesiyle kız kardeşi. Onları kötülemene izin verir mi hiç? Ne yaptın sen?
1: Ama yalan şeyler söylemedim ki Seher abla. Yalnızca gerçeği anlatmaya çalıştım.
0: Tabii ki inanmadı sana, değil mi?
1: Pek değil. Yani inanmak istemedi ama ben dedim ki ona...
0: Ne dedin?
1: Bak bu akşam onlara bir oyun oynayıp gerçeği ortaya çıkaracağımı söyledim.
0: O da kabul etti mi?
1: Etmese ne yapacak Seher abla? Bir anda ben, bir anda onlar. O da iki arada kaldı. Ama en azından gerçek ortaya çıkarsa hem Kemal bir daha beni suçlamaz hem de kaynanamla Nigar'da bir daha böyle davranmaz.
0: Ah, ne diyeyim kızım. Ama bana kalırsa derim ki aile içinde böyle şikayetler doğru olmaz. Aynı evi paylaşıyorsunuz. Gül gibi geçinip gitmek varken.
1: Ben üzülmüyor muyum sanıyorsun Seher abla? Tabii ki üzülüyorum. Ama bunu da yapmak zorundaydım. Yoksa Kemal benim hakkımda kötü düşünmeye başlayacak.
2: Zehra abla haklı anne. Sanırım ben de aynı şeyi yapardım.
1: Ah Emine. Senin yanında böyle şeyler konuşmak aslında hiç de doğru değil. Benim yüzümden evlilikten gözün korkacak.
0: Korktu bile.
2: Bir şey mi dedin anneciğim?
0: Yok canım. Hayır yani bize ayran getirsen diyordum.
2: Tabii hemen getiririm.
0: Kızım. İyi geçinmek istiyorsan sabırlı olacaksın.

0: kaynananı anne bileceksin. Sana kötülük yapana iyilik yapacaksın. İnsanın ancak yaptığı iyilik ve insaniyeti kalır. Gelin olmak kolay değil tabii. Babanın evinde bulduğun rahatı vardığın evde bulamayabilirsin. Asılan suratların karşısında sen gülümse, sert söyleyene yumuşak cevap ver. Hile yapana dürüst iş yap. Böyle yapanın sonu daha iyi olur kızım.
1: Seher abla, sen böyle konuşunca içim ferahlıyor. Sanki her şey bir anda yoluna girecekmiş gibi geliyor. Eve bir hevesle gidiyorum ama içeri girdiğim anda hiçbir şeyin değişmediğini anlayınca inan daha çok üzülüyorum.
0: Sabırlı ol kızım. Her şeye üzülürsen, her şeyi kendine dert edinirsen bu dünyayla başa çıkamazsın.
2: İşte getirdim. Buyur Zehra abla.
1: Sağ ol Emine.
2: Afiyet olsun. Buyur anneciğim.
0: Sağ ol kızım.
2: Bir şey soracağım Zehra abla.
1: Sor Emine.
2: Peki Nigar sana hiç yardımcı olmuyor mu?
1: Bak Emine, nasıl söylesem, gelin olacağım zaman senin yaşlarında bir görümcen var dediklerinde çok sevinmiştim. Beni anlar, bana arkadaş olur diye düşünmüştüm. Ama umduğum gibi olmadı.
2: Halbuki ben olsam öyle davranmam. En azından bana arkadaş geldi diye sevinirdim.
1: Ne güzel söyledin. Ben de öyle olacağını düşünmüştüm. Olmadı işte.
0: Neyse kızım, sen gene de dediklerimi bir düşün. İyilikle davranan her zaman kazanır.
1: Haklısın Seher abla. Ama Kemal'e söyledim bir kez. Eğer dediğim oyunu yapmazsan bu kez yalancı durumuna düşeceğim. Bir daha da bana asla inanma.
0: Sen bilirsin kızım.
1: Ben artık kalkayım. Eve gidip yemek yapacağım daha.
0: Peki. Güle güle kızım.
1: Allah'a ısmarladık.
2: Seni geçireyim Zehra abla.
1: Olur Emine. Allah'a ısmarladık Emine.
2: Güle güle. Anne, Zehra ablayı her gördüğümde sanki içimde bir şeyler eriyor. Onun için o kadar üzülüyorum ki.
0: Ben de üzülüyorum. Aslında ona söylemek istemedim ama kaynanası Fatma Hanım gerçekten de aksi bir kadındır. Geçinmesi zor biridir. Nigar da belli ki annesine çekmiş. Allah Zehra'ya yardım etsin.
2: Ben kaynana kahrı çekebileceğimi hiç sanmıyorum anne.
0: Ne diyorsun Emine?
2: Kaynana kahrı çekebileceğimi hiç sanmıyorum diyorum. Baksana anne. Belli ki en iyisi bile ateşten bir gömlek. Bile bile bu gömleği nasıl sırtıma geçiririm? Nasıl bunca eziyete, bunca çileye katlanırım?
0: Sus bakayım sen. Yaşından büyük laflar etme öyle.
2: Doğru değil mi anne?
0: Beni iyi dinle küçük hanım. Herkes bir değildir. Her kaynana da kötü değildir. Aklını böyle şeylerle doldurma.
2: Korkuyorum anne. Bir gün evlenecek olursam kötü bir kaynanaya düşmekten korkuyorum. Beni sizin gibi sevmezse, bana eziyet ederse diye korkuyorum.
0: Güzel kızım benim. Bu Allah'ın emri. Her kadın bir gün evlenecek, çoluk çocuk sahibi olacak. Düzen böyle kurulmuş. Sakın aklına böyle kötü şeyler getirme. İnşallah Rabbim nasip eder de insan kıymeti bilen bir kaynanaya düşersin.
2: Yine de korkuyorum işte.
0: Aman Emine, sanki yarın gelin olacakmışsın gibi yüreğime oturttun. Hadi kalk da bir çay suyu koy. Şöyle ana kız karşılıklı bir çay içelim. Hadi hadi.
2: Peki anne.

0: Nihayet eve dönebildin Zehra. Bakıyorum da Seher ablayla çok samimisin.
1: Gittiğim bir orası var Nigar. Başka nereye gidiyorum ki?
0: Gitseydin bir de.
1: Nigar, bak ne diyeceğim. İstersen bugün yemeği sen yap.
0: Ben mi yapacağım? Sen ne diye gelin oldun o zaman? Sen varken bana mı düşer bu evde yemek yapmak?
1: Tamam tamam, ben başlamıştım zaten.
0: Benimle diklenerek konuşma Zehra. Aklını başına topla. Bu evde senin değil, bizim sözümüz geçer.
1: Bir şey demedim Zehra, tamam tamam.
0: Hem merak ediyorum. Bakalım bugün nasıl yapacaksın yemeği?
1: Bu sefer hepiniz beğeneceksiniz.
0: Yemeği annem pişirecek de göreceksin. Ben yalnızca annemin pişirdiği yemeği beğenirim.
1: Annenin pişirdiğine diyecek yok ama onun sana ne faydası olacak ki? Yarın gittiğin yerde annen senin yemeğini gelip pişirecek değil ya Nigar.
0: Bana bak kızım, sen bana karışma. Herhalde senin kadar olsun işimi bilirim ben de. Hem sen kim oluyorsun da bana akıl vermeye kalkıyorsun bakalım?
1: Nigar.
0: Doğru dürüst gelinliğini becerdin de akıl hocalığı mı kaldı? Buldun bizim gibi sessiz sedasız insanları, başımıza çıkıyorsun. Zaten suç bizde. İnsan gibi hareket ediyoruz sana.
1: Nigar, neler söylüyorsun sen?
0: Az bile söyledim. Akşama görürsün sen.
1: Peki Nigar, sen de akşama göreceksin.

0: Neden yemiyorsunuz?
1: Yenecek gibi değil ki.
0: Anlıyorum. Bu kez tuzunu kendiniz ayarlayın diye tuzsuz yaptım. Alın işte tuzluk. İstediğiniz kadar koyun.
2: Maşallah kızım. Demek sana göre tuzsuz böyle oluyor. Bak şu yemeğe de ömründe hiç zehir yemediysen zehrin tadını öğren.
0: Ben bu yemeğe bir dirhem bile tuz koymamıştım. Kim koyduysa Allah ellerini kırsın da rezil rüsva etsin.
1: Senin ellerin kırılsın. Hem yapıyorsun hem de inkar ediyorsun. Utanmıyorsun da.
3: Sendin değil mi Nigar? Sendin. Zehra'ya inanmamıştım ama demek ki söyledikleri doğruymuş. Anne, Nigar, sizi ilk ve son kez uyarıyorum. Bu evde bir daha böyle şeyler olursa karışmam. Bilmiş olun. Hadi şimdi şu yemeği kaldırın da kahvaltı edelim.
0: Ben kaldırırım Kemal.
3: Hayır. Sen otur Zehra. Nigar kaldıracak.
1: Abi!
3: Ne diyorsam onu yap. Çabuk ol.
4: Ah Zehra, sonunda dediğini yaptın demek.
0: Ne yapayım Seher abla? Kayınanamla görümcemin böyle bir derse ihtiyaçları vardı. Kemal de gerçeği anladı artık. Dilerim bundan sonra bana karşı daha iyi davranırlar.
4: İnşallah kızım, inşallah. Ama sen de bu konuyu fazla uzatma sakın. Her şeyi tadında bırak.
0: Tabii, ben yalnızca evimde huzur olsun istiyorum.
4: Bak sakın unutma kızım. İnsan iyilik yaptığı müddetçe insandır. Sen gene de kaynanana hürmette kusur etme. Ne de olsa o senin büyüğündür. Gerisini de Allah'a bırak.
0: Haklısın Seher abla. Onlar büyüklüğünü bilirse ben neden küçüklüğümü bilmiyorum?
4: Ya. Aa, hayırdır? Kim geldi acaba?
5: Ben bakarım. Aa, hoş geldin baba. Anne, babam gelmiş.
6: Ne o? Misafir mi var?
5: Evet babacığım, Zehra abla bizde.
6: Oo. Hoş geldin kızım.
0: Siz de hoş geldiniz Mehmet amca.
6: Otursana kızım. Neden ayakta kaldın?
4: Otursana Zehra.
0: Ben gideyim artık.
5: Biraz daha otursaydın Zehra abla.
0: Yine gelirim Emine. Allah'a ısmarladık Mehmet amca.
6: Peki kızım. Güle güle.
4: Seni geçireyim Zehra.
0: Yok Zehra abla, sen otur ben giderim.
4: Hiç olur mu öyle şey?
0: Allah'a ısmarladık Zehra abla. Emine.
4: Güle güle canım.
5: Güle güle.
7: Anne, babam neden erkenden gelmiş? Hiç bu saatte gelmezdi.
4: Bilmem ki. Öğreniriz şimdi.
5: Aa baba, hani sen sigarayı bırakmıştın? Ne oldu birdenbire?
6: Hiç. Öyle bir tane canım çekti işte.
4: Bey, sende bir hal var ama dur bakalım neye çıkacak?
6: Ne hal olsun hanım? 40 yılda bir canım sigara çekti diye bir şey mi olması lazım yani? Emine kızım. Şöyle güzel bir kahve yapsan da annenle karşılıklı bir içsek diyorum.
5: Tabii babacığım, hemen yaparım.
4: Söylesene bey, neyin var senin Allah aşkına?
6: Bak hanım, Emine'nin duymasını istemedim.
4: Neymiş onun duymasını istemediğin şey?
6: Yarın Emine'ye dünür gelecek.
4: Ne?
6: Duydun ya, dünür gelecek diyorum.
4: Emine, benim küçük kızıma.
6: Evet. Küçük kızımız büyümüş meğerse.
4: Kim? Kimmiş gelecekler? Biz tanıyor muyuz bari?
6: Bizim Yusuf Ağa'yı bilirsin. Onun Mustafa adında bir yeğeni var. Ona istiyorlar Emine'yi.
4: Sen tanır mısın bu çocuğu?
6: Aslında birkaç kere görmüşlüğüm var. Efendi bir çocuğa benziyor. Ama yine de kimsenin üç yüzü bilinmez tabii. Yalnız arada Yusuf Ağa var. Ona güvenirim, hürmet ederim. Hayırlı olması araya girmezdi.
4: Ne diyeyim bey? Günün birinde Emine'miz evlenip yuvadan uçacaktı ama bu kadar çabuk olacağını tahmin etmiyordu.
6: Dur hanım dur. Henüz uçan kaçan yok ortada. Hele yarın bir gelsinler. Yakından görüp konuşalım. Sonra bakalım Emine ne diyecek. Kararı verecek olan o.
4: Ama sen gönüllü gibisin sanki.
6: Dedim ya, arada Yusuf Ağa var diye gönlüm rahat. Hiç olmazsa tanıdığımız, bildiğimiz bir aile.
4: Kızımız evlenecek kadar büyüdü mü beyim?
6: İlahi hanım, Emine evlense, çocuk sahibi olsa, hatta torunları bile olsa

0: Ve açmışlar.
1: Tıpkı senin gibiler Eminem. Hepsi de Gonca Gül.
2: Anne.
1: Yalan mı ya? Sen de bizim Gülümüz değil misin?
0: Ana kız pek de güzel anlaşıyorsunuz. Neyse. Siz söyleşe durun, ben camiye gidiyorum. Neredeyse Allahu Ekber der.
1: Güle güle bey.
2: Allah kabul etsin babacığım.
3: Sağ olun.
1: Emine. Şöyle yanıma gel kızım.
2: Efendim anne.
1: Bak kızım, seninle konuşacaklarım var.
2: Hayırdır?
1: Bak kızım. Babanın Yusuf Ağa adlı bir arkadaşı var ya.
2: Biliyorum, hep bahseder ondan.
1: Evet, çok sevdiği, hürmet ettiği bir arkadaşıdır. İşte o Yusuf Ağa'nın Mustafa adlı bir yeğeni varmış. Onlar yarın sana dünür gelecekler kızım.
2: Dünür mü? Bana mı?
1: Evet kızım. Babanın söylediğine bakılırsa dürüst, efendi bir çocukmuş. Babanın gönlü yatmış. Yarın sen de görürsün, bir karar verirsin.
2: Anne.
1: Üzüldün mü yavrum? Güzel kızım. Sana daha önce de söylemiştim. Bu herkesin başına gelecek bir şey. Karşı koymak imkansız. Bugün olmasa yarın mutlaka olacak.
2: Biliyorum anne. Biliyorum ama.
1: Aa, ağlama kızım. Bunda ağlanacak ne var şimdi?
2: Siz benden bıktınız mı? Artık beni sevmiyorsunuz değil mi?
1: O nasıl söz kızım? Nasıl olur da böyle söylersin? Nasıl böyle şeyler düşünürsün?
2: O halde babam neden o adama bizim gelin olacak kızımız yok demedi?
1: Aa, dedim ya güzel kızım. Nasılsa er geç olacak bu iş. Hiç olmazsa tanıdığımız, bildiğimiz biri olsun dedi babam.
2: Korkuyorum anne. Çok korkuyorum.
1: Neden? Neden korkuyorsun Emine?
2: Etrafına bir baksana anne. Gördüğümüz hiçbir gelin kaynana hayatından memnun değil. Bir tanesi bile biz iyi geçiniyoruz diyemiyor. Ben de aynı şeyleri yaşamak istemiyorum anne. Elimde olsa hiç evlenmem.
1: Herkes bir olur mu güzel kızım? Neden gözünü bu kadar korkutuyorsun?
2: Zehra ablayı görmüyor musun? Neredeyse her gün bize gelip dert yanmıyor mu? Ya diğerleri? Sanki ben gittiğim yerde pek mi rahat edeceğim? Onlar beni sizin sevdiğinizden daha mı fazla sevecekler?
1: Emine...
2: Beni hiç bilmediğim bir yere gönderip el kahri çekmeye, kaynana derdine katlanmaya nasıl mecbur edersiniz? Buna gönlünüz nasıl razı olur? İçine sızlamayacak mı?
1: Yeter Emine. Nasıl olur da böyle şeyler söylersin? Kim bıkmış, kim usanmış senden? Sen anne yüreğinin nasıl yandığını bilemezsin yavrum. Seni gelin ederken benim yüreğim yanmayacak mı sanki? Ama sen gelin olmasan, ben gelin olmasam kim olacak? Bu düzen böyle kurulmuş. Bizim neslimiz nasıl devam edecek? Yarın bize kim Fatiha okuyacak kızım? Rabbim nasip eder de inşallah orada daha rahat olursun. Dilerim insan kıymeti bilen bir kaynanaya düşersin.
2: Ah anneciğim, diğerlerinden farklı olacağını hiç zannetmiyorum. Bütün gelinler kaynanalarından şikayet ediyor. Bütün kaynanalar da gelinlerinden. Bunu sen de çok iyi biliyorsun.
1: Bütün gelinler deyip de işi büyütme. Bildiğim bir Zehra gelin. Elbette biz de araştıracağız, soruşturacağız. Şimdiden kendini bu kadar üzmen yersiz.
2: Ne kadar üzülsem de istemesem de siz kararınızı vermişsiniz galiba.
1: Dedim ya güzel kızım, babam bu aileye güveniyor. Ama gene de nasip kısmet. Hadi sil bakayım şu gözyaşlarını. Baban neredeyse gelir. Seni böyle görmesini istemezsin değil mi?
2: Hayır. Anne.
1: Evet kızım.
2: Seni çok seviyorum anneciğim.
1: Ben de kızım, ben de seni çok seviyorum. Emine kızım, misafirlerimiz senden haber bekliyor. Onları gördün. Ne diyorsun söyle ki babana bildireyim.
2: Bilmem ki, siz bilirsiniz anne.
1: Yani olur mu diyorsun? Sustuğuna bakılırsa kabul ediyorsun demek ki. Peki babana söyleyeyim de cevabımızı bildirsin. Bey, Emine siz bilirsiniz diyor.
0: Öyle mi? O halde kabul ettiğimizi bildireyim. Hadi hayırlısı olsun.
1: Hayırlısı olsun.

0: Sen miydin Zehra abla, buyur.
1: Annen nerede?
2: Buradayım Zehra, gel kızım.
1: Hayırlı olsuna geldim Seher abla. Duydum ki Emine'ye söz kesmişsiniz.
3: Sağ ol Zehra, sözü kestik işte.

0: Haftaya da nişanı yapacağız.
1: Hayırlı olsun Emine. Ama iyice düşündünüz mü? Araştırdınız mı? Sonradan pişman olmayın da.
0: Bizim beyin arkadaşının yeğeniymiş. İyi bir aileye benziyor.
1: Ya kaynanan? O nasıl bir Emine?
0: Bilmem ki. Adı Münevver. Sorduk soruşturduk iyi biri dediler. Kendi de güler yüzlü hanım birine benziyor.
1: Aman Seher abla, her yüze gülene kanmayın. Benim kaynanam da beni istemeye geldiklerinde çok iyi gibi görünüyordu. Sonradan olanları sen de biliyorsun.
0: Ne diyelim Zehra, kısmette ne varsa onu göreceğiz. Dileyelim de iyi biri olsun.
1: İnşallah Seher abla, inşallah.
2: Bohçacı, abi bohçacı geldi hanım, bohçacı.
0: Bohçacı geliyor, şunu çağıralım da bir bakalım Emine.
3: Ben çağırırım anne.
4: Bohçacı, gelir misin buraya?
2: Abi gelirim, gelirim. Aman kızım, pek susadım. Buz gibi bir su veresin de içeyim.
3: Hemen getiririm.
2: Oh, mübarek ne de sıcak bir gün.
3: Buyur teyze.
2: Oh, pek de iyi geldi. Sağ ol kızım.
0: Bohçanda neler var bakalım, bir göstersene.
2: Neler yok gibi hanımım, bak şunlara. Az önce iki sokak aşağıda mavi bir yorgan sattım ki göresiniz, bayılırsınız.
0: Desene, müşterim pek bol.
2: İnsanlar çeşit çeşit. Kimi iyiye kimi kötüye para verir, bilinmez ki. Onun için de herkesin gönlüne göre mal bulunduruyorum.
3: Teyze, şu yorgan yüzüyle çarşafa bakabilir miyim?
2: Onlar satıldı be kızım. Dün birine söz verdim. Hem onlar size yaramaz, çok adi bir mal. Kadın oğlunu evlendirirmiş. Gelini de bir evin bir kızıymış. Biraz da zengin galiba. Onlar yapsın, ben ne diye masraf edeyim dedi. Ah kızım ah, insan bunu fakire verirken bile utanır.
3: Yani şimdi bunları o kadına mı götüreceksin?
2: Evet kız. Ne yaparsın, ekmek parasıdır işte.
0: Hangi mahallede bu kadın? Kimlerden olduğunu biliyor musun?
2: Şu ileride karakolun arkasında oturuyor. Adı da neydi bakayım? Aha, Münevver. Münevver de adı.
0: Öyle mi? Peki ona böyle şeyler ayıptır, kendi kızına böyle şeyler alınmasını ister miydin diye sormadın mı?
2: Aman be, benim ne üzerime vazife. Zaten düşüncesi olan, vicdanı olan alır mıydı hiç? Hem benim gibi bir bohçacının sözüyle fikrinden döner mi hiç? Yazık olmuş o eve gelin gidecek kıza. Hani bir bilsem kimin kızını alacağını, hiç çekinmeden gider anlatırım. Sevaptır böyle şeyler. Gidi günler, ne günlere kaldık. Neyse, hadi bana Allah'a ısmarladık.
0: Güle güle.
4: Anne, anne duydun değil mi bohçacı kadının dediklerini? Ben sana söylemiştim.
0: Emine.
4: Söylemiştim.

0: İşte böyle bey. Bohçacı kadının dediklerini aynen anlattım sana. Şimdi ne diyeceksin? İyi aile dedin, aklımıza girdin, verdik kızı. Daha şimdiden senin malına göz diken kadın yarın kim bilir kızımıza neler yapar.
1: Dur bakalım hanım, dur hele.
0: Soğanı gelin etmişler, 40 gün sonra kokusu çıkmış. Bunların kokusu bir haftada çıktı. Bakalım daha neler duyacağız. Yaktın kızı, acele ettin.
1: Ah, merak etme, işi bana bırak.
0: Sana bıraktık, gördük işte ne olduğunu.
1: Hanım, benim kadar kendin de araştırdın, soruşturdun. Herkes sana Münevver Hanım'ın iyiliğini söyleyip durdu. Onların sözüne inanmıyorsun da kalkıp ne yediği belirsiz bir bohçacının sözlerine inanıyorsun. Yazık sana hanım, yazık.
0: Böyle işlerde kimse birbirinin kötülüğünü söylemez. Sonradan çıkar her şey ortaya.
1: Söyler misin hanım? Kızımı kötü bir aileye versem ben çok mu mutlu olacağım? Kızımı sevmiyor muyum ben? Bir değil 5 kapıya sordum. Herkes iyiliğini söyledi. İnanmadın da kötülüğünü söyleyen bir fesatçıya da ne çabuk inandın. Ya Münevver Hanım bizim duyduğumuzdan daha da iyi biri ise ne olacak? Hadi hadi. Bırak böyle şeyler düşünmeyi de akşama hazırlık yapın. Nişan törenini konuşmak için gelecekler. Sen de iyice konuşup tartarsın. Bohçacının söyledikleri doğru mu değil mi anlamaya çalışırsın. Ondan sonrası

0: Ben de öyle.
1: Allah'ım, neden daha önce fark edemedim? Bu hanımın yüzünde sevgi var. Bakışları ne kadardı içten.
2: Vakit hayli geç oldu. Kalksak iyi olur.
3: Aman Münevver Hanım, biraz daha otursaydınız.
2: Teşekkür ederiz. Ama misafirlik geç saatlere kadar sürmez. Sizi daha fazla rahatsız etmeyelim.
3: Siz bilirsiniz.
2: Allah'a ısmarladık.
4: Allah'a ısmarladık efendim.
5: Güle güle oğlum.
3: Güle güle oğlum.
5: Emine, kızım kaynananın elini öpsene.
2: Hayır, benim kızım kaynanasının değil annesinin elini öpecek.
1: Öpeyim anneciğim.
2: Sağ ol kızım. Allah'a ısmarladık.
1: Güle güle anne.
5: Hanım, şimdi ne düşünüyorsun?
3: Ne diyeyim bey, korkum yersizmiş galiba. İnşallah sonu da hayırlı olur.
5: İnşallah, inşallah.
1: Ya Rabbim, Mustafa sarhoş, kumarbaz, küfürbaz biri olmasın. Vardığım yerde beni utandırma. Geçinemeyip geri dönmekten sen sakla beni. Kocama itaat etmek için güç, kuvvet, sabır ver. Edebimle, namusumla yaşamak nasip eyle. Amin.
6: Emine, sözde nişanlı derken düğüne de 3 gün kaldı. Sen de uçup gideceksin.
1: Evet Zehra abla, bu fikre alışmak zor geliyor.
3: Ya bizim için? Kolay mı sanıyorsun Emine? Bu yaşa kadar büyük, gözünün içine bak, sonra da.
6: Ben de gelin olduğum günü hatırladım birden. Nasıl da mutluydum. Hayat toz pembe geliyordu bana. Oysa şimdi bazen neden dünyaya geldim diyorum. İnan bana Emine, dünyanın en iyisi bile olsa hiçbir kaynana annenin yerini tutmuyor. Hele de benimki gibi bir kaynanaya düşerse.
3: Sus Zehra, sus. Ben annemden babamdan ayrılacağım diye üzülüyorum. Kaynanama gelince şimdilik iyi biri gibi görünüyor ama bilinmez ki Zehra abla.
6: Başta iyi görünürler hep. Acısı sonradan çıkar.
3: Ay!
6: Hay aksi iğne elime battı.
3: Dur kızım dur. Ay. Al şunu da elini sil. Neyse. Çeyiz işlerken iğnenin ele batması iyidir derler.
6: İnşallah iyi gelir. Al bakalım Emine, bu da bitti. Allah güle güle kullanmayı nasip etsin.
1: Sağ ol Zehra abla.
6: Hadi kız, öyle masum masum durma.
1: Tamam tamam, bak gülüyorum işte.
6: Aferin sana.

0: Emine, yattın mı kızım?
1: Yatmadım baba, buyur.
0: Seninle biraz konuşmak istiyorum kızım.
1: Buyur baba, seni dinliyorum.
0: Bak yavrum, 3 gün sonra gelin olacaksın. Artık o evin kızı olacak, kaynananı anne bileceksin. Beni utandırmayacağını, saygıda kusur etmeyeceğini biliyorum. Onlarla beraber geldiğin sürece kapım sana daima açık olacaktır. Fakat sakın ola ki onlardan şikayet için, dert yanmak için gelmeyesin. Seni annen kadar sevecek bir kaynana, senin haklarına riayet edecek bir oğul bulmak için uğraştık. Allah bizi utandırmasın. Sen de iyi bir yuva kuruyorsun. İyi geçim vermesi için Allah'a yalvar. Söyleyeceklerim bu kadar Emine. Hadi, hayırlı geceler kızım.
1: Sana da Allah hayırlar versin babacığım.

0: Mustafa.
1: Evet anne.
0: Gel oğlum. Gel şöyle otur da biraz konuşalım.
1: Peki anne.
0: Bak oğlum. Allah nasip ederse 3 gün sonra evlenmiş olacaksın. Evimize bir gelin gelecek. Bu kız annesini, babasını bizim için terk edip geliyor. Seninle birlikte olup onu geldiğine pişman etmeyeceğiz oğlum. Ona insanca muamele edecek, kırmayacak, üzmeyeceksin. Ona hürmet edersen bana hürmet ediyorsun sayarım. Onu üzersen ben ondan daha fazla üzülürüm oğlum. Ben onun kaynanası değil, annesiyim. O da benim gelinim değil, kızımdır. Gençtir. Ola ki kusur işleyebilir. Sakın kusurunu yüzüne vurma. Zamanla alışacaktır. İyi geçim vermesi için Allah'a yalvar oğlum. Bana söz ver Mustafa. İyi geçinmek için daima sabırla hareket edeceğine söz ver. Müslümanın sözünden dönmeyeceğini bilerek söz ver oğlum.
1: Söz veriyorum anne. Dediklerini aklımdan çıkarmayacağım.
0: Teşekkür ederim oğlum.

0: Hanım, hamdolsun kızımızı gelin ettik.
1: Ya.
0: Ağlama be hanım. Kızımızı gelin ettik ama bir de oğul kazandık. İnşallah sonu da iyi olur.
2: Emine, bundan sonra sana her gelen kaynananla nasılsın diyecek. Başkalarına daima iyiyiz diyeceksin. Çünkü bunu soranların amacı senin derdine çare olmak değil, senden duyacağına gittiği her yerde anlatmaktır. Bilerek ya da bilmeyerek seni kırabilirim. Ama bu bizim derdimiz olsun. Kusurum olursa bunu yalnızca bana söyle. Düzeltmeye çalışırım. Bundan sonra gelin kaynana değil, ana kız gibi geçinmeye bakacağız. Bugünden itibaren gelinliğin sona erdi. Ben sana belki iyi bir anne olamam ama sen bana kız olmayı inşallah becerirsin.
3: Anlıyorum anneciğim. Elimden gelen gayreti göstereceğim, inanın bana.

0: Hayırlı sabahlar kızım.
1: Hayırlı sabahlar anne.
0: Ne o Emine? Bir şeyin mi var? Halsiz görünüyorsun yani.
1: Önemli değil anne, geçer.
0: Hadi kızım sen dinlen. Yüzün çok solgun görünüyor.
1: Geçer anne, hem işim var şimdi.
0: İki bulaşıkla bir ev süpürme iş mi oluyor şimdi? Ben yaparım. Hadi sen dinlen bakalım.
1: Peki.
0: Emine, kızım. Hadi aç gözlerini de şunu içiver.
1: Sağ ol anne.
0: Dur kalkma yerinden, ben içiririm.
1: Olur mu anne, ben içerim, utandırıyorsun beni.
0: Bunda utanacak ne var kızım? Bir anne hasta kızına ıhlamur içiriyor. Hepsi bu kadar. Ben hasta olsam sen bana içirmez misin?
1: Tabii ki içiririm.
0: Hadi o halde iç bakalım.
1: Sağ ol anneciğim.
0: Nasıl oldun kızım?
1: Daha iyiyim anne. Sana da yük oldum. Kaç gündür yalnız kaldım.
0: Ne demek yük oldum Emine? Sen benim kızım değil misin? Bir anne yavrusuna kıyabilir mi ki ben de sana kıyayım? Bir daha böyle sözler duymayayım ağzından.
1: Peki anne. Anne, yanlış anlamazsan bir şey soracağım.
0: Sor kızım.
1: Sen kaynana mihneti çektin mi hiç?
0: Kaynanam 15 yıl önce öldü yavrum.
1: Yanlış anladın herhalde. Kaynanan ne zaman öldü diye sormadım. Sen de kaynana derdi çektin mi dedim.
0: Ne sorduğunu anladım kızım. Bak beni iyi dinle. Bizim terbiyemiz ölen kimsenin ardından konuşmamayı gerektirir. Kaldı ki yaşıyor bile olsa bir insanın kötülüğü varsa söylenmez.
1: Ne olursun anne, birazcık olsun anlatıver beni seviyorsan.
0: Tabii ki seni seviyorum kızım. Fakat seni sevmem başka, doğru olmayan bir işi yapmam başka. Anladın mı kızım?
1: Anladım anne.

0: Hayırlı sabahlar kızım. Bugün nasılsın?
1: İyiyim.
0: Allah daha iyi etsin kızım.
1: Anne, sana bir şey söyleyeceğim.
0: Söyle Emine.
1: İçimde bir sıkıntı var. Sabaha karşı da karışık rüyalar gördüm, korktum.
0: Hayırdır inşallah. Canını sıkma.
1: Ben bulaşıkları yıkayayım anne, sonra da evi süpürürüm.
0: Evi ben süpürürüm kızım. Sen işine bak.
1: Anne, bulaşık yıkadığımız leğen nerede, göremedim.
0: Musluğun altına bakıver kızım. Orada olacaktı.
1: Buldum, buradaymış. Ay!
0: Emine kızım, bir şeyin yok ya.
1: Anne, bütün tabakları kırdım. Özür dilerim. Nasıl olduğunu anlamadım. Özür dilerim.
0: Kızım telaşlanma, sakin ol. Senin bir şeyin yok
1: özür
0: ya.
1: Özür dilerim anne.
0: Kızım yeter, cana gelecek mala gelsin. Senin bir şeyin yok ya.
1: Anne.
0: Yeter Emine. Kaza geliyorum demez ki, oldu bir kere.
1: Özür dilerim, ne yapacağız şimdi?
0: Beni seviyor musun Emine?
1: O nasıl söz anne, seni sevmesem kimi severim ben?
0: Öyleyse beni sevdiğini ispat et ve özür dilemeyi bırak artık. Oldu bir kere.
1: Ama anne.
0: Senden rica ediyorum.
1: Ay, olacak şey değil. Beni azarlaman, hatta ceza vermen gerekirdi.
0: Hangi nedenden dolayı ceza vereceğim Emine?
1: Ay anne, yemek takımının neredeyse tamamını kırdım.
0: Neden üzerinde bu kadar duruyorsun? Oldu bir kere. Sen bilmeyerek, istemeyerek bir kusur işlediysen, senin annen olarak bu kusurunu örtmem gerekir. Hem canımı sıkmak istemiyorsan bu konuyu burada kapatalım. Ne başkalarına söyle, ne de aklında tutmaya çalış. Şimdi ortalığı temizleyelim de bu konuyu burada kapatalım. Tamam mı?
1: Tamam anne.

0: Bey, Mustafa'ya söylesen de Emine'yi getirip bir iki günlüğüne bize bıraksa.
1: Neden?
0: Şöyle iki gün gözümün önünde olsun. Çok özledim kızımı.
1: İlahi hanım, kızın her cuma buraya geliyor zaten. Sen de istediğin zaman gidip görüyorsun. Hem Münevver hanım sana devamlı gelmeni söylemedi mi? Daha ne istiyorsun?
0: Biraz da bizde kalsa ne olur sanki?
1: Evinde dursun. Kocasının evine ısınsın kızcağız.
0: Orası evi de burası evi değil mi sanki? Nasıl konuşuyorsun öyle?
1: Bak hanım, burası Emine'nin anne ve babasının evi. Halbuki orası onun kendi evi. Emine bundan sonra orada yaşayacak. Buraya misafir olarak gelecek. Sakın ola ki onu gece kalmaya falan zorlayayım deme.
0: Aman, senin zaten kızına karşı doğru dürüst sevgin mi var ki?
1: Ben kızımı çok seviyorum ama kalben seviyorum. Onun bu evde değil, kocasının yanında durmasını istiyorum. Benim için önemli olan onun buraya gelip kalması değil, kocasıyla, kaynanasıyla doğru dürüst geçinmesidir.
0: Ama zaten iyi geçiniyorlar.
1: İyi işte. Burada kalsın da orada bulamadığı rahatı bizim yanımızda bulsun diyeceğimiz bir durum yok ki. Daha ne istiyorsun? Kapat bu konuyu hanım. Böyle şeyler söyleyip kızın da aklına girme, huzurunu bozma.
0: Peki bey, peki.

0: Anne, sana bir şey söylemek istiyorum.
1: Söyle oğlum.
0: Emine geçen gün elbisemin kopan düğmesine dikmemiş. Daha önce de yemeğin tuzunu fazla kaçırmıştı. E'si bu işte. Bazen görevlerini unutuyor.
1: Mustafa, sen dünyada cennet hayatı yaşamak istiyorsun herhalde. Bunlar da söz mü şimdi? Sana hiç yakıştıramadım. Bunlar kabahat değil ki. Her kadında, her erkekte bu kadarcık kusur bulunur. Bu söylediklerini hiç duymamış olayım. Eğer bunları Emine'ye söyleyip benim kızımı üzersen, ben de seni üzerim.
0: Anne.
1: Neden gülüyorsun sen?
0: Özür dilerim anne. Beni yanlış anlama ama sadece seni biraz kızdırmak için söylemiştim. Emine'den ben de çok memnunum. Senin gibi bir annem, Emine gibi bir karım var. Daha ne isteyebilirim? Evleneli neredeyse bir yıl oldu. Ne senden ne de Emine'den en küçük bir şikayet duymadım. Üstelik ikiniz öyle güzel anlaşıyorsunuz ki sizi tanımayan biri görse ana kız zanneder.
1: Demek ağzından laf almak için yaptın öyle mi?
0: Hayır anne. Dedim ya biraz takılmak istedim sana. Hem halime nasıl şükretmem ki anne? Bizim Arif'i biliyorsun.
1: Bilmez miyim? Senin liseden arkadaşın Arif.
0: Evet. Evleneli 15 gün oldu. Fakat çok mutsuz. Hanımıyla bayağı tartışmışlar.
1: Neden?
0: Hanımı kaynanasını istemiyormuş. Yani Arif'in annesini. Kadıncağıza yapmadığını bırakmamış. Onun için çok üzüldüm. Bir tarafta annesi, bir tarafta hanımı. Ama ezilen zavallı ihtiyar annesi. Böyle bir duruma sabretmek çok zor.
1: Vah vah. Sen ne dedin peki?
0: Ne diyebilirim ki anne? Onu iyilikle, sabırla, nasihatle yola getirmesini söyledim.
1: Arif gibi efendi bir çocuğun şimdiden bunları çekeceği varmış. Allah hanımını ıslah etsin.
0: Amin. İşte bu yüzden ben halime binlerce defa şükrediyorum. Allah Emine'den de senden de razı olsun anne.
1: Allah senden de razı olsun oğlum. İyilikler, sevgiler karşılık.

0: haklıdır. Sen ver ki daha fazlasını alasın. Hadi bakalım, sen işinin başına dön. Bizim yapacak işlerimiz var oğlum.
1: Tamam, gidiyorum. Allah'a ısmarladık anne.
0: Güle güle oğlum, güle güle.

0: Emine, hazır mısın kızım?
1: Geliyorum anne. Geldim.
2: Çok geciktik kızım. Annen bizi bekler şimdi. Yola bakar kadıncağız.
1: Hadi çıkalım anne.
2: Seher Hanım, bize daha sık gelmelisiniz. Emine ile daha sık görüşmelisiniz.
3: Tabii Münevver Hanım. Bundan sonra daha sık gelirim.
2: Emine, bugün cuma kızım. Bana seccademi seriverdi, biraz okuyayım.
1: Ben içeri hazırlamıştım anne. Ne zaman istersen geçebilirsin.
2: Bana müsaade edin o halde.
3: Tabii Münevver Hanım.
4: Emine, kızım gel otur şöyle yanıma. Konuşacaklarım var senin.
1: Efendim anne?
4: Her sorduğumda iyiyim deyip geçiyorsun. Ne olursun doğruyu söyle. Belki benim yapabileceğim bir şey olur. Kocanla nasılsınız? Kaynananla geçinebiliyor musun? Bir şikayetin var mı yok mu anlat yavrum.
1: Olmaz mı anne? Her şeyi iyi. Her şeyinden memnunum. Fakat bir tek kusuru var ki. Ah o da olmasa.
4: Neymiş o kızım?
1: Bana başkalarından duyduğumuz kaynanaların tadını tattırmıyor anne. Ben gelin değil miyim? Benim de onlar gibi gelin olmaya hakkım yok mu?
4: Anlayamadım kızım. Hangi kaynanadan, nasıl bir haktan bahsediyorsun? Açık söyle, üzme beni.
1: Hiç beni arkamdan çekiştirmiyor. Yüzüme karşı kötü söz söylemiyor. Oğluna beni şikayet etmiyor. Yaptığım hiçbir kusuru yüzüme vurmuyor. Ben böyle kaynanayı ne yapayım anne?
4: Aa, sen neler söylüyorsun kızım? Bunlar hangi kaynanada bulunur? Hangi gelin böyle bir kaynanadan şikayet eder?
3: Hain kız. Demek benimle alay ediyordun.
1: Evet anne, azıcık latife yapayım dedim.
3: Bakıyorum da gülünce güller açıyor yanaklarında.
1: Niçin açmasın benim güzel anneciğim? Aslında her kaynana bir anne ve her anne bir kaynana. Ama benim herkesin anladığı manada hiç kaynanam olmadı ki. İki annem var benim, iki annem.
5: Kaynana adlı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere, hoşça kalın.
6: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
7: Mesnevi'den hikayeler. Rızkın mecburiyeti. Zahid'in biri, herkesin rızkı Allah'tan gelir hadisinin manasını anlamak istiyordu. Başını alıp çöllere düştü ve bir kenarda yatıp uyudu. Kendi kendine, bakalım rızkım nasıl gelecek diyordu. Derken bir kervan yolunu kaybetti. Gele gele o Zahid'in yattığı yere geldiler. O Zahid'i yatıyor görünce birisi, bu adam neden böyle yolun izin uğramadığı bir yerde yatıyor? Kurttan düşmandan korkmuyor mu? Ölü mü yoksa diri mi dedi. Kervandakiler onun yanına vardılar. Zahid bakalım ne olacak diye hiç sesini çıkarmadı. Ne vücudunu oynattı ne gözünü açtı. Kervandakiler bunu görünce bu zavallı açlıktan ölüm derecesine gelmiş dediler. Ekmek ve yemek getirdiler. Zahid dişlerini iyice sıktı. Adamlar bıçak getirip dişlerinin arasına sokarak zorla ağzını açtılar. Çorbayı ağzına dökerek yemekleri zorla ağzına tıkıştırdılar. Allah bir insana rızkını böyle zorla da olsa verir. Eğer kişi kaçsa gitse rızkı da onun arkasından onu takip edip onu mutlaka bulur.
6: FM 91.8 sizin sesiniz.
8: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
9: Şimdi reklamlar.
10: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız

0: Umre'ye buyurun, ikliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu Umre. 0312 285 60 25.
1: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok, anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20 485 22 20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
2: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
3: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
6: www.radyohedef.com.
5: Tıklayın.
7: Zorunlu yayın.
8: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, İlk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
7: Zorunlu yayın.
9: Radyo Hedef.

0: En güzel mısra, en güzel ses, en güzel ahenk ve sadece en güzel. Her şeyin en güzeli için sizleri her çarşamba saat 21'den itibaren gönül frekansınız Radyo Edep'te Vakti Muhabbet'e bekliyoruz.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.
2: Birçok insanın hataları vardır, kusurları vardır. Şunu unutmamalıyız. Her Müslümanı öz kardeşimiz gibi sevmeliyiz. Müslüman olmayana da kızmamalı, acıyıp dua etmeliyiz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında

0: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamların 3.75.
1: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
2: Radyo Hedef.
3: Bazı şehirleri özlemek, tek gözlü bir odaya toplaşıp annenin yaptığı sıcak tarhana çorbasıyla ısınmayı özlemek gibidir. O şehirlerin sokakları annenin ellerine benzer. Ağrıdan çatlayacak gibi duran alnını okşar durur gecenin bir yarısında. Annelerin duası varsa şehirlerin de duası vardır, mırıldanıp durduğu. Bu baş ağrılarım beni öldürecek biliyor musun? Kalk Kudüs'e gidelim. Allah şehrine gidelim. Allah bizi gözetsin, korusun, kollasın Kudüs hatırına. Kalbimizin ağrısı, başımızın ağrısı, ruhumuzun ağrısı hafiflesin şehre yaklaştıkça. Kudüs tarih boyunca bütün peygamberlerin ayak bastığı mübarek belde. Kudüs bağrında Ömerleri, Selahaddinleri, Ahmet Yasinleri saklayan diriliş beldesi. Ve bugün Kudüs Müslümanların yegane direniş beldesi. Senin olana sahip çıkman için önce onu tanıman gerek. Kalk Kudüs'ü tanıyalım. Kalk Mescid-i Aksa'yı anlatalım. Kalk Kudüs'e gidelim. Kalk Kudüs'e gidelim programı Handan Yıldız Bayrağ'ın sunumuyla her çarşamba saat 18'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
2: Radyo Hedef FM 91.8.

sonra söze ne gerek var? Söze be dostum, söze be dostum. Sükut lehçesini bildikten sonra söze ne gerek var? Söze be dostum, söze be dostum.

ama boşa. İze ne gerek var? İze be dostum, İze be dostum. Hazine özünde arama boşa. İze ne gerek var? İze be dostum, İze.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20. 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
2: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.

0: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
1: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
4: www.radyohedef.com.
3: Tıklayın.
5: Zorunlu yayın.
6: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
5: Zorunlu yayın.
7: Radyo Hedef.
8: İlimden irfana. Radyo Hedef frekanslarında ilimden irfana bir yolculuğa çağırıyoruz sizleri. Alanında uzman isimlerce kaleme alınmış edebi yazılar İlimden İrfana programında. Abdullah Selim'in hazırlayıp sunduğu İlimden İrfana, cumartesi ve pazar 10 ile 11 arası radyonuz Hedef'te.
7: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede.
1: İlimden irfana. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.

Değerli dinleyenler, aziz dostlar, yeni bir İlimden İrfana programında sizlerle birlikteyiz. Kıymetli dinleyenler, Cenab-ı Hakk'ın selamı ile sizleri selamlayarak bu haftaki programımıza başlıyoruz. Programımızda yine sizlere İrfan Mektebi dergisinden bir makale ve Büyük Cevşen'den dua mealleri arz edeceğiz inşallah. Değerli dostlar, İlimden İrfana programında uzun zamandır İrfan Mektebi dergisini sizlere tanıtıyoruz. İrfan Mektebi dergisinden örnek bir makale, röportaj veya şiir buradan yayınlıyoruz. Bu hafta da yine sizlere dergimizden Ali Cirit'in yazdığı

Kur'an-ı Kerim'e ait bir makaleyi, onunla ilgili bir makaleyi arz edeceğiz. Ama önce İrfan Mektebi dergisinden kısaca tekrar bahsetmiş olalım. İrfan Mektebi dergisi aylık ilmi, edebi, dini, kültürel bir dergi. Çocuk ve aile ekleri var. İrfanmektebi.com adresinden ulaşabilirsiniz. Ekim sayısı çıktı. Kabe ve hac mevzulu mukaddes bellere yolculuğu anlatıyor. Ben size Eylül sayısından bir makaleyi, az önce bahsettiğim Kur'an-ı Kerim'le ilgili bir makaleyi arz ederek programıma başlıyorum değerli dinleyenler. De ki o iman edenler için bir hidayet ve bir şifadır. Gördüğünüz gibi ayet-i kerime mealiyle başlamış değerli dinleyenler. Ali Cirit'e ait bir makaledir. Devamında diyor ki makalenin, Allah tarafından gönderilen ilahi kitapların sonuncusu olan Kur'an-ı Kerim, son peygamber Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a indirilmiştir. Kur'an kelimesi lügatte toplamak, okumak, bir araya getirmek diye tarif edilir. Kur'an-ı Kerim gerek hafızların hafızalarında, gerek yazılmış nüshalarda bir harfi bile değişmeden günümüze kadar muhafaza edilmiştir. Aslını kaybetmeden sonsuza kadar da muhafaza edilecektir. Çünkü İslamiyet insanlığa gönderilmiş en son dindir. Hazreti Muhammed Aleyhissalatu Vesselam bütün milletlere gönderilmiş en son peygamberdir. Kur'an ise hükümleri bütün kainatla alakadar cihan şumul bir kitaptır. Kur'an'ın maddi hastalıklara şifa olması. Peygamberimizin hem kendisine hem de rahatsız ve hasta olan kimselere Kur'an'dan Ayetel Kürsi, Felak, Nas, Fatiha gibi bazı sure ve ayetleri şifa için okuduğuna dair rivayetler vardır. Ayrıca bununla ilgili çok kıssa ve hatıralar da anlatılır. Bir hadis-i şerifte Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam yatağına girdiği zaman Kul huvallahu ehadi ve muavvizeteyni Felak ve Nas surelerini okur, ellerine üfleyip yüzüne ve vücuduna sürer ve bunu 3 kere tekrar ederdi. Hastalandığı zaman aynı şeyi kendisine yapmamı emrederdi. Buhari Fedaül Kur'an 14 Müslim Selam kısmı 50 kaynağında altında zikretmiş değerli dinleyenler. Demek ki Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam rahatsız olan kimselere Ayet-el Kürsi'yi, Felak'ı, Nas'ı, Fatiha gibi bazı sureleri ve ayetler okuyormuş, bazı diğer şifa ayetlerini. Ayrıca yatağına girdiğinde yatmadan önce 3 kulhü ve Felak Nas surelerini okuyup ellerine üfleyip yüzüne sürermiş. Hasta olduğu zaman da aynı şeyi Hazreti Ayşe validemizden istermiş. Bediüzzaman Hazretleri 28. lem'ada buna işareten, demek o hurufların, yani Kur'an'ın harflerinin şifa olmasıyla ilgili, demek o hurufların harflerin okunmasıyla ve yazılmasıyla maddi ilaç gibi şifa ve başka maksatlar hasıl olabilir diyor. Bir rivayette ise şöyle denilmiştir. Üstad Ebul Kasım el-Kuşeyri Kuddüs'e sırruh, onun oğlu çok şiddetli bir hastalığa yakalandı. Öyle ki ondan ümidini kesti. Bu durum üstada çok ağır geldi. Bunun üzerine uykuda Hak Sübhanehu ve Teala'yı gördü. Cenab-ı Hak ona buyurdu ki, şifa ayetlerini topla ve çocuğun üzerine onları oku. Ve onları bir kabın içine yaz, sonra da içine içilecek bir şey koyup ona içir. O da öyle yaptı. Kısa zamanda çocuğa şifa ihsan buyuruldu. Ruhul Beyan tefsirinde geçiyormuş bu da değerli dinleyenler. Kur'an'ın şifa olduğuna işaret eden ve şifa ayetleri diye meşhur olan 6 ayeti kerimenin meali şu şekildedir. Allah müminlerden bir topluluğun gönüllerine şifa versin.
Tevbe suresi.

14. ayet. Ey insanlar! Muhakkak ki size Rabbinizden bir nasihat, gönüllerde olana bir şifa ve müminler için bir hidayet ve bir rahmet olan Kur'an gelmiştir. Yunus 57. Onların, o arıların karınlarından renkleri muhtelif bir içecek çıkar ki, onda insanlar için bir şifa vardır. Nahl 69. Hem Kur'an'dan öyle şeyler indiriyoruz ki, müminler için bir şifa ve bir rahmettir. İsra 82. Hem hastalandığım zamanda bana o şifa verir. Şuara 80. De ki, o iman edenler için bir hidayet ve bir şifadır. Fussilet 44. Kur'an'ın manevi hastalıklara şifa olması başka bir başlık altında alınmış değerli dinleyenler. Orada da şöyle deniliyor makalede. Kur'an'ın maddi hastalıklarımıza şifa olmasının yanında asıl manevi hastalıklarımıza şifakar olması daha büyük bir ehemmiyet arz eder. Bu hususta Bediüzzaman Hazretleri 1. Şua'da zikrettiği Fussilet suresinde geçen de ki o iman edenler için bir hidayet ve bir şifadır ayetinin şifalı bir ayet olduğunu, çok zamandır dertlerinin devası ve ilacı olduğunu söyledikten sonra şöyle devam eder. Eczahane-i Kübra-i İlahiye olan Kur'an-ı Hakîm'in tiryaki ilaçlarından, Risale-i Nur eczalarının kavanozlarından alarak belki 1000 manevi dertlerime 1000 kutsi şifayı buldum. Ve Risale-i Nur şakirtleri dahi buldular. Ve fenden ve felsefenin bataklığından çıkan ve tedavisi çok müşkil ve zındıka hastalığına müptela olanlardan çokları onunla şifalarını buldular. Sikke-i Tasdik Gaybi sayfa 73. Muhbir-i sadık olan Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam da Kur'an'ın mucizevi özelliklerinden şifa vesilesi olması noktasında şöyle buyurmaktadır. Kur'an ölü kalplere şifadır. Mezkur şifa ayetlerinde de zikredilen mana işte budur. Kur'an Allah'ı unutan, haramların, günahların, hata, gaflet ve dalaletlerin istilasına uğrayan kalplere birer şifa kaynağı olduğu için kendisine şifa isminin verilmesi gayet muvafık görülmüştür. Yine Bediüzzaman Hazretleri hizmet-i imaniyeye ilk başladığı ve nefi namıyla sürgün edildiği Barra'da ilk saf talebelerinin nur risalelerinin Kur'ani eczanesinden aldıkları ilaçları nasıl istimal ettiklerini bizlere şöyle anlatır. Ben kendi nefsimde tecrübe ettiğim ve eczahane-i mukaddese-i Kur'aniye'den aldığım ilaçları, onlar da Hulusi Bey ve Sabri Efendi kendi yaralarını hissedip o ilaçları merhem suretinde tecrübe ediyorlar. Aynı hissiyatımla mütehassıs oluyorlar. Ve ehli imanın imanlarını muhafaza etmek gayreti en yüksek derecede taşımaları ve ehli imanın kalbine gelen şubhat ve evhamdan hasıl olan yaraları tedavi etmek iştiyakı yüksek bir derece-i şefkatte hissetmeleridir. Barla Laikası sayfa 18. Bir başka başlık altında Kur'an'daki tekraratta nasıl bir şifa olduğu anlatılıyor değerli dinleyenler. Orası da şöyle. Kur'an kalplere kuvvet ve gıdadır. Ruhlara şifadır. Gıdanın tekrarı kuvveti arttırır. Tekrar etmekle daha me'luf ve daha me'nus olduğundan lezzeti artar. İnsan maddi hayatında her an havaya, her vakit suya, her zaman ve her gün gıdaya ve her hafta ziyaya muhtaçtır. Hem cismani ihtiyaç gibi maddi hacat dahi muhteliftir. Bazısına insan her nefeste muhtaç olur. Cisme hava, ruha hüve gibi. Bazısında her saat Bismillah gibi ve hakeza. Demek tekrar ayet tekrar ihtiyaçtan ileri geliyor.
tekrarat ile şifayı şöyle ilişkilendirebiliriz. Nasıl ki bir ağrı kesici ya da bir antibiyotik 2-3 hafta süreyle günde 2-3 kez kullanılır, ta ki ilaçlardan elde edilecek maksat hasıl olsun. Aynen öyle de manevi hastalıklarımıza şifa, dertlerimize deva ve ruhi yaralarımıza merhem olacak Kur'an ayetleri ihtiyaca binaen tekrar edilmiş, muhatabı olan insanların kalbi hastalıklarından şifa bulması arzu edilmiştir. Ve son bir başlıkla makale tamamlanıyor değerli dinleyenler. Kur'an'daki tekrarat şifa olduğundan usandırmaz. Kur'an binler defa tekrar edilse usandırmıyor, belki lezzet veriyor. Küçük, basit bir çocuğun hafızasına ağır gelmiyor, ezberleyebiliyor. En hastalıklı, az bir sözden incinen bir kulağına hoş gelmiyor, hoş geliyor. Sekeratta, ölüm anında, olanın damağına şerbet gibi oluyor. Zemzeme-i Kur'an, onun kulağında ve dimağında, aynen ağzında ve damağında, ma-i zemzem gibi, zemzem suyu gibi leziz geliyor. İnsan, çok sevdiği bir yemeği her gün, her gün yese bile, bir zaman sonra bıkar. Onun için bal yiyen baldan usanır denilmiştir. Bunun gibi çok sevdiği bir müziği devamlı dinlese belki bir zaman sonra o müzikten usanır. Çok güzel ve sevdiği bir kitabı birkaç defa okur, daha okumaz. Fakat Kur'an böyle değildir. Kur'an'ı ne zaman açıp okusak bıkmıyoruz. Başkalarından dinliyoruz, yine usandırmıyor. Usandırmamasının sırrı hikmeti şudur ki, Kur'an kalplere kuvvet ve gıda, akıllara kuvvet ve gınadır, rızık ve genişliktir, zenginliktir. Ruha ma ve ziya, yani su ve ışıktır ve nefislere deva ve şifa olduğundan usandırmaz. Hulasa, alemlerin Rabbi itibariyle Allah'ın kelamı olan Kur'an-ı Hakim, müminler için bir hidayet ve bir rahmet ve bir şifadır. İnşallah değerli dinleyenler, hepimize Kur'an rahmet, hidayet ve şifa olur. Makale burada bitiyor değerli dinleyenler. İrfan Mektebi dergisinin Eylül sayısından sizlere aktardım. Ve Büyük Cevşen'den dua mealleriyle tahmidiyede idik biliyorsunuz. Onunla tamamlayacağız inşallah programımızı. Bismillahirrahmanirrahim. Ferdun hayyun kayyumun hakemun adlun kuddus. Fenzelallahu sekinetehu aleyh. La yehzunuhumul feza'ul ekber. Yurzakune ferihine bima atahum. Selamun kavlen min rabbir rahim. Ya naru kuni berden ve selama. Lillezine amenu hüden ve şifa. Ve nunezzilu minel Kur'ani ma huve şifaun ve rahmetun lil mu'minin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Ala nimetil imani vel Kur'ani vel İslami hamden bi adedil melaiketi vel ruhaniyati vel enami ve tesbihatihim ve tahmidatihim ve tekbiratihim ve tehlikatihim fi cemil ezman. Meali şöyle değerli dinleyenler. Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle, zatında, sıfatlarında ve fiillerinde hiçbir dengi ve benzeri bulunmayan ferd, varlıklara hayat verip canlandıran, kendi hayatı ise zati, ezeli ve ebedi olan Hay, varlığıyla bütün varlıkları düzenli bir şekilde ayakta tutan, fakat kendi varlığı hiçbir varlığa bağlı olmayan Kayyum, haklıyı haksızdan ayıran, her şeyi hikmetle, belirli bir maksada göre ve faydalı bir şekilde yaratan Hakem, kainatı ince hesaplarla yaratan, her varlığın bütün ihtiyaçlarını adaletle veren ve haksızları cezalandırıp iyileri de mükafatlandıran Adil, hiçbir şekilde hiçbir noksanı olmayan,
sapıtmışların kendisi hakkında yakıştırdıkları batıl düşüncelerden münezzeh

0: olan, kainatı daima temiz tutarak güzelleştiren Kuddus. Allah peygamberine emniyet ve rahmetini indirdi. En büyük korku olan kıyametin dehşeti onlara üzüntü vermez. Onlar Rablerinin nimetleriyle rızıklanırlar ve onun bağışladığı nimetlerle sevinç içindedirler. Onlara rahmet sahibi Rabbin söylediği selam vardır. Ey ateş, serin ve selametli ol. Kur'an, iman edenler için bir hidayet rehberi ve bir şifadır. Biz, Kur'an'dan müminler için bir şifa ve rahmet olan şeyi indiriyoruz. İman, Kur'an ve İslam nimeti için. Meleklerin, ruhani varlıkların ve diğer mahlukatın bütün zamanlardaki tesbihleri, hamdleri, tekbirleri ve tehlilleri sayısınca alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Değerli dinleyenler, bir programımızı da burada tamamlamış olduk elhamdülillah. İnşallah başka bir programda tekrar birlikte oluruz. Hepinize hayırlı cumalar, Allah'a emanet olunuz.
1: İlimden irfana. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: İnsanların dış görünüşüne göre yargılamak, hepimizin yaptığı en önemli hatalardan bir tanesi. Kabul edelim, ben yapmıyorum desek bile maalesef bu hataya düşüyoruz. Hiç tanımadığımız insanları dış görünüşleriyle yargılayıp davranışlarımızı ona göre değiştiriyoruz. İşte birçoğumuzun yaptığı gibi davranan, zengin bir adamın başından geçen çok ibretlik bir olayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Önyargı aslında büyük bir hastalık. Öyle ki bunu hayatımızın her alanında görmek mümkün. Düşünsenize insanlar bize ön yargıyla bakmasın ve en iyi şekilde davransınlar diye dışarı çıkarken bile kendimize olduğundan fazla çeki düzen veriyoruz. Bunun için binlerce sosyal deney çekilmiştir. Zengin ve fakir kıyaslamasından bahsediyoruz. Fakir görünen bir insanla zengin görünen bir insan sizce aynı muameleye tabi tutuluyor mu? Sizin de başınıza gelmiştir. Çoğu mekanda ye kürküm ye en üst seviyelerde olmaktadır. Azıcık giyiminiz güzel olduğunda garsonlar bile size farklı davranıyorlar. Önyargıya birçok örnek verebiliriz. Yani önyargı kanımıza işlemiş durumda. Evet, şimdi önyargı ve çok zengin bir iş adamı. İkisini yan yana koyduğumuzda nasıl bir profil ortaya çıkıyor? Gelin o ibretlik hikayemize geçelim. İnsanlara hep üstten bakan ve zenginliğiyle övünen bir adamın hikayesi. İşe alacağı insanları karakterlerinden çok nasıl göründüklerine göre seçiyordu. Yani ön yargısı çok fazlaydı. Yine her zamanki gibi bir iş görüşmesi için yola çıktı. Yanında bir koruması ve şoförü vardı. Şirketin ihalesini satın almak için gidiyorlardı. Daha biraz vakit var diyerek yürüyüş yapmak istediler. Daha sonra zengin adam şirket binasına girip toplantı odasında beklerken cüzdanının yanında olmadığını fark etti. Yanındaki adamın araca bakmalarını ve cüzdanın orada olup olmayacağını sordu. Araç baştan aşağı arandı ancak cüzdan orada bulunamadı. Aslında içindeki paranın hiç önemi yoktu. Ancak birkaç kart ve önemli bilgilerin olduğu hafıza kartı cüzdanda olduğundan zengin adam endişe etmeye başladı. Cüzdanın içerisinde telefon numarası bulunduğundan bulan kişi belki onu sahibine ulaştırabilirdi. Ancak içinde fazla para olduğundan bunu birçok kişi yapmayabilirdi. Zaten çoğu kişi de geri gelmesinin zor olduğunu söylüyordu. Ama zengin adam bir umut onu bekleyeceğini ve

yola yarın çıkacağını dile getirdi. Cüzdan adamın yürüyüş yaptığı parkın içinde otların arasına düşmüştü. Tüm gece kimse onu fark etmedi. Sabah olduğunda okula giden fakir bir çocuk cüzdanı buldu. İçinde de fazlaca bir para olduğunu gördü. Yanındaki arkadaşı paraları harcamayı teklif etse de o bunu yapmak istemiyordu. Cüzdanı çantasına koydu ve okul sonrası sahibi bulmak için uğraşmak istedi. Çok fakir bir çocuktu. Babası birkaç yıl önce hayatını kaybetmişti. Annesiyle birlikte zor bir hayatın içinde kalmışlardı. Annesi de hastaydı ve insanların yardımlarıyla hayatlarını devam ettirebiliyorlardı. Tüm bunlara rağmen çocuk cüzdandaki paranın bir kuruşuna bile dokunmayı düşünmedi. Okul sonrası cüzdanda bulduğu telefon numarasını arayan çocuğun cüzdan bulduğunu söylemesi üzerine zengin adamın birden gözleri açıldı. Çünkü cüzdandan umudunu kesmiş ve geri gelmeyeceğini kabullenmişti artık. Telefonda çocuğa bir adres verdiler ve cüzdanı oraya getirmesini söylediler. Korumasıyla birlikte o adreste bekleyen zengin adam, elinde cüzdanla gelen, kıyafetleri yıpranmış ve eskimiş çocuğu görünce önce çok şaşırdı. Koruması adama bunun bir tuzak olabileceğini ve çocuğa çok yaklaşmaması gerektiğini söylemekteydi. Çocuk cüzdanı korumaya verdi ve zengin adam cüzdanı ondan aldı. Hemen içini açtı. Kartlarını, paralarını hepsini kontrol etti. Eksik olup olmadığına baktı. Bu arada kendi kendine çocuk içinden kesin para ya da değerli bir şeyleri almıştır diye homurdanmaktaydı. Ancak cüzdanda hiçbir şey eksik değildi. Çocuk içine dokunmamıştı bile. Fakir çocuk adama gelerek bir şey istediğini söyleyince adam kesin para isteyeceksin değil mi? Zaten bunu iyilik için yaptığını düşünmemiştim dedi. Çocuk bunu duyunca çok üzüldü ve gözleri doldu. Arkasını dönüp giderken adam onu durdurdu ve ''Hey çocuk, ne istediğini söylemedin. Ne istiyorsan söyle vereceğim.'' dedi. Çocuk gözü yaşlı bir şekilde döndü. ''Efendim, sizden sadece 1 lira isteyecektim.'' deyince zengin adam kahkaha atmaya başladı. ''1 lira öyle mi?'' diye korumasıyla gülmeye başladılar. Çocuk ''Evet, 1 lira istiyorum. Çünkü size telefon açmak için bir mağazadan 1 lira aldım ve onunla paralı telefondan sizinle konuştum. İşte o 1 lirayı aldığım mağazaya geri vermek için istiyorum.'' Bu sözler üzerine adam hayatında hiç yaşamadığı bir duygu içerisine girdi. Resmen küçücük bir çocuktan hayatının dersini alıyordu. Daha önce hiç bu kadar ezildiğini hatırlamıyordu. Zengin adamın gözleri doldu ve o da ağlamaya başladı. Sonra çocuğu aldılar. Yanına alarak bir kafeye oturdular. Çocuğun hikayesini dinlemeye başladı. İşte bu olaydan sonra zengin adam o çocuğun hayatını değiştirdi. Annesinin hastalığını tedavi ettirip çocuğun daha iyi bir okulda eğitim alması için bir okula yerleştirdi. Anlayacağınız annesi ve çocuğun tüm bakımını adam üstlendi. Çocuk yaptığı iyiliğin karşılığını almasının yanı sıra hayatta herkese ön yargılı bakan ve zenginliğinden başka övüneceği bir şey olmayan adama hayatının dersini vermiş oluyordu. Belki de bundan daha iyi bir hayat dersi olamazdı. Hoşça kalın.

0: Radyo Hedef FM 91.8. Aşr-ı Şerif. Muhammed Habib İspir. Şanlıurfa Harran Üniversitesi Osman Bey Kampüs Camii Hatibi. Fussilet Suresi 30 ila 36. ayet-i kerimeler.
1: Seslendiren Hayri Küçükdeniz.

0: Sadakallahü'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbimiz Allah'tır deyip de dosdoğru çizgide yaşayanlar, işte onların üzerine melekler şu müjdeyle inerler: korkmayın, kederlenmeyin, size vaat olunan cennetle sevinin. Biz dünya hayatında da ahirette de sizin dostunuzuz. Orada çok bağışlayıcı, çok merhametli olan Allah'tan bir ikram olarak sizin için canınızın çektiği her şey bulunacak. Yine orada umduğunuz her şeyi elde edeceksiniz. Allah'a çağıran, dine ve dünyaya yararlı iş yapan ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim vardır? İyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü en güzel olan davranışla sav. O zaman bir de göreceksin ki, seninle aranızda düşmanlık bulunan kimse, kesinlikle sıcak bir dost oluvermiş. Bu sonuca ancak sabırlı olanlar ulaşabilir. Yine buna ancak erdemlerde büyük pay sahibi olanlar ulaşabilir. Eğer şeytandan sana bir fitleme gelirse, hemen Allah'a sığın. Allah işitendir, bilendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
4: Zorunlu yayın.
5: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.
4: Zorunlu yayın.

0: Radyo Hedef.
1: İnsan eşrefi mahlukattır. Yani yaratılmışların en şereflisi ve en mükerrem olanıdır. İşte bu kutsal varlığın doğuştan gelen dokunulamaz ve devredilemez hakları vardır. Rabbimiz insanı çeşitli renklerde, farklı topluluklarda yaratmış ama hepsinin eşit olduğunu, üstünlüğün sadece takvada, ahlakta ve güzel muamelede olduğunu ifade buyurmuşlardır. Muhammed Emin Genc'in hazırlayıp sunduğu insanı, haklarını ve ahlaki güzelliğini anlatacağımız İnsan Hakları programı her cumartesi ve pazar saat 11.30'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Haklarımızı ve sorumluluklarımızı paylaşacağımız bu programı sakın kaçırmayın.
0: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Mesnevi'den hikayeler. Hazreti Musa aleyhisselam ve buzağa tapan adam. Hazreti Musa buzağa tapanlardan birine şöyle dedi: "Benden bunca mucize görmene ve benim böylesine güzel huylu olmama rağmen peygamberliğim hakkında yüzlerce şüphen vardı. Sizi Firavun'dan kurtarmak için denizi yardım, 40 yıl gökten yemek indi, duan bereketiyle taştan ırmak aktı. Buna rağmen senin şüphe ve vehimlerin azalmadı. Fakat sihirli bir buzağa ses çıkardı, derhal secde ettin. Onun hakkında niye şüpheye düşmedin, vehme kapılmadın? Sence buzağa bir lafla tanrılığa layık oluyor da benim peygamberliğimden şüpheye düşüyorsun ha? Yuh olsun sendeki akla. Gönül aynası saf olmalı ki güzeli çirkinden ayırabilsin. Her cins kendi cinsini çeker. Öküz elbette bir buzağı tanrı sanır."
0: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Rezzak ol bana. Rızkı senden bilmekle rızıklandır beni. Kalbimi rahmetini doldur. Varlığımı nurunla doyur. Beni sonsuzluğun sofrasına oturtur.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede.
2: İnsan Hakları. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç. Teknik Yapım Halil Bekki.

Efendim, yeni bir insan hakları programından hepinize merhaba. Bugünkü program başlığımız 2 Ekim Dünya Şiddete Hayır Günü ve Gandhi başlığını taşıyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Gandhi'nin doğum günü olan 2 Ekim'i oy birliğiyle Dünya Şiddete Hayır Günü olarak kabul etmiştir ve bu şekilde de kutlanmaktadır. Mahatma Gandhi 2 Ekim 1869'da Porbandar'da dünyaya geldi. Babası Karamchand Gandhi, Porbandar'ın baş veziri, annesi ise Putlibai, babasının dördüncü eşi ve dindar bir Hindu'ydu. Gandhi 1888-1891 yılları arasında Londra'da hukuk öğrenimi gördükten sonra 2 yıl Bombay ve Rakot kentlerinde avukatlık yaptı. 1893-1914 yılları arasında da Güney Afrika'da avukat olarak çalıştı. Burada ırkçı apartheid rejiminin ırk ayrımı politikalarına maruz kalan Hintli göçmen işçilerin haklarının savunucusu durumuna yükseldi. Mahatma Gandhi geliştirdiği barışçıl yöntemlerle Hindistan'ı özgürlüğüne kavuşturmuş, dünya çapında özgürlük ve insan hakları ikonu olmuş, yüce ruh lakaplı bir aktivisttir. Asıl adı Mohandas Karamchand Gandhi. Mahatma ise insanlık adına yaptıklarından sonra Sanskritçe yüce ruh anlamına gelen bir ünvan olarak kendisine verilmiştir. Gandhi, şiddet içermeden direnmeyi savunan Satyagraha felsefesinin öncüsü olarak bilinir. Bu felsefe insanları sonucunda sadece kendilerinin zarar göreceği hapse girmek, işten atılmak ve benzeri gibi eylemler kullanarak haksızlıkla savaşmaya öğütler. Direniş yöntemleri arasında yürüyüşler, işbirliği yapmama, kurallara uymama, boykot, grev gibi sivil itaatsizlik metotları vardır. Gandhi bu yöntemleri kullanarak sosyal ve ekonomik eşitsizlikle savaşmış ve Hindistan'ı bir İngiliz sömürgesi olmaktan kurtarmıştır. Daha sonra bu yöntemleri ve söylemleriyle Martin Luther King Jr. ve Nelson Mandela gibi özgürlük liderlerine rol model olmuştur. Gandhi, her ne kadar vatandaşlık hakları ve özgürlük aktivisti olsa da bazı çevrelerce yoğun şekilde eleştirilmiştir. Irkçılık ve kadın istismarı ile ilgili hakkında ciddi suçlamalar vardır. Aynı zamanda Hindistan'ın kurucusu ve İngilizlerden kurtarıcısı olmasına rağmen ülkesinde çokça sevmeyeni de mevcuttur. Çok dindar bir Hindu olan Gandhi, 1948'de yine fanatik bir Hindu, Hintli tarafından vurularak 78 yaşında hayata gözlerini yummuştur. Anlayacağınız, sözlerini vücutlarına dövme yaptıracak kadar sevenleri de var, politikalarını Hindistan'dan kazımak için siyasi parti kuracak kadar nefret edenleri de.

1869'da Hindistan'da orta sınıf bir ailede doğdu. Annesi çok dindar bir Hindu idi. Babası ise İngiliz yönetiminde olan ülkedeki eyaletlerden birinin başbakanıydı. Babasının kendisi gibi bir yönetici olmasını istediğinden hukuk okuması konusunda ısrar ettiği söylenir. Çocukluğunda sıradan bir öğrenciydi. 13 yaşına geldiğinde ailesinin ayarladığı bir eşle evlendirildi. Bir yıl aranın ardından eğitimine geri döndü. 20 yaşında ilk kez baba olan Gandhi'nin 4 çocuğu oldu. İlk olarak Hindistan'da üniversiteye başladı ancak devam etmemeye karar verip ailesinin yanına geri döndü. Sonrasında aile dostu olan bir Hindu rahibin teşviki ve avukat olan abisinin maddi desteğiyle İngiltere'ye tekrar hukuk okumaya gönderildi. Annesi ve eşi gitmesini hiç istemedi. O da İngiltere'de et, alkol ve kadınlara dokunmayacağına dair yemin etti. Vejeteryan olması ona İngiltere'de kendisine beklenmedik kapılar açtı. Katıldığı Londra Vejeteryan topluluğunda dünya görüşüne ve daha sonraki yıllardaki politikalarına büyük ölçüde katkıda bulunacak idealist bir çevre edindi. Buradaki arkadaşları kapitalist ve endüstriyel düzene başkaldıran, ahlakın metaya üstünlüğünü, sade yaşamayı, çatışarak değil işbirliğiyle problem çözmeyi savunan çok farklı insanlardı. Hindistan'a geri döndüğünde annesinin vefat ettiğini ve ondan bunun saklandığını öğrendi. 2 yıl kariyerinde başarı gösteremedi. Hatta şahitleri sorguya çekemeyecek kadar yüzleşmelerde zorlandığı için bir davasında mahkemeden kaçtığı ve müvekkiline parasını iade ettiği biliniyor. Ard arda yaşadığı başarısızlıklardan sonra iş imkanları onun için oldukça daralmıştı. Bir tanıdık üzerinden yine bir İngiliz kolonisi olan Güney Afrika'daki bir şirketin Hintli bir avukat aradıklarını öğrenince ülkeden ayrılmak istememesine rağmen teklifi kabul etti. 1893'te sadece bir seneliğine gittiği Güney Afrika'da 21 sene kalacak olan Gandhi, burada yaşadığı ayrımcılık karşısında pişecek, büyüyecek ve bir lider olacaktı. Gandhi Güney Afrika'ya vardığında kendisini beyaz olmayanların ikinci sınıf vatandaş olduğu bir dünyada buldu. Gandhi yerini bir beyaza vermediği için trenden atıldı. Bu olay ırkçılık ve adaletsizlikle savaşmaya karar verdiği dönüm noktalarından birisi oldu. Sarıyla mahkemede avukatlık yapmasına izin verilmez. Kaldırımlarsa sadece beyazların kullanımına açıktır. Hintliler mülk sahibi olamamakta ve gece özel izin almadan dışarı çıkamamaktadır. Burada geçirdiği yıl boyunca Hintlileri hakları konusunda bilgilendirmeye çalıştı. Şirketiyle yaptığı 1 yıllık kontrat sona ermiş ve tam Hindistan'a geri dönecekken Hintlilerin oy kullanma hakkını ellerinden alacak bir yasa tasarısının hazırlandığını öğrenmesi üzerine kalıp mücadele etmeye karar verdi. 1894'te Natal Hint Kongresi'ni kurdu. Yasa geçecek ve Hintliler seçme haklarını kaybedecektir ama bu mücadele sırasında Gandhi, Güney Afrika'da yaşayan Hintlileri tek bir çatı altında organize etmeyi ve davalarına uluslararası dikkat toplamayı başarmıştır. İngiltere'nin tüm vatandaşlarının eşit olmadığı, kolonilerinde ayrımcılık olduğunu ortaya dökecektir. 1987'de hem davası için lobi yapmaya hem de eşi ve 2 çocuğunu Güney Afrika'ya getirmek üzere Hindistan'a geri döndü. Döndüğünde kızgın bir beyaz topluluk Gandhi'yi linç etmeye çalıştı. Bütün sıkıntılara rağmen burada başarılı bir avukatlık bürosu kurdu. Buraya kadar Gandhi hala kendini İngiliz üst kimlikli bir Hintli olarak görmektedir. Hatta İngiltere ve Avrupalı yerleşimciler arasında çıkan Boer Savaşı'nda İngiltere'ye destek olmak üzere 1100 Hintli gönüllüden oluşan bir sedyeci ekibi kurar. Aynı şekilde yine gönüllü toplayarak İngilizlerin siyahi Zulu kabilesini bastırmak için açtığı savaşa destek verir. Bu sayede İngiltere'ye
Hintlilerin hem hakları hem de vazifeleriyle eşit görülmesi gerekiyor.

eken yurttaşlar olduklarını ispatlamayı amaçlamaktadır. Ancak İngilizler savaştan zaferle çıkmasına rağmen Hintlilerin durumlarında hiçbir iyileşme olmaz. 1906'da Hindu evliliklerinin tanınmaması gibi maddeler içeren, Hintlilerin haklarını daha da kısıtlayan bir yasanın ardından Gandhi ilk sivil itaatsizlik kampanyasını başlatır. Hintlileri sonuçları ne olursa olsun onları ezen yasalara boyun eğmeden inandıkları eşitliğe sahip çıkmaya davet eder. Adını da hakikate bağlı kalmak anlamına gelen Satyagraha koyar. Bu şiddete başvurmayan, sadece kendi başını yakarak, kendini feda ederek ve acı çekmeyi kabul ederek sorunları çözmeyi hedefleyen yepyeni bir tekniktir. Temelinde işbirliği yapmama ve itaatsizlik vardır. Örneğin Gandhi özellikle izin kağıdı almadan seyahat ederek yasalara meydan okur ve bu nedenle hapse girer. Hintlilerin bu şekilde pasif direnişi 7 yıl sürer. Yüzlerce insan itaatsizliklerinin sonucunda isteyerek hapse girer, işsiz kalır, hatta vurularak öldürülür. Bu sayede Güney Afrika'daki yönetimin zalimliği dünyada daha çok konuşulur ve en sonunda İngiltere'den gelen yoğun baskı üzerine Güney Afrika yönetimi Gandhi ile anlaşmak zorunda kalır. Böylece Hindu evlilikleri tekrar kabul görür ve Hintlilere uygulanan bazı vergiler kaldırılır. Ancak yıllar sonra görülecektir ki Gandhi duruma kalıcı bir çözüm getirememiştir. Dolayısıyla Gandhi'nin Güney Afrika'yı değil, Güney Afrika'nın Gandhi'yi dönüştürdüğü söylenir. Bu dönemde Gandhi'nin işlerinin iyi gittiği, bu parayla insanlara yiyecek sağladığı, Tolstoy'la yazıştığı, emekçiliğe ilgi duyduğu, Kur'an ve kutsal Hindu metinlerini çalıştığı, ayrıca iki tane komün çiftlik kurduğu biliniyor. 1914'te Birinci Dünya Savaşı başlamadan hemen önce Güney Afrika'dan ayrılır. Önce birkaç ay Londra'da kalır, oradan da Hindistan'a döner. Hayatının ilk yarısını ailesinin koruyucu kanatlarının altında, ikinci yarısını ise yurt dışında geçiren Gandhi, ilk defa Hindistan'ın gerçekleriyle 45 yaşında ülkesine geri döndüğünde karşılaşır. Politikaya atılması için gelen teklifleri reddeder. Ahmedabad'da tüm kastlara açık bir aşram kurar. Hindistan'daki ilk 3 yılını inzivada, oruç tutarak, cinsellikten sakınarak, kendini meditasyon ve dini metinlere vererek geçirir. Bu süreçten Mahatma, yani yüce ruh ünvanını alarak çıkar. Buraya kadar Gandhi, imparatorluğun bazı politikalarını eleştirse de hala İngiltere'nin sadık bir hizmetkarıdır. Hatta Birinci Dünya Savaşı'nda İngiliz ordusu için gönüllü asker bile toplar. 1919'da İngilizlerin isyana teşvikten şüphelendiği kişileri mahkemesiz hapse atma imkanı veren Rowlatt Act'ı hayata geçirmesi üzerine Gandhi tekrar sahneye çıkar ve ülkeyi Güney Afrika'da başarısını ispatlayan Satyagraha'ya, yani pasif direnişe davet eder. Asıl Gandhi'nin İngiltere'ye bağlılığını kopartan olaysa Amritsar'da İngiliz askerlerinin 400 Hintli protestocuyu katletmesi olur. Güney Afrika'daki savaşta verdiği hizmetlerden ötürü ona verilen madalyaları iade eder ve Hintlilerin Birinci Dünya Savaşı'nda İngiliz ordusunda savaşmak üzere zorunlu askere alınmasına karşı çıkar. Artık Gandhi, bağımsız Hindistan hareketinin lideri olmuştur. Sayesinde Hint elitlerinden oluşan Hint parlamentosu, en tabandan en üste tüm dini cemaatlerin yan yana bağımsızlık mücadelesi verdiği bir platforma dönüşür. Gandhi, Hintli yöneticileri İngiltere için çalışmaya son vermeye, öğrencilere devlet okullarına gitmemeye, askerlere görevlerini terk etmeye, halkı büyük protestolara ve İngiltere'ye vergi ödememeye, İngiliz ürünlerini kullanmamaya çağırır. İngiliz kıyafetlerinin bırakılması ve geleneksel Hint giysilerine dönülmesiyle de dokuma işleminde kullanılan çıkrık, özgürlük hareketinin simgesi olur. Birkaç köyde olayların şiddete dönmesinin ardından hareketi durdurması, bazı takipçilerin de vicdanına yenik düştüğü için hayal kırıklığı yaratır. 1922'de tutuklanarak 6 yıllığına hapse gönderilir, ancak
apandisit

ameliyatı geçirince 1924'te yani 2 yıl sonra serbest bırakılır. Çıktığında hem ülkesini İngiltere'nin böl yönet taktikleri sonucunda Hindu-Müslüman topluluklarına bölünmüş ve hem de Ulusal Hint Kongresi farklı liderler altında gruplara ayrılmış olarak bulur. Gandhi'nin birleştirici liderliğinde zar zor bir araya gelmiş olan gruplar dağılmıştır. Açlık oruçları tutarak Müslüman ve Hindu halkı barıştırmaya çalışır. Tekrar partinin başına geçer ancak bir yıl içinde çalkantılı iç politikalarla başa çıkamayıp bırakır. Bundan sonra insanlarda Gandhi'nin devrinin kapandığına dair bir intiba oluşur. Ancak 1927'de İngilizlerin içinde Hintli barındırmayan bir reform kurulu kurmasının ardından Gandhi tekrar sahneye çıkarak İngilizleri Hindistan'a 6 ay içinde yarı bağımsızlık vermezlerse sivil itaatsizlik taktikleriyle tam bağımsızlık için savaşmakla tehdit eder. Böylece tekrar partisinin yüzü olur. Ancak İngilizler onun taleplerini görmezden gelir. 1930'da Hintlilerin tuz üretmesini ve satmasını yasaklayan ve özellikle dar gelirlilere ağır vergiler getiren yasayı protesto etmek için Gandhi, İngilizlere karşı ikinci bir sivil itaatsizlik kampanyası düzenler. Üzerinde evindeki çıkrıkta dokunmuş beyaz bir şal, ayağında sandalet ve elinde bir değnekle Umman Denizi'ne doğru 390 kilometrelik bir yürüyüşe çıkar. Amacı orada sembolik miktarda bir tuz üreterek yasayı delmek ve yönetime meydan okumaktır. 24 günlük yürüyüşün ardından birkaç düzine insan eşliğinde hedefe vardıklarında deniz suyunu kaynatıp tuz elde ederler. Ülke çapında benzer protestolar yayılmaya başlar. Bu gelişmeler üzerine Gandhi dahil 60 bin Hintli hapse atılır. Hareketin etkisi öyle büyük olmuştur ki Time dergisi onu yılın adamı seçer. 1931'de hapisten çıktığında İngilizlerle bir anlaşmaya varır. Tuz direnişini sona erdirmek karşılığında politik hükümlülüklerin salınması ve sadece deniz kenarında yaşayanların tuz üretebilmesi yönünde el sıkışılır. Takibinde İngiltere'ye gidip Hint Kongresi'ni temsilen bir oturuma katılır ancak oradan da bir sonuç alamaz. Gandhi'nin tekrar bir provokasyon yapmasından korkan İngiltere'nin Hindistan valisi Londra'dan dönen Gandhi'yi hapse atar. İngilizler kast sisteminde en alt sınıf olan dokunulmazlar arasında ayrı bir seçim yapılarak onlara 70 yıl boyunca temsil hakkı vermek ister. Gandhi de dokunulmazların özgürleşmesi gerektiğine katılır. Ancak onlara ayrı seçim yapılmasının İngilizlerin toplumdaki sınıf ayrılığını derinleştirerek Hindistan'ı yönetme çabası olduğunu söyleyerek duruma itiraz eder. Belirtmek gerekir ki dokunulmazların lideri Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar'a göre Gandhi alt sınıfı koruma iddiasında samimi değildir. İngiltere'nin 2. Dünya Savaşı'na girmesinin ardından bir İngiliz toprağı olan Hindistan'da kendini savaşa çekilirken bulur. Hindistan'da savaşa katılımla ilgili farklı sesler yükselmektedir. Ulusal Hint Kongresi, Hindistan'a tam bağımsızlık verilmesi karşılığında İngiltere'ye askeri destek göndermeyi, Gandhi ise sadece moral desteği vermeyi savunur. İngiliz yönetiminin bir yandan içi boş bağımsızlık vaatleriyle Hindistan'ı oyalarken, diğer yandan da Hindu çoğunluğa karşı Müslüman azınlığı güçlendirmeye çalıştığını fark eden Gandhi, 1942'de Hindistan'ı terk edin hareketini başlatır. Gandhi, Do or Die yani yapın ya da ölün sloganıyla Hintlileri ölümüne itaatsizlik etmeye çağırır. İlerleyen günlerde İngilizlerin sert bir şekilde bastıracağı protestolarda 1000 kişi can vermiştir. Winston Churchill'in İngiliz İmparatorluğunu tasfiye etmek için kralın başbakanı olmadım açıklamasının ardından Gandhi, eşi ve tüm Ulusal Hint Kongresi liderleri tutuklanır. Hindistan ayağa kalkar ve isyanlar büyür. Başkaldırıları İngilizlerin sert şekilde bastırması sonucu artık Hindistan, İngiltere ilişkileri telafisi olmayacak şekilde bozulur. Gandhi'nin eşi Kasturba hapisteyken hayatını kaybeder. 19 aylık hapsin sonunda Gandhi'nin sağlığı kötüleşince hapiste ölmesinin ortasında

Kitabı iyice karıştıracağından korkan yönetim Gandhi'yi serbest bırakır. 1945'te Churchill ve partisinin seçimleri kaybetmesinin ardından Hindistan-İngiltere ilişkilerinde yeni bir sayfa açılır. 1947'de yeni hükümet Hindistan Müslümanlar Birliği ve Ulusal Hint Kongresi ile birlikte üçlük görüşmeler gerçekleştirir. Hindistan Müslümanlar Birliği 1906'da Müslüman haklarını korumak için kurulmuş ve genel olarak İngiliz hükümetiyle yakın olan bir kurumdur. 1913'te görüş değiştirerek Hindistan'ın bağımsızlığını savunmuşlardır. 1945'teki bağımsızlığa dair görüşmelerde ise Ulusal Hint Kongresi Hindistan'ın toprak bütünlüğünü koruyarak bağımsızlığını isterken Hindistan Müslümanlar Birliği Müslümanların ayrı bir ülke olmasını savunur. Toprak bütünlüğünün korunmasını savunan Gandhi, pazarlıkta aktif rol oynar ve Hindistan Müslümanlar Birliği'nin lideri, aynı zamanda arkadaşı olan Muhammed Ali Cinnah'a bunun bir İngiliz böl yönet taktiği olduğuna, beraber daha güçlü olduklarına ikna etmeye çalışır ve hatta ülke yönetimini ona teklif eder. Ancak Cinnah bunu kabul etmese bile toplumdaki diğer ayrılıkçı liderler kavgayı sürdüreceği için teklifi geri çeker. Toplum içinde Müslüman-Hindu çatışmaları çoktan başlamıştır bile. Gandhi, şiddetsizlik ilkesine rağmen iç savaş pahasına ülke bütünlüğünden taviz vermemeyi savunur, ancak gitgide büyüyen şiddet olayları karşısında Ulusal Hint Kongresi tarafından bölünmeyi kabul etmeye ikna edilir. Emperyalist güçler bölgeden ayrıldıktan sonra ortam yumuşar diye ümit eder. Maalesef bölünme daha gerçekleşmeden şiddet olayları daha da artar. Gandhi bu bölgeleri turlayarak iki toplumu bir araya getirmeye çalışır. Ancak işe yaramadığı gibi Müslümanlara ılımlı tavırlarıyla bağnaz Hinduları kızdırır. İngilizlerin çizeceği sınırla ikiye bölünecek ülkenin sınırının doğru tarafında kalmaya çalışan insanlar nedeniyle oluşan kaosta 1 milyon insanın öldüğü, 17 milyon insanın tehcirden etkilendiği, evsiz mülksüz kaldığı söylenir. 15 Ağustos 1947 yılında Hindistan'ın kuzeybatısı Müslümanlara verilerek Pakistan kurulur. Gandhi'nin konu üzerine sözleri, "Talep yerine getirildi çünkü bunu siz istediniz. Kongrenin tercihi asla bu değildi ama kongre halkının nabzını dinler. Kongre hem Hinduların hem de Sihlerin isteğini duydu" olmuştur. Etkisi sınırlar ve dönemler ötesi bir lider olan Gandhi aslında ideal insan olmaktan uzaktı, ancak dünyaya çok önemli bir miras bıraktığını da görmek gerekir. Bazı yazarlar ondan mükemmellik talep etmek yerine ona bir devam eden çalışma olarak bakmayı önermişlerdir. Kitleleri harekete geçirebilen bir politik metot olan Satyagraha'yı icat etmesi sadece Hindistan'da değil, başka topluluklar tarafından başka ülkelerde de hakların mücadelesinde kullanıldı ve dünya tarihine geçen birçok olaya yön verdi. Hepsinden ötesi, şiddete karşı şiddet kısır döngüsünü kırarak savaşan bir aracı insanlığa armağan etti. Bugün hala geçerliliğini koruyan çevreciler, insan hakları savunucuları, şiddet ve ırkçılık karşıtları tarafından yaygın olarak kullanılan, kırılgan durumlarda bile tarafları bir masa etrafına toplayan bilen bir metod olan ve hakikate bağlı kalmak anlamına gelen Satyagraha, Gandhi'nin hatırasını tüm dünyada yaşatmaya devam etmektedir. Gandhi, tüm dinlerin bir arada var olabileceği laik bir Hindistan'ı savunmuştur. 15 Ağustos 1947'de bağımsızlığın ilanından önce bir ölüm orucuna başlayarak dini gruplar arasındaki çatışmayı kışkırtanları kınamış ve insanları hoşgörüye davet etmiştir. Orucu sayesinde Kalküta'da bir isyan bitmiş, Delhi'de toplumsal barış sağlanmıştı. Ancak ülkede Gandhi'nin şiddete karşılık vermeme konusundaki ısrarına isyan ederek Gandhi ölsün sloganlar atan Hindular da vardı. Hindistan'ın Hinduizmin, İslam'ın ve Sihizmin yıkılışına çaresiz bir tanık olmaktansa,
ölüm benim için şanlı bir kurtuluş olur diyen

Gandhi son orucuna 13 Ocak'ta başlar. Bir hafta sonra yani Ocak ayının 20'sinde Hindu fanatikler Gandhi'ye bir suikast girişiminde bulunur. Bu ilk suikast girişimi değildir. Adaletsizlikle, şiddetle değil, kendinden feda ederek, özveride bulunarak savaşmayı bir dünya görüşü ve ekol haline getiren Gandhi, öğretisini tamamlamak için suikastini kollarını açıp bekler. Tekrar eden suikast girişimlerine rağmen güvenlik önlemi almayı reddetmiştir. Eğer delirmiş bir adamın mermisiyle ölürsem gülümseyerek gideceğim. Tanrı kalbimde ve dudaklarımda olacaktır. Ve eğer bu olursa tek damla yaş dökmeyin demiştir. 29 Ocak'ta Hindistan'ın bir Hindu ülkesi olduğunu savunan laiklik karşıtı Nathuram Godse isimli fanatik bir Hindu tarafından göğsünden 3 kurşunla vurularak öldürülmüştür. Gandhi'yi öldürerek etkisini yok etmeyi hedefleyen katil aslında Gandhi'nin kendini feda etme ilkesini yücelten mükemmel neticeyi ortaya koymuştur. Bedeni Hindu inancına uygun olarak yakıldıktan sonra külleri ülkenin dört bir yanına dağılır ve oralarda suyla buluşması sağlanır. Ancak bir kısmı da bir takım kişiler tarafından yurt dışına kaçırılmıştır. Örneğin bugün ailesi hala Los Angeles'teki bir inziva mekanı olan aşramada muhafaza edilen küllerinin suya serpilmesini talep etmektedir. Toprağı bol olsun.

0: İnsan Hakları. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç. Teknik yapım Halil Bekki.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
6: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
7: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
8: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
9: www.radyohedef.com.
1: Tıklayın.
10: Zorunlu yayın.
11: Hayata eşit fırsatla başlamak her çocuğun hakkı. Erken çocukluk eğitimi bunun birinci adımı. Yağmur, 5 yaşında. Her gün aynı heyecanla koşarak evden çıkıyor.

0: hayallerine ve geleceğine. Bu umuda ışık olmak ve yollarını aydınlatmak hedefiyle tam 30 yıldır çocuklar ve anne babaları için bilimsel temelli eğitim programları geliştiriyor ve uyguluyoruz. Çünkü biliyoruz ki erken yaşlarda çocukların gelişimi için yapılacak her türlü katkı, gelecekte ortaya çıkabilecek eşitsizlikleri önlemek için yapılan en önemli yatırımdır. AÇEV, Anne Çocuk Eğitim Vakfı.
1: Zorunlu yayın.
2: Radyo Hedef.
3: Zamanın ötesine geçen bir çağrı. İnsanlığın en karanlık gecesine doğan bir güneş. Asr-ı saadet, sadakatin, merhametin, adaletin ve kardeşliğin zirveye ulaştığı o mübarek iklim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun izinden giden aziz ashabının örnek hayatları, gönüllere dokunan kıssaları ve çağları aşan rehberliğiyle evlerinize konuk oluyor. İsmail Karagöl'ün sunumuyla Asr-ı Saadet iklimi, Asr-ı Saadet'in bereketini ve huzurunu günümüz dünyasına taşımaya devam ediyor. Gönlünüzü o mübarek zamanın feyziyle tazelemek için siz de davetlisiniz. Asr-ı Saadet iklimi İsmail Karagöl'ün sunumuyla her perşembe saat 21.10'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
2: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
1: Eser: Sorumsuzca Söylenen Sözler. Yazar: Mevlüt Özcan. Yayın evi: Sabır Yayınları.

Bazıları diyorlar ki, namazın kazası olur, yemeğin kazası olmaz. Namazın kazası olur, yemeğin kazası olmaz sözü hiçbir Müslümana yakışmayan, son derece sakat bir benzetmedir. Fıkhi bir kaide olarak, yemek sofrası hazırken ve vakitte müsaitken, zihnin yemekle meşgul olmaması için önce yemek yenir, sonra namaz kılınır. Ama vakit geçmek üzereyse önce mutlaka namaz eda edilir. 20 dakika sonra vakti çıkacak olan bir namazla yenilecek yemek arasında tercihte bulunmanız istenirse siz hangisini seçersiniz? Namazı tercih edeceğinizden eminiz. Çünkü namaz dinin direğidir. Mümini kafirden ayıran ameldir. Onu terk eden dinini yıkar. İnsan hiçbir şey yemeden günlerce Allah'ın izniyle hayatiyetini sürdürebilir. Hiçbir sıkıntıya da maruz kalmaz. Ama namazı terk ederse hayatiyeti bozulur. Dini yıkma teşebbüsünde bulunmuş sayılır. Kafirle aradaki sınırı kaldırmış olur. Büyük bir buhrana maruz kalacağından dünyadan zevk alamaz hale gelir. Bazıları, efendim namazın kazası olur, yemeğin kazası olmaz diyorlar. Bu saçma bir sözdür ve hiçbir dayanağı yoktur. Eğer bunu söyleyen kişi yemeği namaza tercih ediyor, başka bir ifadeyle yemeği namazdan daha önemli olduğunu kastediyorsa, o kişi imani noktada perişan olmuştur. Ele avuca alınır yeri kalmamıştır. Bilindiği gibi üç şeyin şakası yoktur. Bunlar 1- iman, 2- yemin, 3- nikahtır. Bunların şakası da ciddidir, ciddisi de ciddidir. Namazı hafife almak imansızlığın neticesidir. Onun için hiçbir mümin yemekle namazı mukayese edemez. İkisi arasında yemeği tercih yapamaz. Yemekle namaz arasında seçim yaparken yemeği tercih edenler korkunç bir gaflet içindedirler. Bunlar kendilerini haklı çıkarmak için yemeğin kazasının olmayacağını fakat namazın kazasının mümkün olduğunu ileri sürüyorlar. Bu yanlış bir kıyaslamadır. Çünkü namazın vakti çıktıktan sonra kişinin o geçen vakti kaza edecek zaman kadar yaşayabileceğine dair bir garantisi yoktur. Velev ki kaza etse dahi hesap gününde vaktinde niye kılmadığının hesabı sorulacaktır. Allahu Teala o kişiye namazını niye kılmadın veya niye kazaya bıraktın diye soru soracaktır ama yemeğini niçin yarım saat sonraya bıraktın diye bir sual tevcih etmeyecektir. Hasılı, namazın kazası olur, yemeğin kazası olmaz diyerek yemeği namaza tercih edenler, iman noktasından ciddi bir uçurumun kenarındadırlar. Böylelerinin kendilerini haklı çıkaracak hiçbir delilleri yoktur. Aklı başında hiçbir kimsenin böyle bir sözü sarf etmesi de mümkün değildir. Bazıları diyorlar ki, hele şu namazı kılalım da rahat rahat çayımızı içelim. Bu sözden anlaşılan şudur. Oturmak, çay içmek rahatlık, namaz kılmayı külfet kabul etmektir. Allah korusun böylelerinin akıbetleri çok feci olur. Namaz dinin direğidir. Direk olmazsa bina çöker. Binadaki direği fuzuli bulmak için akıl peynir ekmekle yenilmiş olmalıdır. Müminle kafiri ayıran tek ölçü namazdır. Namazsız kişi anarşisttir. Mümin huzurullah'a durduğunda dünya ile irtibatını kesmeli, en büyük huzuru namazda ve ibadet halinde duymalıdır. Hazreti Ali radıyallahu anh için ayağına saplanan okun çekilirkenki acısını ancak namaza başlayarak duymadığı mervidir. Namazı külfet, oturmayı rahatlık saymak, boşa kürek sallamak demektir. Seccadeni serip namaza kalkmak istediğinde içinden bir iştahsızlık, tembellik başlıyorsa, Allah korusun bu bir münafıklık alametidir. Çünkü münafıklar namaza üşene üşene kalkarlar. Zamanımızda, kızım sen radyoyu veya televizyonu aç, ben namazımda şaşırmam diyen kişilerin adedi az değildir. Bunlardan ne kendilerine ne de başkalarına fayda yoktur. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, sahibini Allah'a yaklaştırmayan namaz, bilsin ki Allah'tan uzaklaştırıyor demektir buyurmaktadır. İşte böyle namaz kılarsan böyle karşılık verilir. O namaz sarılır toplanır sonra bir paçavra gibi suratına çarpılır. Oturmayı, çay içmeyi rahatlık olarak, namaz kılmayı külfet kabul edenler diri değil,
hayat süren leş durumundadırlar. Diri olan kişi, ruhunu rahatlatacak olan namazı sever ve onu bir angarya olarak kabul etmez. Ve hele şu namazı kılalım da rahat rahat çayımızı içelim demez. Müslümanın anlamış olduğu rahatlık, aklına düştüğü her şeyi alma ve yapma imkanına kavuşmuş mu olmasıdır? Eğer böyle düşünülüyorsa, böyle bir rahatlığı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında görememekteyiz. Hatta Mekke'nin ileri gelenleri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi rahatlığa davet ettiler. Kadınlar, paralar, mevkiler teklif ettiler. Efendimiz, güneşi sağ elime, ayı sol elime koysanız, vallahi bu davadan vazgeçmem cevabını verdi. Rahatlığı elinin tersiyle kendisinden uzaklaştırdı. İman namına her türlü fedakarlığa göğüs gerdi. Efendimizin hayatı şu rükünlerden meydana geliyordu. İman ve cihat, mihnet ve bela, sabır ve sebat ve sadece Allah'a yöneliş. Namazı bu gayeye ulaşmak için kılanlara müjdeler olsun. Bazıları diyorlar ki, sen televizyonu veya radyoyu aç, ben namazda şaşırmam. Namazlarda müminler üç şeyle Allah'a teveccüh ederler. 1- Hududu kalbi, kalp huzuru. 2- Zikri lisani, diliyle zikrederek. 3- Tazim-i cismani, bedeniyle saygı belirterek. Bu üç şey bir araya geldi mi, namaz eda edilmiş olur. Namaz, Allah'a imandan sonra gelen ibadetlerin en kuvvetlilerinden biridir. İbadetlerinde bütün kemalatını taşıyan namaz, İslam nazarında ruhi bir miraçtır. Onunla, Müslümanın ruhu günde 5 defa madde aleminden temiz ve yüce alemlere yükselir. Namaz, manasına akıl erdirilemeyen kuru hareketler ve merasimlerden ibaret.

0: ibaret değildir. O bir mekteptir. Her şeye rağmen namaz kılanların hayatına baktığımızda, namaz kılmayanlarla arada yaşayış itibarıyla genelde açık bir fark görülmüyor. Bundan anlaşılıyor ki, genelde namaz kılanların kıldığı namazlar gönüllerinde inkılap yapamıyor. Bunun sebepleri var elbette. Bu sebepler arasında yazımızın başlangıcında zikrettiğimiz üç maddenin olmayışıdır. Devamında da helal-haram arasındaki farkı gözetememek geliyor. Neticede günümüzdeki Müslümanlar modeli karşımıza çıkıyor. Bu öyle bir model ki ya namaz kılmıyor ya da kıldığı namaz şartları yerine getirilmediği için kişiyi hakka götürmüyor. Öylesine bir gaflet ki hızla seccadeden kalkıyor, dünyaya teşrif etmek için can atıyor. İslam'ın yaşanması için Mevla'ya yakarışı uzatmaya günümüz Müslümanı tahammül edemiyor. Diyor ki, siz televizyonu veya radyoyu açın, ben namazımda şaşırmam. Ne demek bu? Bunu söyleyen kişinin bir dahaki namazında kıbleye değil, televizyona dönerek namaz kılması beklenebilir. Bu hal, memlekette namaz kılanlar değil, sadece yatıp kalkanlar bulunduğunun açık ifadesi demektir. Bütün azalarına namaz kıldırmayan kişi, namaz kılıyorum diye sadece kendini aldatır. Her azaya namaz kıldırmak nasıl olacak? Namazı bilerek, şuuruna ererek kılmak lazımdır. Her şeyden alakayı kesip, Hakk'a teveccüh ederek, O'nun huzurunda olduğunu bilerek.
1: Eser, Sorumsuzca Söylenen Sözler. Yazar, Mevlüt Özcan. Yayın Evi, Sabır Yayınları.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

Gelecek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ümmetimin en iyisi benim dönemimdedir. Sonra onlardan sonrakiler, daha sonra onlardan sonrakiler gelir dedi ve kendi çağında yaşayan ümmetinin yani ashabının çokluğuna sevindi. Bir keresinde ashabından 10 kişiye uğradı ve onları cennetle müjdeledi. Bunlar Ebu Bekir, Osman, Ali, Abdurrahman İbni Avf, Ebu Ubeyde, Talha, Zübeyir, Zühreli Sa'd ve Hanif olan Zeyd'in oğlu Said radıyallahu anhum idi. Onlardan önce diğer bazı kimseleri de cennetle müjdelemişti. Hadis kitapları onun bu 10 kişiyle ilgili övgülerinden ve bunlardan başka kimselere de cennetle ilgili verdiği haberden bahseder. Örneğin bir hadiste cennet şu 3 kişiyi arzular. Ali, Ammar ve Selman buyurulur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Fatıma radıyallahu anhaya da şöyle demiştir. Sen İmran'ın kızı Meryem hariç cennetteki kadınların en üstünüsün. Ali radıyallahu anh'ın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den aldığı hikmeti gelecek nesillere ulaştıracak olan en önemli ileticilerden biri olacağına işaret ederek onun hakkında ben bilginin şehriyim, Ali de onun kapısı. Umuma hitaben de benim ashabım yıldızlar gibidirler. Hangisini izlerseniz hidayet bulursunuz demiştir. Tebük'ten döndükten sonra adamlar kendi aralarında artık savaşın bittiğini düşünerek konuşmuşlardı. 10. yıl boyunca çeşitli delegelerin gelmeye devam etmesiyle bu düşünce öyle yerleşti ki müminlerin çoğu silah ve zırh satmaya başladılar. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu duyunca böyle yapmalarını yasakladı ve ümmetimden bir bölümü Deccal gelinceye kadar hak için savaşmaya devam edecek dedi. Bunun yanı sıra eğer benim bildiklerimi bilseydiniz az güler çok ağlardınız ve kendisinden sonra daha kötüsü gelmeyecek olan hiçbir zaman olmaz da demiştir. O insanları ümmetinin bozulma sonucunda Hristiyan ve Yahudileri izlemeye başlayacağını söyleyerek uyarmıştır. Siz onları adım adım zira zira izleyeceksiniz. Öyle ki eğer onlar zehirli bir kertenkele çukuruna girseler siz yine onların peşinden gideceksiniz. Kıyametten önce insanlığın genelde yaşayacağı en büyük düşüşü de ifade ediyordu. İslam garip olarak başladı, yine garip olacaktır. Yine de Allah'ın onları bırakmayacağını vaat etmekten geri kalmamıştır. Allah bu ümmete her yüzyılın başında dinini yenileyecek birini gönderecektir. Bir başka sefer ashabtan bazıları Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ''Ey kardeşlerim'' diye birkaç kez bağırdığını duymuşlardı. ''Ey Allah'ın Resulü, biz senin kardeşlerin değil miyiz?'' diye sorduklarında ''Sizler benim arkadaşlarımsınız. Fakat benim kardeşlerim henüz gelmeyenler arasındadırlar.'' Başka rivayetlerde de ''Son günlerde gelecek olanlardır'' cevabını vermiştir. Konuşma tarzı büyük derecede manevi öneme sahip olan kişilerden bahsettiğini gösteriyordu. Son günlerin çok kötü olmasına rağmen o günlerde doğru yolu bulmuş anlamına gelen Mehdi adında bir halifenin çıkacağını da haber vermiştir. Mehdi benim ümmetimden çıkacak, geniş alınlı ve uzun burunlu olacak. Daha önceden kötülük ve zulümle dolu olan dünyayı doğruluk ve adaletle dolduracak. 7 yıl hükmedecek. En sonunda Mehdi'den sonra veya onun hükmünün son yıllarında Deccal gelecek. Sağ gözü üzüm gibi tüm ışığı gitmiş kör bir adam. Yeryüzünde büyük tahribat yapacak ve anlattığı yalanlarla daha da çok insanı kendi tarafına çekecek. Fakat ona karşı savaşan bir grup mümin bulunacak. Onlar savaşmak için dayanırken dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, namaz kılmak için saflara dizildiklerinde Meryem oğlu İsa gökten inecek ve onlara imamlık yapacak. Allah'ın düşmanı İsa'yı görünce tuzun suda eridiği gibi eriyecek. Eğer bırakılırsa hiç kalmayıncaya kadar erir. Fakat Allah onu İsa'nın eline düşürecek. İsa aleyhisselam da onun kanını mızrağının ucunda insanlara gösterecek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem
aynı zamanda kıyametin yaklaştığını gösteren birçok işaretleri de haber vermiştir. Bunlardan biri insanların çok yüksek binalar inşa etmesidir. Ömer'in oğlu Abdullah radıyallahu anh'ın babasından rivayet ettiği bir hadiste bu belirtiler daha açık bir şekilde anlatılmıştır. Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Günün birinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bulunduğumuz sırada elbisesi bembeyaz, saçları simsiyah, üzerinde yolculuk belirtileri görülmeyen ve böyleyken hiçbirimizce tanınmayan bir kimse geldi. Nihayet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına oturdu. Dizlerini dizlerine dayadı. Her iki avucunu iki uyluğu üzerine koyup, "Ya Muhammed,

0: iman etmendir dedi. O doğru söylüyorsun dedi. Ve ihsan nedir diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a sanki görüyormuş gibi ibadet etmendir. Çünkü sen onu görmüyorsan da o seni görüyor dedi. O yine doğru söylüyorsun dedi ve saati, kıyameti ve ne zaman kopacağını bana haber ver diye devam etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda sorulanın sorandan daha fazla bilgisi yoktur diye cevap verdi. O öyleyse belirtilerini, emarelerini bildir dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cevap vererek cariyenin kendi sahibini doğurması ve yalın ayak, sırtı çıplak, fakir koyun çobanlarının hangimizin kurduğu bina daha yüksek diye yarışa çıktıklarını görmendir dedi. Bundan sonra o kimse gitti, o gittikten sonra bir süre kaldım. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ya Ömer, soranın kim olduğunu biliyor musun diye sordu. Allah ve Resulü daha iyi bilir dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, o Cibril idi, size dininizi öğretmek için geldi dedi.
1: Hazreti Peygamber'in hayatı. Eser Martin Links, İnsan Yayınları. Okuyan Mustafa Demirci.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Abdest alırken

0: Abdeste Bismillah diyerek başlar, sonra da şöyle derdi: Allah'tan başka ilah olmadığına, onun tek olduğuna, ortağının olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın onun kulu ve rasulü olduğuna şahadet ederim.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

Rabbi. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ihsan et. Onu kendisine vaat ettiğin makamı mahmuda eriş.

0: Allah'ım, Muhammed aleyhisselama ve onun ehli beytine salat ve selam eyle. Ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.
2: Kur'an-ı Kerim tilaveti.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
4: Zorunlu yayın.
5: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi, sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
4: Zorunlu yayın.
0: Radyo Hedef. Vahyin damlaları düşünce gönüle, bir inşa başlar iyiye güzele. İsyan başlar küfre, zulme, zalime karşı. Osman Ümmetoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Vahyin Damlaları programı her cuma saat 19.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
6: Radyo Hedef FM 91.8.
7: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından

Atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 27. Cüz. Okuyan İshak Danış.

بخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 27. Cüz. Okuyan İshak Danış.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Zulme ortak
3: olma. Şimdi reklamlar.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
5: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
6: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
0: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
7: www.radyohedef.com.
1: Tıklayın.
8: Zorunlu yayın.
9: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
8: Zorunlu yayın.
10: Radyo Hedef.
11: Hayatı anlamadan geçip gidiyoruz. Düşünceyi küçümsüyoruz. Sevmeyen, sezmeyen, anlamayan yığınlara dönüşüyoruz. Okuma, içimizdeki meçhul alemin kapılarını açan bir anahtar. Din, aşk, şiir. Boşlukta yuvarlanan insanın bir yıldıza attığı merdivenler. Yine çiçekteyiz işte, yine meyvedeyiz. Yine doğumdayız işte, yine sevinçteyiz. Yeryüzü aşkın oluncaya dek. Tuğba Şenol'la Turkuaz her salı 19 ile 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Müminin kalbini kırmak Kabe'yi yıkmaktan daha fenadır.
2: Allah'ım kalp kırmaktan bizleri korusun.
0: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
4: Radyo Hedef.
5: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle.
0: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Nur olmasan sen, yer gök karanlıkta kalır. Yüzler, gözler yokluğa düşer. Anlam ve hikmet boşluğa yuvarlanır. Yüzler sıcaklığını kaybeder, bakışlar zulmette kalır. Gece gündüze erişemez. Nur olmasan sen, göğün yüzü kimseye gülmez. Nur olmasan sen, senin nurun olmasa, yıldızlar kör kalır, dağlar yetim olur. Nur olmasan sen, taşların hepsi soğur, suların hepsi yakar, yakar, yakar.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Ehl-i Beyt Mektebi. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ecmain. Aziz kardeşler, hepinize Urfa'dan bol bol selam getirdim. Oradaki bütün kardeşlerimizin size selamları var, muhabbetleri var, özlemleri var, duaları var. İnşallah sizler de aynı duygularla onlara dualarınızı ve muhabbetlerinizi göndermiş olursunuz. Allah aramızdaki sevgiyi daha da ziyadeleştirsin. İnanın bugün Müslümanlar olarak en fazla sıkıntı çektiğimiz alan muhabbet alanıdır. Bir türlü sevmeyi beceremiyoruz. Ne birbirimizi sevebiliyoruz, ne dinimizi gereğince sevebiliyoruz, ne o dinimizi bize öğreten ashab-ı kiram efendilerimizi tam anlamıyla sevebiliyoruz, ne sahabeyi sahabe yapan o muallim-i ekber olan aleyhissalatü vesselam efendimizi tam anlamıyla sevebiliyoruz, ne de Rabbimizi istenilen oranda sevebiliyoruz. Muhabbetin o süreci bir kırılmaya uğradı mı, bir noktada durmuyor. Ne yazık ki hepsini halka halka etkiliyor. İnşallah biz burada zaten muhabbeti öğrenmek için varız. Muhabbeti yeniden hayatlarımızda diriltmek için varız. Öğrenip de tekrardan o sevgi kahramanları gibi muhabbet ile aleme o muhabbeti dolaştırmak, ulaştırmak için varız. Allah bunu bize çok görmesin. Allah çok görmez de biz inşallah ona layık bir biçimde bir kamet sergileyebilelim de onu inşallah nasibimize almış olalım. Rabbim hepimize bunu nasip eylesin. Ehl-i Beyt Mektebi dedik. O mektebin anası olan Hazreti Fatma'ya getirmiştik sözü. Ve Fatma validemiz hakkında 4 ders yaptık. Bugün onun hakkında 5. ve sonuncu dersimizi yaparak Ehl-i Beyt'in hanesinin meyvelerine sözü getireceğiz. Bir dahaki ders Hasan ile Hüseyin deyip artık Mevla ne gösterdiyse oraya doğru inşallah beraberce yürümüş olacağız. Bugün dersimizin başlığını ben şöyle koydum. Hikmet Pınarı Hazreti Fatıma. Gerçekten o gerek nübüvvet ve risalet evinde öğrendikleriyle, gerekse velayet evinde öğrendikleriyle, biliyorsunuz 15 yıl nübüvvet ve risaletin evinde kaldı, babaya hem ana oldu hem kız oldu, sonra velayetin evi olan Hazreti Ali'nin evine gelin olarak gitti, o evde de 9 yıl kaldı, her iki evde de ilim namına çok şeyler gördü, çok şeyler talim etti, çok azını bize bırakarak gitti. Çok şeyler gördü, çok şeyler öğrendi ama o cümlemi tekrar etmek istiyorum zihinlerinizde bir daha nakş olsun. Çok azını bırakarak gitti. Neden azını bırakarak gitti? Mevla öyle takdir etmişti. Çünkü babasının arkasından ancak 6 ay yaşayacaktı. Bilmiyorum caiz mi böyle şeyler söylemeyi ama ben burada bazen sesli düşünüyorum. Daha sonra düşündüklerimden bazılarından da pişman oluyorum. Ama Allah beni pişman ettirmesin, söylemesem de edemeyeceğim. Yaşasaydı

da biraz. Şöyle bir 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl yaşasaydı mesela Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin arkasından, inanın çok şeyler öğrenirdik ondan. Alem ondan çok şeyler öğrenirdi. Demek ki takdir-i ilahi böyleymiş. Böylesi hayırlı olduğu için Mevla onu babasının arkasından çekip aldı. Ama biliyoruz ki yaşayan sahabiler çok şey söylediler aleme. Bugün bakın, söz oraya gelmişken onunla ilgili de birkaç şey söylemem lazım size. Biliyorsunuz hadis meselesinde, hadisin nakli meselesinde son yıllarda farklı şeyler söylenir. İçimizden insanlar bu manada farklı şeyler ileri sürerler. O sürülen şeylerden bir tanesi de şudur. Derler ki, neden Aleyhisselatü Vesselam Efendimizle 23 yıl bilafasıla, 20 yıl, 15 yıl, 10 yıl bilafasıla beraber olan sahabi efendilerimiz hadis naklinde az sayıda kalmalarına rağmen Ebu Hureyre gibi sadece Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la birlikteliği 4 yıl olan ya da başka sahabiler gibi birliktelikleri 3 yıl olan, 2 yıl olan, 10 yıl olan, 5 yıl olan neyse bu tarz sahabiler hadis naklinde Efendimizle beraberliği daha fazla olanlardan çok olmuştur. Bu soruyu ilk duyduğumuzda hemen makul bir şey gibi gelebilir. Öyle ya, 23 yıl Hazreti Ebubekir gibi Efendimizle beraber olan birinin Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hadiselerine şahit olması daha fazlaydı. Öyle olduğu için de onun nakli daha fazla olması gerekiyordu. Böyle bir bilgi makul geldiği için zihnimize, Allah korusun, aklımızdan hemen hadis rivayetinde fazla miktarda rivayeti olan sahabi efendilerimize karşı zihinlerimizde, akıllarımızda olumsuz bir şey belirebilir. Bunu bir kere doğru anlayalım ki bu tarz sözler duyduğumuz zaman hemen evet bu makuldür, böyle olmalıdır deyip hadis meselesinde sayı isimlerini ve rivayetlerinin sayısını çokça duyduğumuz sahabi efendilerimize karşı yüreğimizde herhangi bir olumsuzluk oluşmasın. Bakıyoruz mesela, doğru, Ebu Hureyre Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den 5.374 tane hadis rivayet etti. Onun Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ile birlikteliği sadece 4 yıldı. Bakıyoruz mesela Abdullah İbni Ömer, Hazreti Ömer'in oğlu, Allah babasından da ondan da razı olsun. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la birlikteliği çocukluğu dahil 20 yıldı. Çünkü o doğuştan aslında Müslümandı. O doğduğu zaman babası zaten iman etmişti. Bazı rivayetlerde ise o doğmuş, iman etmiş, imanını gizlemiş, sonra babası iman etmiştir ama yaşını biz dikkate aldığımız zaman böyle söylememiz daha doğrudur. Abdullah İbni Ömer, Hazreti Ömer'in oğlu olmasına rağmen, Hazreti Ömer'in rivayeti 539 iken oğlu Abdullah İbni Ömer'in rivayeti 2286'dır. Bakıyoruz mesela Enes bin Malik'e, Enes'in o kutlu halkaya dahil olma tarihi hicretle başlar. Medine'nin çocuklarındandır Enes bin Malik. Ümmü Süleym validemiz elinden tutup Efendimiz'e getirmiş, söz ile değil, gerçekten hayatı ve altını doldurarak eti de senin, kemiği de senin deyip Efendimiz'e emanet etmiş. O 11 yıllık birliktelikte Enes bin Malik 2286 tane hadis rivayet etmiş. Ve uzatın bunları, muksirin dediğimiz 9 ismi saydığınız zaman da böyle bir tabloyla karşılaşırsınız. Peki burada nasıl bir anlayış olmalı ki biz de bu meseleyi doğru anlayalım? Meselenin özü şudur aziz kardeşlerim. Aslında hadis rivayeti meselesinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la çok fazla birlikte olmaktan ziyade Efendimizin vefatından sonra çokça yaşayanların rivayeti çoğalmıştır.
Neden?

çok önemli bir şey. Bunun bir sebebi var. Sahabe nesli bizim gibi değiller. Yani onlar duydukları bir hakikati, bir ilmi, eğer aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den ilmin gizlenmemesi noktasında uyarıyı duymamış olsalardı, insanlara hava atmak için, bende ilim var demek için, o ilmi yansıtıp da o ilmin üzerinden bir şeyler elde etmek gibi bir duruma asla girmemişlerdir. Ve ashab-ı kiram efendilerimiz hadis naklinde oldukça hassas davranmış, bıçak kemiğe dayandığı zaman artık ortada çözülmesi gereken bir mesele var. O mesele için bir hüküm beyan edilmeli. O hükmün fermanı olabilecek, o hükmün dayanağı olabilecek bir hadis bir sahabi efendimizin aklında, zihninde var. İş başa düştüğü anda "Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem" der. Derken de benim kadar rahat demez. Alnından terler boşanır, titreyerek o hadisi nakleder. Onun için onlardaki hadis nakli meselesi birilerinin iddia ettikleri gibi kolay değildi. Bakın size meselenin özünü anlayabileceğiniz bir rivayet söyleyeyim. En fazla sahabi görmekle meşhur olan tabiinin imamlarından bir tanesidir Abdurrahman bin Ebi Leyla. Allah kendisine rahmet eylesin. Bir mecliste 120 sahabiyi bir arada gördüğünü söyler. Artık kaç tane sahabi görmüştür? Varın siz bunun üzerinden hesap edin. Ama ben bir mecliste 120 sahabi gördüm diye kendi itiraflarını okuyoruz. O itiraflarından bir tanesi. Bir mecliste 120 sahabiyi bir arada gördüm. Bir mesele soruldu. O mesele hakkında hadis soruldu. Her bir sahabi birinin gözüne bakıyor. Aslında biliyorlar. O 120'nin hepsi bilmese emin olun yarısı biliyor. Yarısı bilmese üçte biri biliyor. Bir miktarı o hadisten haberdar. Soruluyor. O bilenler birbirlerinin gözüne bakıyorlar. Biri söylese de benim üzerimden kalksa. Çünkü mesuliyet duygusu var orada. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin hadisini nakledecek. O hadisi naklederken o mesuliyetin altında inim inim inleme var. Onun için ben muksirinden olan sahabi efendilerimize çok kez benden o ifadeyi duymuşsunuzdur. Kurban nesil diyorum. Onlar gerçekten işin kurbanları. Kurban nesiller onlar. Bizler de onlara kurban olalım. Onların bize aktardıklarıyla dinimizi bakın yaşamaya çalışıyoruz. O kurban nesilden olanlar birbirlerinin gözlerine bakıyorlar. Abdurrahman bin Ebi Leyla'nın ifadesiyle sonra biri kalkıyor ayağı. Alnından terler akıtırcasına bir sıkıntı içerisinde "Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem" diyor. Hadisi naklediyor. Ondan sonra "benim aklımda kalan bu kadardır" deyip yine varsa eğer bir kusur, o kusuru da kendi nefsine mal ediyor. Böyle hassasiyet olduğu için muksirinden olan sahabiler bu işin kurban nesli oldular ve duydukları her hadisi de her sözü de nakletmediler. Bıçak kemiğe dayandığı zaman söylediler. Hal böyle olunca Efendimiz aleyhissalatü vesselamla yıllar yılı beraber olanlardan ziyade Efendimiz'den sonra yıllar yılı yaşayanların hadisleri çoğaldı. Bakıyoruz mesela Ebu Hureyre'nin vefat tarihine, Hicri 58'dir. Efendimiz ne zaman vefat etti? Hicri 11. 58'den çıkarın 11'i. Ebu Hureyre'nin Efendimiz'den sonra yaşadığı kaç yıl olduğunu o rivayetleri üzerinden o mesafenin çoğalmasına paralel biçimde anlayın. Hicri 58, Hicri 11, 47 değil mi? 47 yıl yaşamış Ebu Hureyre aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den sonra. Abdullah İbni Ömer'in vefatı Hicri 73. Enes bin

Malik'in vefatı Hicri 90. O bir dua almıştı. O duadan dolayı Allah ömrüne de, nesline de, malına da bereket ihsan etmişti. Onun için Enes bin Malik de böyledir. Hazreti Ayşe 2210 hadis rivayet etmiştir bize. Onun vefatı Hicri 58. Abdullah İbni Abbas 1660 hadis rivayet etmiştir bize. Onun vefatı Hicri 68. Cabir bin Abdullah 1540 hadis rivayet etmiştir bize. Onun vefatı Hicri 78. Ebu Said el-Hudri 1170 hadis rivayet etmiştir bize. Onun vefatı Hicri 74. Abdullah İbni Mes'ud 800 hadis rivayet etmiştir bize. Onun vefatı Hicri 32. Bakın düştü mesafe, rivayet miktarı da düştü. Amr İbni As İbni Amr Abdullah İbni Amr İbni As 740 hadis rivayet etmiştir bize. Onun vefatı Hicri 66. Bunun gibi Efendimizin vefatından sonra daha fazla yaşama imkanı bulanlar da hadis rivayeti adına bir çokluk, bir bolluk ve bereket görüyoruz. İşte buradan yola çıkarak ben dedim. Haddimi aştımsa Allah affetsin. Eğer Fatma anamız yaşasaydı bundan daha farklı bir tablo görecektik. Bakın ehlince malumdur. Şu anda siyer ilmiyle uğraşanların en çok zorlandığı iki alan Aleyhissalatü vesselam Efendimizin nübüvvet öncesindeki hayatıyla alakalı rivayetler ile Mekke hayatına dair rivayetlerdir. Çok azdır. Olanlarda da biraz bazı sıkıntılar vardır. Hepsinde değil elbette ki. O alanlar biraz zorludur. Neden? Çünkü Efendimiz Aleyhissalatü vesselamın nübüvvet öncesindeki hayatını en iyi bilen Hazreti Hatice anamızdı. Onunla beraber 15 yıllık bir hayatı vardı. Allah Hatice anamızı nübüvvetin 10. yılında çekip aldı. O bilgilerden mahrum kaldık. Hazreti Ebubekir biliyordu. Hazreti Ebubekir de sadece 2,5 yıl yaşadı Efendimiz'den sonra. İrtidat hareketleri, zekat vermeyenler, ridde harpleri, Üsame ordusu, şu bu onlarca hadise oldu. Hazreti Ebubekir de anlatamadan gitti. Eğer Fatma anamız yaşasaydı öyle şeyler bilirdi ki. Hele nübüvvet öncesi hayatı bir tarafa bırakın da size anlattım geçen derslerde. İlk dersimizin konusu Mekke hayatıydı biliyorsunuz. 13 yıl boyunca babasını adım adım takip eden bir kız. Anlayışına, fehmine, algısına da hayran olduğumuz birisi. İlim noktasında nerede durduğu belli. Hiçbir zamanda unutmayın Efendimizin o sözünü. Fatma benden bir parçadır. Parça bütünle aynıdır. Bütün nasılsa parça da öyledir. Eğer aleyhissalatü vesselam Efendimizin anlayışı, fehmi insanlık alemi içerisinde zirveleri zorlayan bir noktada duruyorduysa Hazreti Fatma için de aynı şeyleri söylememiz mümkündür. Ama Rabbimizin takdiri elbette ki onun takdiri en doğru olandır. O böyle takdir etti. Biz bunları sadece onun ilimde nerede durduğunu anlayabilmemiz için, Hazreti Fatma'nın ilmi seviyesinin nasıl olduğunu anlayabilmemiz için kıyasen söyleyebiliriz. Yoksa olmuş bitmiş bir hadisenin üzerinde çok fazla konuşmak doğru değil. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz 12 Rebiülevvel Hicri 11'de vefat etti. Hazreti Fatma'nın vefatı 3 Ramazan Hicri 11'dir. 6 aylık bir süre var ikisinin arasındaki vefat. Belki gün olarak saysak 6 aydan biraz daha azdır. Bu kadar az yaşamasına rağmen, bu söylediğim şeyleri de unutmayın. Bunca şeye rağmen yine de biz 5,5 yıllık babasının vefatından sonraki hayatı içerisinde ve onunla birlikte yaşadığı dönem zarfında ortaya koyduğu ilme hayran oluyoruz. Hazreti Fatma'nın
bu kadar şeyini söyledim.

0: İlim yoktur anlamına gelmez bu. Zaten hikmet pınarı olarak onu anlamaya çalışacağız biz. Hazreti Fatma'nın şöyle bir ilmine baktığımız zaman üç alandan onun ilmine ait izler bulabiliriz.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025.
6: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
7: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
8: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
9: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
10: www.radyohedef.com.
2: Tıklayın.
11: Zorunlu yayın.
12: Okumak istiyorum. Her şeyden çok. Daha okula bile gitmeden bir tabeladan tanıdı ilk harfi. İlk sözcüğü bir şişenin etiketinden söküverdi. Bilgiye aç, susuz. Merakı nasıl da sonsuz. Ve biliyor, imkanı olsa dünyaları yerinden oynatabilir. Ülkesinin gururu olabilir. Ama işte bazen 2 artı 2 4 etmiyor. Ve ne yapsa, ne kadar istese de asla gücü yetmiyor. Okumak istiyor. Okutmak ister misin? Cumhuriyetimizin 100. yılında gençlerimiz sizin desteğinizle okusun. Cumhuriyetin geleceği onlar olsun.
13: Türk Eğitim Vakfı. TEV.org.tr.
11: Zorunlu yayın.
2: Radyo Hedef.
14: Uğrak. Şiirden edebiyata, insandan hayata uzanan bir sohbet. Hayat hep bir yerlere yetişmekle geçiyor. İşe, eve, toplantıya, bir sonraki güne. Oysa insanın bazen durmaya, biraz soluklanmaya ve kendine bakmaya ihtiyacı var. Uğrak tam da böyle bir yer. Bir şiire uğrayacağız. Bir kitabın sayfalarında duracağız. Bir yazarın cümlesine kulak vereceğiz. Bazen bir hatıranın peşinden gideceğiz. Bazen insanın hırsını, yalnızlığını, sevgisini, korkusunu ve umutlarını konuşacağız. Kısacası hayatın içinden geçerken hayatın kendisine uğrayacağız. Mesut Tiftikçi'nin hazırlayıp sunduğu Uğrak, her cuma 18.10'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.

0: Kabutsun ki sabırla sınarsın sevdiğini ve seversin sabredeni. Darlandırdığın kalplere yeni genişlikler lütfedersin. Darattığın vakitleri sonsuz şimdilere açarsın.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede.
2: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
3: Bunlardan birincisi kendi sözleri üzerinden, ikincisi meselelere getirdiği çözümler üzerinden, üçüncüsü babasından rivayet ettikleri üzerinden. Üç alanda Hazreti Fatma'nın bize söylediği ya da ilim adına ortaya koyduğu şeyler var. Birincisi kendi sözlerinin üzerinden, söz kişinin aynasıdır değil mi? O ayna kişiyi yansıtır bize. Sözlerine baktığımız zaman bugün bizlerin elindeki kaynak kitaplarda Hazreti Fatma'ya nispet edilen birkaç söz görürüz. O sözlerinin yanında iki tane uzunca hutbe görürüz. Bazı hadiselere binaen okuduğu hutbeler, hutbeyi siz sadece cuma günü hocanın minberde okuduğu hutbe olarak anlamayın. Arapçadaki hutbe konuşmadır. İki tane konuşmasını görüyoruz kaynaklarımızda. Ben o iki tane uzunca konuşmanın içerisinden bir paragraf size okuyacağım. İyice dikkat edin. İlimde nasıl zirve? Anlayışı nerede duruyor? Fehmi nasıl, kavrayışı nasıl? Bu paragraf üzerinden anlayabileceğiz. Ve bilin ki bu aslında şimdi okuyacağım şey, Arafat'ta aleyhissalatü vesselam son veda haccındayken ona nazil olan son ayet, bugün sizin için dininizi kemale erdirdim ayetinin aslında Fatmaca bir tefsiridir. Nasıl bu ayeti tefsir ediyor, nasıl bize açıklıyor, ona ait de ipuçları var bize. Diyor ki İslam insanlar için bir inanç, düzen ve hayat manzumesidir. İnsan hayatının tüm boyutlarını kuşatan kapsamlı bir reçete ve tüm arzularını tanzim eden genel bir programdır. İslam hatasız bir şekilde en üstün bir kanun olarak insan hayatının tüm sorunlarını irdelemiş ve her konuda maslahata uygun, hikmet ve selim akla uyumlu en münasip çözüm yollarını getirmiştir. Hal böyleyse eğer İslam'dan başka yol aranır mı? Zaten Allah demedi mi din kemale erdi, üzerinizde nimet tamamlandı. Hal böyleyse eğer bir Müslüman derdine derman olarak İslam'dan başka nerede dert arar? Nerede ararsa boşuna arar. Nerede ararsa imanını Allah korusun zarar getirebilir. Derdimizin dermanı İslam'dadır. Buna inanın kardeşlerim, inanın. Buna gerçekten büyük bir özgüven duyun. Bugün Müslümanların açıklanınca ne kitaplarında ne sünnette yüzlerini kızartacak hiçbir meselesi yoktur. Bu özgüvene sahip olun ki İslam'ın aleyhine konuşanlarla karşı karşıya geldiğinizde İslam'ın o gür sedasının onları susturacağını da bilin. Hal böyleyse eğer biz niye değerlerimizden sıkılalım? Niye birilerine şirin görünmek için dinimizi şirin gösterme gibi bir çaba içerisine girelim? Bizim dinimiz zaten şirin. Sizin bizim şirin göstermemize ihtiyaç duymayacak kadar şirin. Yeter ki biz gerçek manada öğrenebilelim ve bunu temsiliyet adına da ortaya ona yakışır bir biçimde kamet koyabilelim. Onun söz

üzerinden şiirleri bahsine bir giriş yapsak, size aleyhissalatü vesselam Efendimizin vefat gününde okuduğu şiirden bir pasaj okumuştum. Şimdi de size vefatından birkaç gün sonra okuduğu şiirden bir pasaj okuyacağım. Bunu biraz ben Türkçeleştirdim. Türkçeleştirirken de biraz kafiye uydurmaya çalıştım. Onun için birebir tercümesi olmayabilir ama yakın bir tercümesi olduğunu da söylemem gerekir. Senin varlığın benim için gölgesinde sükun bulduğum bir dağdı ey babam. Ama şimdilerde yakıcı güneşin altında bir başıma yalnız kaldım ey babam. Sen varken gölgem sendin ama artık kanatları kırılan bir kuş gibi oldum ey babam. Vefatınla musibetlerin elinde takatim tükenmiş bir halde kaldım ey babam. Türkçe bile böyleyse varın siz Arapça nasıl tahayyül edin. Onun hikmet adına nerede durduğunu şiirleri bize çok iyi gösterir. Çünkü şiir gerçekten çok zor bir şeydir. Onu söylemek, maksadı onunla ifade etmek ilim isteyen bir şeydir. Hazreti Fatma'da bu olduğunun göstergesi de ortaya koyduğu bu şeylerdir. Kendi sözlerinin üzerinden bir de duasını aktarayım size. Diyor ki: Allah'ım, senden sana ibadet edecek bir güç, senin kitabını anlayacak bir basiret, hüküm ve hikmetini kavrayacak bir anlayış istiyorum. Allah'ım, Muhammed'e ve Ali Muhammed'e salat eyle. Bizim için Kur'an'ı az bulunur, yani uzak eyleme. Doğru yolu bize kaybettirme ve Resulullah'ın bize sırt dönmemesini, dikkat edin bu cümleye, Resulullah'ın bize sırt dönmemesini, yani sünnetinden yüz çevirmemeyi bizlere nasip eyle. Resulullah'ın bize sırt dönmesi böyle anlaşılır. Ben en azından öyle anladım. Kendi sözleri üzerinden onun hali budur. Şiirlerinde budur, sözünde budur, dualarında budur. Ben her birisinden birer tane örnek verdim sadece. Onun ilmini anlayacağımız ikinci alan meselelere getirdiği çözümlerdir. Mesela çok az yaşamadığını söyledik ya, İmam Makrizi ve ya da İmam Ebu Muhammed Ali İbni Ebi Hazm, ikisinin görüşü bu. Hazreti Fatma'yı fetva veren sahabiler içerisinde sayarlar. Elimizde bir iki fetvası olmasına rağmen onların görüşü budur. Neden böyle? Çünkü Ayşe anamız onun ilimde çok üst düzeyde olduğunu bize söylemiştir. Hazreti Ayşe'nin onun hakkında söylediği söz şu: Fatıma diğer hanımlardan çok farklı idi. Onlara hiç benzemezdi. O çok akıllı ve son derece de doğru sözlüydü. O tam babasının kızıydı. Tam babasının kızıydı. Zaten bu söz ötekilerin hepsini özetler. O tam babasının kızı idi, babasını yansıtırdı. Ayşe anamızın bazı fetvalarına baktığımız zaman delil olarak Hazreti Fatma'dan delil gösterdiğini görüyoruz. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde geçen bir rivayeti Ümmü Süleyman bize aktarır. Ümmü Süleyman der ki: bir gün gittim Hazreti Ayşe'ye, dedim ki ey müminlerin annesi, kurban etini saklamanın bir süresi var mı? Kestik kurbanı. O eti ne kadar saklayabilir ve o etten ne kadar zaman zarfında yiyebiliriz? Dedi ki Hazreti Ayşe anamız, onu aleyhissalatü vesselam Efendimiz önce yasaklamıştı, sonra o yasağı kaldırdı. İstediğin zaman o eti yiyebilirsin. Bunu bana söyledikten sonra diyor Ümmü Süleym, bana bir de örnek verdi. Dedi ki ben Fatıma'dan duydum ki o şöyle bir şey anlatmıştı. Bir gün Hazreti Ali bir sefer sırasında Medine'den çıkıp Medine'ye tekrar geri döndüğünde kurban
etinden kalan bir miktar eti yemek olarak yapıp Ali'nin önüne getirmiştim. Hazret Fatıma anlatıyor, nakleden Hazret Ayşe anamız. Ali baktı ete, o evde çok fazla et bulunmazdı. Geçen derslerde söyledik. O etin nereden geldiğini sordu. Hazret Fatıma anamız da dedi ki kurban eti. Ali dedi ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kurban etini saklamayı bize yasaklamamış mıydı? Hazreti Fatma dedi ki evet babam yasaklamıştı ama o yasağı kaldırdı. Sonra izin verdi. Hazreti Ali bu görüşün yani Hazreti Fatma'nın söylediği bu sözün doğru anlaşılır olmasından emin olmak için eti yemeden kalktı. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e gitti. Efendimiz'e anlattı olayı. Efendimiz ona dedi ki Fatma doğru söylemiş. Zilhicce'den ta Zilhicce'ye kadar o eti yiyebilirsin. Hazreti Ali'nin o kadar hoşuna gitti ki bu cümle. Bu cümleyi tekrar ederek geldi. Zilhicce'den Zilhicce'ye, Zilhicce'den Zilhicce'ye dedi. Geldi oturdu sofraya ve o eti yedi. Bu rivayeti aktarıyor Ayşe anamız. Ve bu rivayet üzerinden kurban etinin saklanabileceğini ve belli bir zaman kaydı koymadan yiyilebileceğini kendisine sorulan bir soru üzerinden veriyor. Biz sadece bu rivayet üzerinden bile ki hepiniz Hazreti Ayşe'nin ilim noktasında durduğu yeri çok iyi biliyorsunuz. Onun kendisine bu meselede Hazreti Fatma'yı referans alması önemli bir meseledir. Fatma anamızın anlayışını, hikmetini, kavrayışını anlayabileceğimiz iki örnek daha vereceğim sizlere. Hazreti Ali ile aralarında geçen iki farklı olayda onun fehmini algılayabileceğimiz, anlayabileceğimiz iki örnek olacak bu. Bir gün Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hazreti Ali ile oturuyor. Hazreti Ali'ye diyor ki, ey Ali, Rabbini seviyor musun? Ali diyor ki evet ya Resulallah seviyorum. Hem de çok seviyorum. Ey Ali beni seviyor musun? Bunu duyunca Hazreti Ali daha da heyecanlanıyor. Nasıl sevmem ya Resulallah? Elbette ki seni çok seviyorum diyor. Peki Fatma'yı seviyor musun? Seviyorum ya Resulallah. Hem de çok seviyorum. Ya Hasan ile Hüseyin'i seviyor musun? Evet ya Resulallah çok seviyorum. Efendimiz diyor ki bunun üzerine Ali diyor gönlün bir tane sevgin ise dört tane. Bir olan gönle bu dört sevgiyi nasıl sığdırdın? Hazreti Ali hiçbir şey söyleyemiyor. Gönül bir tane sevgi dört tane. Bu cümle karşısında bir şey söylemeyince üzgün bir biçimde huzur-u risaletten ayrılıyor, eve geliyor. Hazreti Fatma eştir, gerçekten eştir. Hemen kocasının durgunluğunu fark ediyor. Şefkatle kocasına bunun nedenini soruyor. Hazreti Ali de söylüyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bana böyle bir soru sordu. Ben ona şöyle bir cevap verdim. Sonrasında bana dedi ki Ali gönül bir tane sevgin dört tane bir olan gönüle nasıl bu dört sevgiyi sığdırıyorsun dedi ben de hiçbir şey söyleyemedim. Fatma anamız gülüyor diyor ki git babama de ki babacığım beden bir tane insan bedeninin etrafındaki yönler dört tanedir. Sağ var, sol var, ön var, arka var. Kalp de bir tanedir ama kalbin de dört ciheti vardır. Ben Allah'ı imanımla seviyorum. Resulullah'ı imanım ve ruhumla seviyorum. Fatma'yı insani nefsim ile seviyorum. Hasan ile Hüseyin'i ise babalık şefkatiyle seviyorum. Git bunu söyle Resulullah'a bundan memnun olacaktır. Varıyor aleyhissalatü vesselam efendimize ya Resulallah ben bana biraz önce sorduğun sorunun cevabını vermeye geldim diyor. Efendimiz ver diyor. Fatma'dan öğrendiği şekliyle söylüyor. Ali diyor bu cevap senin cevabın değil. Bu
peygamberle aynı ağaçtan olan birinin cevabıdır. Bu peygamber ağacının dallarından birinin cevabıdır diyor. Ondan sonra o cümleyi tekrardan iliştiriyor Efendimiz. Fatma benden bir parçadır diyor. Hazreti Ali'nin ilim noktasında nerede durduğunu burada bir ders yaparak anlamıştık değil mi? İlmin kapısı Ali dersini hatırlayın. Öyle birine Hazreti Fatma bu sözleri söylüyorsa siz Hazreti Fatma'nın ilimde nereye vardığını daha iyi kıyas edebilirsiniz. Başka bir gün Hazreti Ali'nin de bulunduğu, ashabtan başkalarının da bulunduğu bir cemaatte Efendimiz aleyhissalatü vesselam diyor ki kadın için en hayırlı özellik nedir? İnsanlar, sahabi efendilerimiz bazı cevaplar veriyorlar. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın duymak istediği cevap o cemaatten çıkmıyor. Hazreti Ali dönüyor eve, evde bu mesele oluyor. Mesele olur çünkü İslam'ın evleri öyledir. Bir güzellik olduğu zaman akşam eve taşınır ve evde konuşulur. İslam evidir çünkü. O meselede konuşulur. Hazreti Fatma der ki onun cevabı belli. Sen diyecektin ki bir kadın için en hayırlı özellik zaruret dışında erkeklere görünmemesi, erkeklerin de onu görmemesidir. Betül ismini hatırlayın. İlk derslerde Betül ismine özel bir vurgu yapmıştım. Bugün özellikle onun üzerinde biraz durmamız gerekecek. Ve Betül'e şöyle bir anlam vermiştik. El değmemiş, göz değmemiş. Meryem'in sıfatının Fatma'ya sıfat olmasının sebebinin de aynen Hazreti Meryem gibi bu manadaki zirve halinden olduğunu söylemiştik. Hazreti Fatma buradaki tarifiyle aslında bir kez daha Betül ismini bize tarif ediyor. Zaruret dışında erkeklere görünmemesi, erkeklerin de onu görmemesidir. Cevap aleyhissalatü vesselama söylenir. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu cevaptan da memnun olur. Bugün şu yaşadığımız dünyada ne yazık ki bu alanda sıkıntılar yaşıyoruz. Bazı sınırları istenilen oranda koruyamıyoruz. Hepimizin malumudur. Belki bu söz biraz daha sınırları tam anlamıyla belirleme adına hayatlarımıza ayar çekebilir. Ayar çeksin inşallah. Üçüncü alan babasının hadislerini, rivayetlerini bize aktarmasının üzerinden onun ilmini öğrenebiliriz. Bazı kitaplarda sayı çok fazladır. Mesela bakarsınız Hazreti Fatma'nın naklettiği hadis sayısını bazıları 50-60, bazıları 286 falan gösterir. Makul olanı söyleyeceğim. Asıl söylenip ve tespit edilebilenler Hafız Zehebi'nin ve İbni Hazm'ın bize naklettiğidir. Hazreti Fatma'nın babasından bizzat duyup bize aktardığı hadis sayısı 18'dir. 18 tane çeşitli konularda bizlere hadis nakletmiştir. O hadislerden birkaçını aslında ben size naklettim. Mesela aleyhissalatü vesselam Efendimizin bir gün kulağına eğilip bir şey söyleyip Hazreti Fatma'nın ağlamaya başlaması, sonra başka bir aynı anda diğer kulağına bir şey söyleyip Hazreti Fatma'nın gülmeye başlaması, kendinden sonra ehlinden ilk ona kavuşacak olanın Hazreti Fatma olduğunu bildiren hadisi nakleden bizzat kendisidir. Olayı da biliyorsunuz, anlattığım için detaylarına girmedim. Hazreti Ayşe anamız zorla ondan bu meselenin ne olduğunu sıkıştırarak alıyor ve o nakil Hazreti Ayşe'nin dilinden de insanlara ve bizlere ulaşıyor. Yine Ehl-i Beyt'in hanesinde yemek kaynamamasına dair bazı rivayetler okumuştuk ki o rivayetleri de bize aktaran bizzat Hazreti Ayşe'dir. Ama ben şimdiye kadar size aktarmadığım o 18 hadisin içerisinden 5 tane hadis aktarmak istiyorum. Yorumlamaya girmeyeceğim çünkü başka şeyler anlatmam gerekecek. Sadece o hadisleri söyleyeceğim. Şu kadarını söyleyeyim.
Ayşe Fatma anamızın bize naklettiği 18 hadisi görmek isteyenler Kütüb-i Sitte'ye müracaat edebilirler. 18 hadisin tamamı da orada var. Yine Ahmet bin Hanbel'in Müsned'inde de bu 18 hadisi görmek mümkündür. Hadislerden birincisi şu: Fatma validemiz buyuruyor ki babam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescide her girişinde Allah'ın adı ile onun Resulüne selam ile diye girer, bunu söyleyerek girer ve şu duayı yapardı: Allah'ım günahlarımı affet ve bana rahmet kapılarını aç. Bu Eskar kitaplarında vardır. Mescide Duhul babında Hazreti Fatma ve diğer sahabilerin nakliyle bu dua aktarılır. Mescitten çıkarken de derdi ki Allah'ım günahlarımı affet, bana lütuf kapılarını aç. Girerken rahmet kapıları, çıkarken lütuf kapıları Allah'tan isteniyor. İkinci hadiste Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün Hazreti Fatma'ya hitaben şöyle buyurmuş: Ey benim kızcağızım, kalk Rabbinin rızkına hazırlan, bu bereketten gafil olma, zira alemleri rızıklandıran Cenab-ı Hak insanların rızıklarını şafağın sökmesiyle güneşin doğması arasında dağıtır. Niye biz güneşi üzerimize doğdurtmamalıyız? Alın size cevabını. Biz yatamayız güneşle birlikte. Güneş dünyaya ışıklarını verir vermez Müslümanların uyanık olmalı, yatağı yorganı terk etmeleri ve bu bereketten, bu rahmetten istifade etme adına yeryüzüne dağılmaları gerektiğine dair bir hadis, ki sadece bu değil, başka sahabilerin nakilleri de var bu konuda. Üçüncü hadis: Cuma gününde öyle bir saat vardır ki mümin ve Müslüman olan bir kimse tam o saatte Rabbinden bir şey dilerse alemlerin Rabbi olan Allahu Teala onun duasını kabul buyurarak dilediğini verir. İcabet saatlerinden birisi bu. Ne zaman bilemiyoruz. Cuma günü bir vakit. Ama bazı hadislerden yola çıkarak alimlerimiz iki ezan arası derler. Yani cuma günü namaz için bulunduğumuz vakitlerin birinde, o vakitler birinde eller açılır, yürekten samimiyetle yapılan bir duayı Allah'ın kabul edeceğine dair bir müjde. Dördüncü hadis, ki çok önemli bir hadistir. Fıkıhta birçok meselenin kaynağı olmuştur bu hadis. Babam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Kızım, sarhoşluk veren her şey haramdır ve sarhoş eden her şey içki sayılır. Çok genel bir hükümdür. Soruluyor mesela, bali çekmek haram mı, helal mi? Balinin hükmü yok. O zaman bali diye bir şey de yok. Ah, hüküm burada. Ne dedi? Sarhoşluk veren neyse onun adı değişebilir. Yarın başka şeyler de çıkabilir. Kafasını insanın götürüyorsa, aklının üstünü örtüyorsa o artık haram hükmüne girmiştir. Bu hadis de bu meselenin en temel kaynağıdır. Beşinci hadisi söyleyeyim. Babam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şunları söyledi: Ey Fatma, cimrilikten kaçın, çünkü o büyük şahsiyetlerde olmaması gereken bir ayıptır. Cimriden de uzak dur, çünkü o ateşin içinde yeşeren ağaç gibidir. Onun gövdesi ateşte, dalları ise dünyaya uzanmıştır. Cimrilikten sakındırdığı gibi cimriden de sakındırıyor. Onunla yapılan dostluk, onunla yapılan bir meclisi paylaşma sana öyle bir kötü hasleti kazandırabilir endişesiyle bunları söylüyor. Her kim onun dallarına, yani cimrinin dallarına dokunursa onu da ateşe doğru çeker ve götürür. Sana yakışan cömert ve bağışlayıcı olmaktır. Cömertlikte cennette yeşeren bir ağaç gibidir. Cömertlik de cennette yeşeren bir ağaçtır. Kim de onun dallarına dokunursa
cennete doğru yol alacaktır. İşte Hazreti Fatma anamızın naklettiği 5 hadisten bir tanesi. Daha fazla söz söylemeye bilmem gerek var mı? Kendi sözleri üzerinden, meselelere getirdiği çözümler üzerinden, babasından naklettiği hadisler üzerinden Hazreti Fatma anamızın ilimde nerede durduğunu en azından kifayet miktarınca da anlamış olduk. O bahsi kapatalım, bu bahsin son konusuna bir girelim. Fatma anamızın vefatını anlatarak onun hayat defterindeki sayfaları böylelikle kapatmış olalım. Onun vefatı bir Ramazan'a rastlar. Ramazan ayı da Ehl-i Beyt ailesi için önemli bir aydır. O ayda onların tarihiyle ilgili birçok hadisi olmuştur. Biliyorsunuz Hazreti Ali de bir Ramazan gecesi şehit olacak ve Rabbine doğru yürüyecektir. Hazreti Fatma validemiz de vefatına yakın bir zamanlarda aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i görür rüyasında. Babası onu davet eder. O da o davete icabet edeceğini o rüyada söyler. O günden sonra da o büyük vuslatın arzusuyla yanır tutuşur. O günlerin birinde Hazreti Esma ile bir rivayeti var ki önemli bir rivayettir. Betül sıfatını anlayabileceğimiz bir rivayettir ayrıca da. Esma dediğim Esma binti Ümeys. O günler Hazreti Ebu Bekir'in hanımıdır. Daha önceden Cafer-i Tayyar'ın hanımıydı biliyorsunuz. Hazreti Ebu Bekir'den sonra da Hazreti Ali'nin hanımı olacaktır Esma binti Ümeys. Hazreti Fatma validemiz de Esma validemizi çok sever. Çok sevdiği için o günler, bu sözü söylemem sakın zihinlerinizde yanlış bir şey bırakmasın. Açıkladığım için o derse gönderme yapacağım. O günlerde Hazreti Fatma Hazreti Ebu Bekir'e kırgın olmasına rağmen Esma validemizle arasında hiçbir şey yok. Esma validemizle yine görüşüyor, yine onu seviyor, yine Esma validemiz her gün o evde. O günlerin birinde Esma validemize şöyle bir şey söylüyor Hazreti Fatma. Ey Esma diyor, ben ölürsem beni de Medineli kadınları taşıdığınız gibi mi mezara taşıyacaksınız? Eğer beni öyle taşırsanız ben çok utanırım. Ne olur beni öyle taşımayın. Nasıl taşınıyor Medineli hanımlar mezara? Hacca ya da umreye gidenler görmüşlerdir. Erkekler taşınırken sedyeye benzer bir şeyin üzerinde taşınır. Görürsünüz yani o metfun olan zatı. Herhangi bir tabut değil, üstü açıktır, kenarları açıktır. Hanımlar üstü kapalı tabutla taşınır. Ama o günlerde Medine'de hanımlar da böyle taşınıyor. Üstü kenarları açık, sedyeye benzer bir şeyle taşınıyor. Ve Fatma anamız ölürken bile vücut hatlarımı erkekler görmesin diye bir endişesi var. Esma validemize bunu söylüyor. Ben ölürsem beni öyle mi taşıyacaksınız? Esma validemiz diyor ki ben Habeşistan'da görmüştüm. Biliyorsunuz yıllarca Habeşistan'da kaldı. Hurma liflerinden sandığa benzer bir şey yapıyorlardı onlar ve ölülerini onunla taşıyorlardı. Eğer ondan bir tane yaparsak seni onunla taşırız. Hazreti Fatma çok seviniyor. Bir tane örnek yapabilir misin diyor. Esma validemiz gidiyor ya yapıyor ya yaptırıyor getiriyor. Fatma validemiz bakıyor çok beğeniyor. Orada dua ediyor Esma validemize ve vasiyet ediyor. Beni sen yıka, yanında Ali de olsun ve beni o tabutun içerisinde defnet. Bu vasiyeti yapıyor. Ramazan ayı geliyor. 3 gün ailesiyle iftar ediyor Hazreti Fatma validemiz. Daha fazla değil. 3. günün akşamında hepsi sofradadırlar. Birkaç rivayet var onun vefatıyla alakalı. Ben en önemli ve en sahih olanını şimdi size aktarıyorum. 3. günün akşamında 8 yaşında Hasan, 7 yaşında Hüseyin, 6 yaşında Zeynep, 4 yaşında Ümmü Gülsüm. 4 çocuğu ve Hazreti Ali de o sofrada beraberce iftarlarını açıyorlar. Namazlar kılınıyor ve
Hazreti Ali iki oğlunu alarak mescide yatsı namazını, teravih namazını kılmak için gidiyor. Benim size aktardığım rivayette Hazreti

Çocukları dışarıya çıkar. Sıra şimdi ağlama sırası değil, vasiyet sırasıdır. Sana söyleyeceklerim var diyor. Hazreti Ali çocukları çıkarıyor ve Hazreti Fatıma anamız vasiyetlerini sıralamaya başlıyor. Birinci vasiyeti şudur: benden sonra evlen ve ablam, kız kardeşim Zeynep'in kızı Ümame ile evlen ki çocuklarıma o iyi baksın. Niye vasiyetin başına bunu almıştır? Bu sadece kocasına evlenmek için söylenmiş bir söz değil. Öyle bir hikmeti var. Onu ihmal etmemek lazım. Onun sebebi de şudur. Hatırlayın. Hazreti Ali evlenmek istedi Hazreti Fatma validemizin üzerine, beni mahsumdan bir hanım ile. Çok üzüldü Hazreti Fatma validemiz. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de Hazreti Fatma çok üzüldüğü için çok üzüldü. O da Hazreti Ali'ye böyle bir evliliği yapamayacağını söyledi. Eğer Fatma ile evli olarak kalacaksa onun üzerine bir evlilik yapamayacağını söyledi. Hazreti Fatma endişe etti. Dedi ki, eğer ben şimdi evlen demesem belki Ali hiç evlenmeyecek. Müslüman bir hanıma yakışır bir eda ile kendinden sonra evlenmesini bizzat kocasına tavsiye etti. Yani bugün bazı cahillerin dediği gibi, aman evlenme benden sonra, evlenirsem hakkımı helal etmem falan, yok. Böyle bir söz İslam insanının söyleyeceği söz değil. Evlenince kadınsa erkekse kocasına karısına haşa ihanet mi etmiş olacak? Bu insani bir ihtiyaçtır. Allah kimsenin başına göstermesin. Ama geldiği zaman da bu tarz şeylerle birbirimizin başına iş açmamamız gerekir. İşte Hazreti Fatma giderken bile bize bu manada da bir büyüklük gösteriyor. Benden sonra evlen diyor. Evlenme için de ona bir tavsiyede bulunuyor. O tavsiyesi çocukları içindir. Çünkü Ümame Zeynep validemizin kızıdır. Hazreti Fatma'nın kız kardeşinin ablasının kızıdır. Çocuklarının teyzesinin kızıdır. Ondan çocukları Fatma'nın kokusunu alacaklardır. Yaşlarını söyledim bakın size. En büyüğü 8 yaşında. O çocuklara bakacak bir ana lazım. O ana Ümame olacaktır. Ümame validemizi de tanıyorsunuz. Zeynep validemizin kızıdır. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin de sevgililerinden biridir. Çok sever onu. Hani okumuşuzdur, ben de size aktarmışımdır. Namazda gelip aleyhissalatü vesselam Efendimizin omuzlarına çıkması, Efendimizin onunla beraber namazı bitirmesini, çok sevip kucağına almasını, öpmesini, koklamasını, onlarca rivayet anlatmışımdır bu hususta. Hadi bir rivayet daha söyleyeyim Ayşe anamızın bize söylediği. Habeşistan'dan hediyeler gelmiş diyor Ayşe anamız. İçinde öyle güzel bir kolye var ki peygamber evinin hanımları olarak hepimiz diyoruz ki keşke Resulullah o kolyeyi bize verse. Efendimiz gördü bizim iştahla o kolyeye baktığımızı, uzattı bize. Alın, bakın, verin bana dedi. Biz de zannettik ki bizde kalacak ama Efendimiz dedi ki alın, bakın, verin bana. Ben onu çok sevdiğim birine vereceğim. Merak ettik. Eğer hanımlardan birine verilse var ya, peygamber evinde ne olacağını tahayyül edin. Efendimiz vermez zaten. Adaletle davranacaktır. Birine verip birine vermemesi mümkün müdür? Onlar kime verileceğini merakla beklerlerken Ümame'yi çağırıyor Efendimiz ve Ümame'nin boynuna kendi asıyor. Güzel oldu değil mi diyor hanımlarına. Hanımlar da tabii ki bu dağıtımdan memnun olmuş bir biçimde güzel oldu diyorlar. İşte Ümame validemiz böyle biri. Hazreti Ali'ye bu vasiyeti yapıyor. Vasiyetlerden ilkidir. Tutmuş mudur Hazreti Ali? Elbette ki evlenmiştir. Yıllar süren bir evliliği olmuştur Ümame validemizle. Ümame validemizden çocuğu olmamıştır Hazreti Ali'nin. Yaralanıp eve geldiği zaman hassasiyet aynı hassasiyettir. Dikkat buyurun. Ümame'ye de Hazreti Ali vasiyet ediyor. Benden sonra amcamızın çocuklarından olan Mughire İbni Nevfel İbni Haris ile evlen diyor.
Aleyhissalatü vesselamın amcalarından biridir Haris. Onun oğlu Nevfel, onun oğlu

ile, yani Efendimizin amcasının torunu, onunla evlenmesini istiyor Hazreti Ali. Ve gerçekten Ümame validemiz Hazreti Ali'den sonra Mughire ile evleniyor. Mughire'den Yahya isimli bir çocuğu oluyor ve o nesil devam ediyor. Bugün bizim ensab kitaplarımızda o nesle ait bilgiler var. Böyle bir vasiyeti söyleyerek gidiyor Hazreti Ali. Aynen Hazreti Fatma gibi. İlk vasiyeti odur. Benden sonra evlen, sebebini de söylüyor. Ama vasiyetlerin arkası gelecek. Diyor ki, bana hakkını helal et. Hazreti Fatma'nın Hazreti Ali'ye vasiyetinin ikinci cümlesi. Bana hakkını helal et. Çocuklarıma iyi bak. Onların hatalarını bağışla. Beni Esma ile birlikte yıka ve onun hazırladığı tabut ile defnet. Gece vakti kimselere haber vermeden az sayıda insanın katılımıyla beni defnet diyor. Hepsini tutacaktır Hazreti Ali. Rivayetlerin bize aktardığına göre Ehli Beyt'ten bir avuç insan, Hazreti Ali'nin takati kalmayacak o gün, eşinin cenaze namazını kılmasına amca sen kıldır diyecek, Abbas'ı öne geçirecek, Abbas kıldıracak cenaze namazını ve öylece defnedilecek. Hazreti Ali'ye bunları söyleyince Hazreti Ali ellerini tutuyor Hazreti Fatma'nın. Ben de senden şunu istiyorum. Ey Resulullah'ın kızı, sen de bana hakkını helal et ve baban Resulullah'a selamlarımı ilet. Cennete kavuşma arzusu ile bana sabır için dua et. Bu sözler de Ali'nin ondan son talepleridir. Kapatacak gözlerini, gelecek Hasan, Hüseyin, Zeynep. Ağlayacaklar o hanede. O hanenin hıçkırıkları yayılacak Medine'ye. Daha Peygamber aleyhissalatü vesselamın ayrılık acısına dayanamamış, alışmamış Medine ikinci hüznü de yaşayacak. Peygamber evinden peygamberin en azize hatırasını 5,5-6 ay sonra ebedi aleme yolcu edecek. Nereye defnedilmiş? Bir rivayete göre kendi evine, yani şu anda da Mescid-i Nebevi'nin içerisinde dahil olan Hazreti Fatma'nın evi diye bilinen aleyhissalatü vesselam efendimizin hücresinin hemen arkasına. Ama bu çok zayıf bir rivayet. Asıl güçlü rivayet Baki kabristanlığında şu anda Hazreti Abbas'a çok yakın olan yerde defnedildiğidir. Allah kendisinden ebeden ebeden razı olsun. Fatma demek kolay değildi ama ben elimden geldiğince demeye çalıştım. İnşallah Rabbim dediklerimizden hepimizi istifade ettirsin. Aziz kardeşlerim, 5 ders yaptık. Bir daha hatırlayalım mı? Babasının kızı Fatma dedik. Onun Mekke hayatını anlamaya çalıştık. Babasının anası Fatma dedik. Onun Medine hayatını anlamaya çalıştık. Ali'nin hanımı Fatma dedik. Bir eş nasıl İslam hanımı olarak eş olur, ideal eş nasıl olur onu anlamaya çalıştık. Ehli Beyt'in annesi Fatıma dedik. Analığın kodlarını ondan öğrendik. Bugün de hikmet pınarı Fatıma dedik. İlimde, hikmette nerede durduğunu anlamaya çalıştık. Çok şey söyledik, çok şeyi de söyleyemedik. Ama bu 5 dersin özeti niteliğinde size 5 cümle söyleyeceğim. Her bir cümle aslında yaptığımız bir dersin özeti, bir yönüyle de Hazreti Fatma'nın 21. yüzyılda yaşayan bizler gibi Hazreti Fatma'nın misyonunu anlayıp da o yoldan gitmeye çalışanlara yol rehberi olacak ilkeleri ve mesajları söyleyecek. İnşallah onları anlarsak yolumuz Fatma'nın yolu olacak. Allah yolumuzu yolu kılsın inşallah. Bir, Resulullah gibi bir babaya kız olmak, adım adım risaletin dikenli yollarını yürümektir. Nasıl olduğunu siz hatırlayın. Şimdi Fatma validemiz bize konuşuyor. Benimle beraber ayağına batsa da dikenler, acıtsa da taşlar, kanatsa da otlar,

ah demeden, of demeden bu yollarda yürüyebilecek imanın var mı? Aslında Hazreti Fatma'nın bize söylediği bu. Bunu duyabilirsek burada Hazreti Fatma dememizin bir anlamı olacaktı. Ah demek yok, of demek yok, niye battı yok, niye geldi yok. Eğer biz o yolda yürürken ne gelirse başımıza büyük bir sükunet ile, ki Fatma validemizin en önemli elbiselerinden biriydi o, büyük bir sükunet ve dirayet ile karşılayabiliyorsak o imanla olabilecek bir şey, yolumuzu onun yolu etmiş oluruz inşallah. İkincisi, Resulullah gibi bir babaya anne olmak, büyük bir merhametle o davaya sıkıca yapışmaktır. Anne olmak sineye çekmektir, sırt dönmemektir, ihanet etmemektir, gözden çıkarmamaktır, defterden silmemektir. Anne olabilecek yüreğin var mı? Bunu herkes kendine sorsun. Anne olabilecek yüreğin var mı cümlesi sadece kadınlara sorulmuş bir cümle değildir. Fatma sadece kadınların rehberi midir? O halde siz niye benim karşımdasınız? Eğer kadınların rehberiydiyse ben sadece bunu kadınlara anlatırdım. Hayır, hepimizin rehberidir. Öyleyse eğer anne olmak kadınlara has bir şey değil. Zaten burada bahsettiğimiz annelik de sıradan bir annelik değil. Risaletin davasına anne olmaktan bahsediyoruz. Üçüncüsü, Ali gibi bir kocaya eş olmak, nübüvvetin evinden velayetin evine gelin olarak gitmektir. Kocana eş, evine sultan olmak, küçük hesapların peşine takılmadan, eşyaları put haline getirmeden samanlığı seyran etmektir. İlk günkü tazelikte eşini sevmeye vefan var mı? Soru budur. İlk günkü tazelikte eşini sevmeye vefan varsa eğer, Fatma'nın istediği de budur. Peki bu sadece yine kadınlara mı? Hayır. Kadınlar zaten vefalıdır. En fazla bu alanda vefasızlığı biz erkekler gösteririz. Ve bunu unutmamamız gereken bir ilke olarak da zihnimize nakşetmeliyiz. İlk günkü gibi sevebiliyorsak, o vefayı gösterebiliyorsak emin olun Fatma bundan memnun olur. Dördüncüsü, Ehli Beyt gibi kutlu bir halkaya anne olmak, Hasanların, Hüseyinlerin, Zeyneplerin, Ümmü Gülsümlerin merhamet sığınağı olmak demektir. Anne olmak cenneti ayağının altında taşımaktır. Ayağının altında cennet olan Bahtiyar, cennetin kokusunu aleme hissettirecek duruşun var mı? Bu cümleyi bir daha tekrar etmeme müsaade edin. Ayağının altında cennet olan Bahtiyar, cennetin kokusunu aleme hissettirecek duruşun var mı? Allah Resulü sana dedi cennet anaların ayakları altında diye. Ayağının altındaysa eğer cennet, bu bir kamet ister, bir duruş ister. Varsa eğer ayağının altında cennet vardır. Yoksa onun varlığından söz etmek mümkün müdür? Beşincisi, Hikmet Pınarı Fatma gibi olmak, her hak sahibine hakkını verecek kadar marifet ehli olmaktır. Yaşadığın çağ felaket asrı olsa bile sağında solunda seni bırakmayacak binler derdin olsa bile, yollarda ayaklarına çelme takanlar olsa bile, Hazreti Fatma'nın arkasında yürüyebilecek heyecanın, aşkın, imanın var mı? Allah bizi onlardan etsin. Heyecanımız Fatma'nın heyecanı olsun. Aşkımız onun aşkı olsun. İmanımız da onların vardığı iman olan o en kamil imana varma gayesi olsun. Rabbim onların değerlerini anlayıp bu çağa taşıyıp temsil edenlerden eylesin hepimizi.

0: Subhaneke Allahumme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfuruke ve etubu ileyk. Ve ahire davane enil hamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Camiye doğru giderken

0: Allah'ım, kalbimi, lisanımı, kulağımı ve gözlerimi nurlandır. Arkamı, yani mazimi, önümü, yani geleceğimi, üzerimi, yani nimetlerimi, altımı, yani musibetlerimi nurlandır ve bana her halde nurlar ihsan eyle.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a sonsuz hamdler, onun Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025.
4: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
5: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
8: Zorunlu yayın.
9: Dünyada her iki dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
8: Zorunlu yayın.
10: Radyo Hedef.
11: Her perşembe 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da aile ve toplum konularına ışık tutan programımızda aile içi iletişimden sağlıklı yaşamaya, madde bağımlılığından ruh sağlığına, sağlıklı beslenmeden engelliliğe kadar birçok önemli konuyu ele alacağız. Amacımız ailelerin karşılaştığı sorunlara çözüm önerileri sunmak ve sosyal hizmetlerin önemini vurgulamak. Uzman konuklarımızın katılımlarıyla her hafta gündemimizde olan bir toplumsal meseleyi derinlemesine konuşacağız. Aile dinamiklerine dair önemli ipuçları ve hayatınıza dokunacak konularla dolu bu program, aile bağlarını güçlendirmeye ve toplumsal dayanışmayı artırmaya yönelik bir adım. Toplumumuzun her kesimine hitap eden bu programda siz de söz sahibi olabilir, sorularınızı sorabilir ve deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. Unutmayın, Evin Yankısı Serdarhan Duru'nun sunumuyla her perşembe saat 19 ila 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
10: Radyo Hedef, FM 91.8.
12: Ya Gaffar.
13: Gaffar sensin. Sen Gaffarsın ki bağışlaman için bahane gerekmez. Senin kapından eli boş dönülmez. Günahın kirlerinden rahmet denizin asla asla asla kirlenmez. Pişmanlığın ateşiyle yanan bu yürekler hiç tesellisiz kalmaz.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Peygamberimiz sanki Şam'la arasındaki uzaklık kalkmış da savaş meydanına bakıyormuşçasına anlatmaya başladı. Konuşurken gözyaşları elbisesini ıslatıyordu.
2: Zeyd şehit olmuş. Allah şehadetini kabul etsin.
3: Evet, Zeyd şehit oldu ha.
1: Resulullah sonra da şöyle devam etti. O şimdi cennete girdi. Orada koşup duruyor. Sonra sancağı Cafer aldı. Şeytan hemen onun da yanına vardı. Hayatı ve dünyayı ona sevimli, ölümü de çirkin ve sevimsiz göstermek istedi. Cafer ise bu an müminlerin kalplerinde imanı sağlamlaştırma zamanıdır dedi ve ilerledi. Abdullah bin Revaha cesaretini topladı, elinde sancak olduğu halde düşmanlarla çarpıştı ve şehit oldu ve cennete girdi. Düşman askerleri karşılarında farklı simalar görünce Müslümanlara yardım gelmiş olabileceği endişesine kapıldılar. Bunu fırsat bilen Halid bin Velid ani bir hücum yaptıktan sonra hızlı davranarak savaştan çekildi ve askerlerini toparlayıp geri döndü.
4: Ey Allah'ın Resulü! Anam babam sana feda olsun. Neden ağlıyorsun? Niçin oğullarıma yetimlere yaptığın gibi yapıyorsun? Yoksa Cafer'den acı bir haber mi var?
1: Peygamberimiz Hazreti Esma'ya eşinin şehadet haberini verdi.
4: Ah Cafer'im! Ah!
5: Ey Allah Resulü! Babam şehit olmuş!
1: Peygamberimiz de bu hal karşısında kendini tutamayıp ağlamaya başladı. Bu manzara etrafında bulunanları derinden etkilemişti. Peygamberimizin bu kadar içten ağlamasına üzülen sahabileri ona hayretle bakarken onun dilinden şu sözler dökülüyordu. Bu sevenin sevdiğine özlemidir.
0: 130. Bölüm.
1: Abdullah bin Haris el-Bahili isimli sahabi, Peygamberimizle tanışıp Müslüman olduktan sonra memleketine dönmüş ve tam bir sene sonra Resulullah'ı ziyarete gelmişti. Güzel bir görünüme sahip olan bu gencin benzi sararmış, yüzü neredeyse tanınmaz hale gelmişti. Zayıflamış, adeta çökmüştü. Peygamberimiz onu görünce tanıyamadı.
6: Ya Resulallah, beni tanıyamadınız. Bir yıl önce yanınıza gelmiştim.
1: Abdullah kendisini tanıtınca Allah Resulü, seni değiştiren nedir? Halbuki sen güzel görünüşlü birisiydin diyerek şaşkınlığını dile getirdi.
6: Senden ayrıldıktan sonra sadece geceleri yedim. Sürekli oruç tuttum. O da biraz zayıflamama sebep oldu.
1: Allah Resulü, kendine niçin eziyet ettin diyerek yaptığı aşırılığa dikkat çekti. Ardından da Ramazan ayı ile birlikte her ay sadece bir günü oruçlu geçirmesini önerdi.
6: Ya Resulallah, ben daha fazlasını yapabilirim. Gücüm buna yeter.
1: Bunun üzerine Peygamber Efendimiz her ay iki gün oruç tutmasını önerdi. Abdullah daha fazlasına güç yetirebileceğini söyleyince bunu üç güne çıkardı. Bir gün Peygamber Efendimiz ve ashabı otururken yanlarından zengin bir adam geçer. Allah Resulü bu kişi hakkında ne dersiniz diye sorar.
7: Oldukça varlıklı ve soylu biridir. Babası da dedesi de kavminin eşrafındandı. O da insanlar arasında değer görür.
8: Evet doğru, değer görür.
9: Bu kimse bir kadına talip olsa hemen onu ona nikahlarlar.
10: Birine aracılık etse aracılığını kabul ederler. Konuştuğunda dinlenmeye layık biridir o.
1: Söylenenler üzerine Resulullah bir süre sükut eder. Bu arada fakir Müslümanlardan biri geçer. Bu defa da bu kişi hakkında ne dersiniz diye sorar.
10: Az öncekinin aksine kimse onu ciddiye almaz. Yokluğu fark edilmez.
9: Karnını zor doyuran gariban bir insandır. Bir kötülüğünü görmedik.
8: Görmedik. Evet görmedik.
7: Ama evlenmek istese kimse ona kızını vermez. Aracılık etmeye kalksa aracılığı kabul görmez. Konuştuğu zamansa kimse onu dinlemez.
1: Bunun üzerine Resulullah insanların değerlerinin kullar tarafından belirlenmediğine işaretle şöyle dedi. Bu fakir öteki zengin gibi dünya dolusu insandan daha hayırlıdır. Peygamberimiz arkadaşlarına, üç haslet vardır ki onlar kimde bulunursa Allah onun hesabını kolaylaştırır ve onu rahmetiyle cennetine sokar dedi.
9: Bunlar nedir ya Resulallah?
1: Peygamberimiz, sana vermeyene vermen, sana zulmedeni affetmen ve sana gelmeyene gitmendir diye cevap verdi.
7: Sana vermeyene vermen, sana zulmedeni affetmen ve sana gelmeyene gitmen dediniz. Bunlar nefse ağır gelen işler.
3: Bunları yaptığımızda ne elde ederiz?
1: Peygamberimiz bu soruya da kolayca vereceğin bir hesap ve Allah'ın rahmetiyle cennete girmeniz diye cevap verdi.
11: Gayret etmeye değer işler demek.
10: Ne büyük bir müjde.
12: Ne büyük bir kazanç.
1: Peygamberimize iman edenlerin sayısı gün geçtikçe artıyordu. Medine'ye akın akın gelen insanlar Allah Resulü'nü görüp ona iman ettiklerinin göstergesi olarak biat ediyorlardı. Yine böyle bir grup gelmiş, Medine'ye yaklaştıkça heyecanları artmıştı. Bu insanlar daha önce herhangi bir liderin veya kralın huzuruna girmemiş fakir insanlardı. Hem bir peygamberle tanışmanın sevincini hem de bu kadar büyük bir insanla konuşurken bir hata yapma endişesini yaşıyorlardı.
13: İşte şu gördüğümüz yer Medine, peygamber şehri.
14: Baba, ben çok heyecanlıyım. Biz şimdi Allah'ın elçisini mi göreceğiz?
13: Ben de öyleyim oğlum. Günlerdir beklediğimiz an geldi. Birazdan onu göreceğiz inşallah.
14: Ay, nasıl biri acaba?
13: Arkadaşlarının anlattığına göre çok güzel biriymiş. Yüzüne bakanlar onda bir farklılık olduğunu hemen anlıyorlarmış.
14: Ya.
13: Evet. Ne uzun ne kısa boyluymuş. Saçlarını genellikle omzuna kadar uzatırmış. Sakalları da bir tutam olurmuş genelde.
14: Ha, sen de ondan mı uzattın sakallarını? Önceden uzatmazdın.
13: Evet. Nasıl fark ettin? Şaşırdım doğrusu.
14: Onu çok sevdiğini biliyorum da ondan. Köyümüze gelen Müslümanlara sürekli onu soruyordun. Sonra eve gelince heyecanla bize anlatıyordun. Ona örnek aldığını düşünüyorum.
13: Doğru.
14: Daha önce hiçbir peygamber görmemiştim.
13: Daha önce bir peygamber görmemen çok normal. Çünkü Allah sürekli peygamber göndermez. Ben de görmedim. Hatta deden de görmedi. Küçüklüğünde dedenin sana anlattığı hikayeleri hatırlıyor musun?
14: Kabe'yi inşa eden İbrahim peygamberin hikayesini mi?
13: Evet. O çok büyük bir peygamberdi. Ondan sonra neslinden de birçok büyük peygamber geldi. Ama bu her zaman olan bir durum değil. Anlıyorsun değil mi?
14: Evet.
13: Allah bazen bir peygamber gönderir ve onun hükmü yıllarca sürer. Hem biliyor musun, birazdan son peygamberi göreceksin.
14: Son peygamber mi?
13: Evet. Bundan sonra yaşayacak tüm insanların peygamberi.
14: 100 yıl sonra bile mi?
13: 100 yıllar sonra bile.
14: Baba, onu görmek için sabırsızlanıyorum.
13: Ben de oğlum. Az kaldı bak. Birazdan şehre varırız.

0: istemediğini.
1: Bizim köyümüze göre ne kadar büyük.
0: Evet. Hurma bahçeleri ne kadar güzel görünüyor değil mi?
1: Evet. Şu taraftaki dağın adı ne baba?
0: Uhud Dağı orası oğlum. Yıllar evvel buraya babamla gelmiştim. O zamanlar adı Yesrib'ti. Peygamberimiz burada değildi. O zamanlar buraya Allah'ın elçisini görmek için geleceğimi söyleseler inanmazdım.
1: Uhud demek. Büyük bir dağmış. Peki ya öbür tarafta görünen kapkara yer neresi?
0: Orası da taşlık bir mekan. Hayvanlar ve insanlar üzerinde yürüyemez. Değişik bir yapısı vardır.
1: Biz nereye gideceğiz?
0: Peygamberimizin mescidine.
1: Peygamberimiz orada mıymış?
0: Evi mescide bitişikmiş. Gidince soracağız nerede olduğunu. Burası da Medine çarşısı. Bak, insanlar satış yapmak için tezgahlarını hazırlıyorlar. Kolay gelsin.
2: Sağ ol.
0: Biz mescidi arıyoruz. Nasıl gideriz?
2: Şuradan dümdüz ilerleyin, karşınıza çıkar.
0: Teşekkürler. Bak, işte geldik. Burası Peygamber Mescidi. Allah'ın Resulü içerideymiş. Birazdan onu göreceğiz oğlum.
1: Evet.
0: Hadi gidelim.
3: Biat etmek üzere peygamberimizin yanına gelen bu adam artık Resulullah'ın karşısındaydı. Günlerdir görmeyi istediği bu zatla karşılaşmak ve onunla konuşmak kendisini o kadar heyecanlandırmıştı ki titremeye başladı.
0: Ey Allah'ın Resulü!
4: Ne oluyor? Rahatsız mı acaba? Herhalde hasta. Bir köşeye geçip dinlendirsek mi?
5: Hayır, heyecandan titremeye başladı bence.
4: Heyecandan mı?
5: Evet.
3: Bunu gören Hazreti Peygamber, sakin ol, ben bir kral değilim. Güneşte kurutulmuş et yiyen bir kadının oğluyum diyerek onu rahatlattı. Resulullah'ı aniden karşısında gören bu zat onun manevi heybetinden etkilenmişti. Ama konuştukça rahatladı ve ona derin bir muhabbet duymaya başladı. Rebiya kabilesine mensup bir muhacir olan Beşir bin Hassasiye de bağlılığını sunmak üzere Hazreti Peygamber'e gelenlerdendi.
6: Ya Resulallah, senin Allah tarafından gönderildiğine şehadet ederim. Bana bu dinin gereklerini öğretir misin? Neler yapmam gerekir?
3: Peygamberimiz ona Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in de onun kulu ve elçisi olduğuna şehadet etmesi, namaz kılıp zekat vermesi, Ramazan ayında oruç tutması ve Allah yolunda cihad etmesi gerektiğini söyleyip bu koşullar üzere kendisinden biat alacağını bildirdi. Bu koşulların bazıları Beşir bin Hassasiye'ye ağır gelmişti. Verdiği sözde duramazsa olmazdı. Karşısında Allah'ın peygamberi vardı. Endişelerini şöyle dile getirdi.
6: Ey Allah'ın elçisi! Bunlardan ikisine vallahi gücüm yetmez. Cihada ve zekata. Çünkü savaşta sırtını dönüp kaçanın Allah'ın gazabına uğrayacağını söylüyorlar. Bense savaş meydanında hazır bulunursam içimi bir korku kaplar ve nefsim ölmeyi istemez. Sadakaya gelince vallahi benim malım küçük bir koyun sürüsü ve 10 deveden ibarettir. Bunlar da ailemin geçim kaynağı ve bineğidir.
3: Bu samimi itiraf üzerine Resulullah onun elini tutup sallayarak cihat yok, zekat yok, o halde cennete nasıl gireceksin diye sordu. Beşir, Resulullah'ın bu kararlılığını görünce nefsinin öne sürdüğü bahaneleri bertaraf etti ve şöyle dedi.
6: Ey Allah'ın Resulü! Ne istiyorsan yerine getirmek üzere sana biat ediyorum. Ver elini.
7: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
2: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20 485 22 20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
3: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
6: www.radyohedef.com.
5: Tıklayın.
7: Radyo Hedef.

Muahhirsin sen. Muahhir. Sen beni unutulduktan sonra da anarsın. Sen beni ben kendimi bilmediğimde de bilirsin. Sonraya bıraktıklarım da, ardım sıra terk ettiklerim de senin elindedir. Benden sonraya kalanlar seninledir.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Hayatüs Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.
2: Hazreti Peygamber'in Ebu Zer radıyallahu anha nasihatte bulunmaları. Ebu Zer radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber'e, "Ey Allah'ın Resulü, İbrahim aleyhisselamın sahifeleri nelerdi?" diye sordum. "Nasihatten ibaretti" diyerek şu örnekleri verdiler. "Ey kullarıma musallat olup da gurura kapılan kral, seni dünya malı toplayıp da bunları üst üste yığman için göndermedim. Mazlumların hakkını alman ve onların beddualarının bana gelmesini engellemen, yani onlara zulmedilmesini önlemen için gönderdim. Çünkü ben kafir de olsa mazlumun bedduasını geri çevirmem. Akıllı bir insan zamanını Rabbine yalvarmak, nefsini hesaba çekmek, Allah'ın yarattıklarını ve sanatını tefekkür etmek, geçimini ve ihtiyaçlarını temin için çalışmakla geçirir. Akıllı insan ahireti, geçimi ve haram olmayan arzu ve lezzetleri temin için çalışır. Akıllı kişi zamanının kıymetini bilir, işlerini ona göre ayarlar,

kendisine hayret ediyorum. Kadere inandığı halde rızkı için kendisini yoranlara hayret ediyorum. Hiç kimseye yar olmadığını gördüğü halde dünyaya bel bağlayan kimselere hayret ediyorum. Kıyametteki hesaba inanıp da hazırlık yapmayan kimselere de hayret ediyorum. Bu kez, "Ey Allah'ın Resulü, bana tavsiyede bulununuz," dedim. "Sana Allah korkusunu tavsiye ederim. Çünkü o her şeyin başıdır, temeldir," buyurdular. "Ey Allah'ın Resulü, biraz daha," dedim. Bunun üzerine, "Kur'an okumayı ve Allah'ı zikretmeyi hiçbir zaman ihmal etmemeni tavsiye ederim. Çünkü bu senin için yeryüzünde bir nur, göklerde ise zahire ve azıktır," dediler. Ben biraz daha artırmalarını istediğimde de, "Çok gülme, çünkü bu kalbi öldürür ve yüzdeki nuru giderir," buyurdular. Ben yine daha fazlasını istedim. Bu kez, "Cihadı asla terk etme, çünkü bu ümmetimin ruhbanlığıdır," dediler. "Ey Allah'ın Resulü, daha fazla nasihat ediniz," dedim. "Uzun süre sükût edip konuşmamaya kendini alıştır. Çünkü bu şeytanı kovar ve dinini koruma hususunda sana yardımcı olur," buyurdular. Bir kez daha, "Ey Allah'ın Resulü, nasihatınızı artırınız," dedim. "Fakirleri sev ve onlarla oturup kalkmayı sürdür," buyurdular. "Ey Allah'ın Resulü, biraz daha," dedim. "Daima senden aşağılara bak. Sakın senden daha üstün olanlara bakma. Çünkü Allah Teala'nın üzerindeki nimetlerini küçümseyip hiçe sayman doğru değildir." Biraz daha nasihat etmelerini istediğimde, "Acı da olsa daima hakkı söyle," buyurdular. Ben yine artırmalarını istedim. Bu kez, "Sende bulunan ayıplardan dolayı başkalarına atıp tutma. Senin işlediklerini işleyenlere buğz etme. Çünkü sende bulunan ayıpları görmeyip de aynı ayıplardan dolayı başkalarına kötülemen, işlediğin bir suçtan dolayı başkalarına kızman ayıp olarak sana kâfidir," buyurdular. Sonra da mübarek elleriyle göğsüme vurarak şunları söylediler: "Ey Ebu Zer! Tedbir gibi akıl, yasaklardan sakınmak gibi takva ve güzel ahlak gibi şeref yoktur." Hazreti Peygamber'in sahabilerine insanın malı, ailesi ve amelleriyle olan durumlarıyla ilgili bir kıssa anlatmaları. Hazreti Peygamber bir gün sahabilerine, "Herhangi birinizin ailesi, malı ve amelleriyle neye benzediğini biliyor musunuz?" diye sordular. Sahabiler de, "Allah ve onun Resulü daha iyi bilir," dediler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber şöyle buyurdular: "Sizin herhangi birinizin malı, ailesi ve amelleriyle olan meselesi şu üç kardeşli adamın meselesine benzer. Adamın birinin üç kardeşi vardı. Bu kişi vefat edeceği sırada kardeşlerinden birini çağırarak, "Gördüğün gibi artık ölüyorum. Aramızda bu kadar senelik bir kardeşlik vardır. Peki söyle bakalım, bu kardeşlik gereği benim için ne yapacaksın?" dedi. Kardeşi de şunları söyledi: "Hastalığın süresince sana bakar ve seni hiç yalnız bırakmam. Öldüğünde de seni yıkar, kefenler, kabrine varıncaya kadar tabutunu taşırım. Daha sonra da seni hayırla iade eder ve soranlara met ederim. Bu kardeşi o kişinin ailesidir. Söyleyin bakalım, bu kardeşi nasıl buluyorsunuz?" Sahabiler, "Ey Allah'ın Resulü, onu pek yararlı biri olarak görmüyoruz," dediler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sözlerini şöyle sürdürdüler: "Ölüm döşeğinde yatmakta olan o kişi, İkinci kardeşini çağırarak ona, "Benim ölmek üzere olduğumu görüyorsun. Aramızda bunca senelik kardeşlik ve hukuk var. Bunun gereği olarak benim için ne yapacaksın?" dedi. O da, "Sana ancak
diriler arasında

Yanında bulunduğun sürece herhangi bir faydam dokunabilir. Öldüğünde yollarımız ayrılacak, sen başka, bense daha başka bir yola gideceğiz. Bu durumda senin için ne yapabilirim cevabını verdi. İşte bu kardeşi de onun malıdır. Bu kardeşi nasıl buluyorsunuz? Sahabiler, ey Allah'ın Resulü, biz bunu da pek yararlı biri olarak görmüyoruz, dediler. Hazreti Peygamber de devamla şunları söylediler. Ölüm döşeğindeki adam üçüncü kardeşine, görüyorsun ki ölüyorum. Ailemin ve sahip olduğum malımın verdikleri cevabı da duydun. Peki sen kardeşlik gereği benim için ne yapacaksın, dedi. Üçüncü kardeş de şunları söyledi. Ben onlara benzemem. Kabre girdiğinde ve tek başına kaldığında sana yoldaşlık yaparım. Tartı ve hesap gününde terazinin hasenat kefesini ağırlaştırırım. Sahabiler buna, ey Allah'ın Resulü, o güzel bir kardeş ve iyi bir arkadaştır, karşılığını verdiler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, işte gerçek kardeş budur, buyurdular. O zaman Abdullah bin Kürz adlı sahabi kalkarak, ey Allah'ın Resulü, izin verirseniz bu anlattıklarınızı şiirleştireyim, dedi. Hazreti Peygamber de izin veriyorum, buyurdular. Abdullah bin Kürz o geceyi evinde geçirerek ertesi günü Hazreti Peygamber'in huzuruna çıktı. Sahabiler de oraya toplandılar. Abdullah şu şiiri okudu. Ben ailesi, malı ve elleriyle yaptığı ameller olmak üzere üç kardeşi olan ve öleceği sırada onları çağırarak kendilerine şöyle diyen kişi gibiyim. Bugün başıma gelen şu çetin günde bana yardımcı olunuz. Bugün çok uzun ve korkunç bir ayrılığın başlangıcıdır. Bu konuda bana ne gibi bir yardımla bulunabilirsiniz? Bunun üzerine kardeşlerden biri şöyle dedi. Ben hayatta olduğun sürece sana itaat eder ve her dediğini yaparım. Fakat ayrılık vakti geldiğinde senin için hiçbir şey yapamam. Eğer benden bir şey isteyeceksen şimdi istemelisin. Çünkü seninle birlikte gelecek olsam birçok tehlikelere atılmış olurum. Eğer gidecek olursan sakın beni arkanda bırakma. Ölmeden önce beni halini ıslah etmek için harcamalısın. İkinci kardeş ise şunları söyledi. Ben seni cidden sever ve fazilet bakımından diğerlerinden üstün tutarım. Senin için yorulur ve sana nasihat ederim. Ancak ölüm geldiğinde senin için ona karşı koyamam. Bu konuda elimden ağlamaktan başka bir şey gelmez. Evet, vefat ettiğinde hıçkıra hıçkıra ağlar, soran olduğunda seni överim. Cenazene katılıp diğerleriyle birlikte seni son ikametgahına kadar taşırım. Oraya yerleştiğinde evime geri dönerek sanki hiçbir şey olmamışçasına ve seninle aramızda dostluk ve kardeşlik yokmuşçasına işimin başına geçerim. İşte bu kardeş o kişinin ailesidir. Birincisi ise onun malıydı. Bu ikisinin ölen kişiye en ufak bir faydaları dokunmadı. Sıra üçüncü kardeşe geldiğinde o şunları söyledi. Ben senin için gerçek bir kardeşimdir. Korkunç ve tehlikeli anlarında benim gibi bir dost ve kardeş bulamazsın. Kabrinde seni yalnız bırakmam ve her türlü tehlikeye karşı savunurum. Kıyamet gününde hesaplar görülürken hasenatını artırmak için terazinin kefesine otururum. Bunun için de sakın beni unutma ve kıymetimi bil. Çünkü ben senin için daima şefkatli ve seni hiçbir zaman mahcup etmeyecek bir nasihatçıyım. İşte bu kardeşte insanın kendisi için önden gönderdiği salih amellerdir. İnsan yaptığı iyilikleri ahirette bulacaktır. Bu şiiri dinleyen Hazreti Peygamber ve onunla birlikte orada bulunan sahabiler ağladılar. Daha sonraları

Müslümanlar Abdullah'ı yanlarına çağırtıp ona bu şiiri okutarak ağlarlardı. Hazreti Ömer'in bir kişiye nasihatte bulunması. Hazreti Ömer bir gün adamın birine şöyle nasihatte bulundu. Diğer insanlarla meşgul olup da kendi nefsini unutma. Çünkü bunun zararı onları değil, dönüp dolaşıp seni bulur. Her zaman için dengeli hareket et ve amaçsız bir şey yapma. Çünkü her yaptığın amel defterine yazılır. Bir kötülük işlediğinde arkasından hemen bir iyilik yap ki bu işlemiş olduğun o kötülüğü silsin. Hazreti Ömer adamın birine şöyle nasihat etti. Sana eziyet veren şeylerden uzak dur. Kendine iyi ve faydalı bir dost edin ki böyle birisini çok nadir bulabilirsin. Bir iş yapacağın zaman işlerinde Allah'tan korkan kimselerle istişarede bulun. Hazreti Ömer'in 18 hikmet içeren bir nasihatta bulunması. Hazreti Ömer bir keresinde şu 18 şeyden bahsetti ki her biri bir hikmettir. Bir kötülük yapmak suretiyle senin hakkında Allah'a isyan eden bir kişiyi, bir iyilik yapmak suretiyle senin hakkında Allah'a itaat etmekten daha büyük bir şekilde cezalandıramazsın. Kesin bir bilgiye sahip olmadığın sürece Müslüman bir kardeşinin herhangi bir hareketini en güzeline hamlet. Bir Müslüman kardeşinden duyduğum bir sözü elinden geldiğinde hayra yor. Kendisini töhmet altında bırakacak işler yapan kimse, kendisi hakkında suizanda bulunup kötü şeyler düşünenleri kınamasın. Sırrını sakladığı sürece kişinin iradesi kendi elindedir. Doğru sözlü ve yaşayışlı arkadaşlarından ayrılma ve her zaman için onların gölgesinde yaşa. Çünkü onlar senin için bollukta süs, darlıktaysa azıktırlar. Sonunda ölüm olduğunu bilsen dahi doğruluktan ayrılma. Seni ilgilendirmeyen şeylere karışma. Olmayacak işler peşinde koşma. Çünkü böyle bir şey yararsız, boş bir uğraş olur. İhtiyacını yerine getirmek istemeyen kimseden hiçbir şey isteme. Yalan yere yemin etmeyi küçümseme ki Allah Teala seni bundan dolayı helak etmesin. Sakın facirlerle arkadaşlık yapma ki sonra kötülüklerini öğrenirsin. Düşmanlarından uzak durduğun gibi Allah'tan korkmayan dostlarından da sakın. Çünkü ondan korkmayan kimse asla güvenilir birisi değildir. Kabirlerin yanından geçerken kork. Taat gösterirken kendini hiç mesabesine indir. Günah işlerken akıbetini düşün. Bir iş yaparken işlerinden Allah'tan korkanlarla istişare et. Çünkü Allah Teala, Allah'tan kulları içinde ancak alimler korkar buyurmaktadır. Hazreti Ömer bir keresinde birisine şu öğütte bulundu. Seni ilgilendirmeyen şeylere karışma. Düşmanlarından uzak durduğum gibi emin olmayan dostlarından da kendini koru. Emin kişilerse ancak Allah Teala'dan korkan kişilerdir. Kötülük öğrenmek istemiyorsan kötülerle konuşma ve böylelerinin arkadaşlığından sakın. Kötü kimselere sırrını asla söyleme. İşlerinde Allah'tan korkanlarla istişare et. Hazreti Ömer'in erkekler ve kadınlar üç çeşittir buyurması. Hazreti Ömer bir keresinde şöyle buyurdu. Hem erkekler hem de kadınlar üç çeşittir. Bir kadın vardır ki Müslüman, yumuşak huylu, doğurgan ve iffetlidir. Zamana ve hayatın zorluklarına karşı aile efradına yardımcı olur, ailesinin başına gelen kötülüklere karşı koyar ki böyle bir kadın çok az bulunur. İkincisi, sadece kap vazifesi görür ki onun çocuk doğurmaktan başka bir hüneri yoktur. Üçüncüsü ise kötü ahlaklı olanlarıdır ki Allah Teala bunları kullarından dilediklerinin boynuna takar, sonra dilediğinde çıkarır. Aynı şekilde bir erkek vardır ki iffetli,

0: yumuşak huylu, bilgili ve akıllıdır. Başına bir şey geldiğinde onun içinden çıkmasını bilir. İkincisi, bir zorlukla karşılaştığında kendi gücüyle onun altından kalkmayan erkeklerdir. Böyleleri bu konuda bilgi ve tecrübe sahibi kimselerle istişarede bulunur ve onların önerileri doğrultusunda hareket eder. Üçüncüsü ise şaşkın ve bir hedefi olmayan erkeklerdir. Bunlar ne kendileri bir şey yapabilirler ve ne de kendilerine gösterilen yoldan giderler. Hazreti Ömer'in Ahnef bin Kays'a nasihat etmesi. Ahnef bin Kays şöyle anlatıyor. Hazreti Ömer bana şu nasihatte bulundu. Çok gülenin heybeti azalır. Çok şaka yapan kimseler insanlar tarafından hafife alınır ve halkın gözünde küçük görülür. Kim de çok konuşursa o çok hata yapar. Çok hata yapan kimsenin de hayası azalır. Hayası azalanın takvası azalır. Takvası azalanınsa kalbi ölür. Hazreti Ömer'in, Allah'ın bazı kulları vardır ki, kendisini terk etmek suretiyle batılı öldürür, yerine getirmek suretiyle de hakkı yaşatır buyurması. Hazreti Ömer şöyle buyurmuştur. Allah Teala'nın bazı kulları vardır ki, kendisini terk etmek suretiyle batılı öldürür, yerine getirmek suretiyle de hakkı yaşatır ve insanları iyiliklere teşvik ederler. Teşvik edildikleri iyiliklere koşarlar, insanları kötülüklerden men ederler, kendileri bir kötülükten men edildiklerinde ondan vazgeçerler. Korkuyla ümit arasında bulunurlar. Görmedikleri halde Allah'a ve onun azabına kesinlikle inanırlar. Korku, kendilerini Allah'a samimi olarak bağlanan ve dolayısıyla kurtulan kimselerden yapmıştır. Bu fani dünyayı, ebedi olan ahiretleri uğrunda feda ederler. Hayat, onlar için bir nimet, ölümse cömertliktir. Öldüklerinde hurilerle evlendirilirler ve ölümsüz hizmetçilere sahip olurlar. Hazreti Ömer'in çeşitli nasihatleri. Hazreti Ömer bir keresinde şunları söyledi. Kur'an'ın kapları ve ilmin pınarları olunuz. Allah Teala'dan günlük rızkınızı isteyiniz. Hazreti Ömer şöyle buyurmuştur. İşlediği günahlardan pişman olup tevbe eden kimselerle oturup kalkınız. Çünkü böylelerinin kalbi her şeyden daha incedir. Hazreti Ömer bir keresinde şöyle buyurmuştur. Allah'tan korkan kimse öfkesinin arkasına düşüp intikam peşinde koşmaz ve her istediğini yapmaz. Eğer ahiret olmasaydı, siz dünyayı daha farklı bir şekilde görürdünüz. Hazreti Ömer şöyle buyurmuştur. Kim insanlara adil davranır ve nefsinden onların intikamını alırsa, hayatta başarılı olur. Allah'a itaat ederek insanlar nazarında hakir olmak, günah işleyerek kazanılan büyüklükten daha hayırlıdır. Hazreti Ömer şöyle buyurmuştur. İnsanın büyüklüğü, takvası, şerefi ve üstünlüğü dini, kişiliği ise güzel ahlakıdır. Korkaklık ve cesaret insanlarda yaratılıştan var olan şeylerdir. Cesur kişi tanıdığı ve tanımadığı kimseler için savaşır. Korkak kişilerse kendi anne ve babasından bile kaçar. Dünyanın zenginliği malsa, ahiretinki takvadır. Sizler bir Farisi'den, bir Acem'den ya da bir Nebati'den ancak takva ile üstün olabilirsiniz. Hazreti Ömer, Ebu Musa el-Eş'ari'ye şunları yazdı. Hikmet yaşta değildir. O, Allah Teala'nın dilediğine verdiği vergisidir. Kötü ahlaktan ve çirkin şeylerden uzak dur. Hazreti Ömer, oğlu Abdullah'a şöyle bir mektup yazdı. Ey Abdullah! Sana Allah'tan korkmanı tavsiye ediyorum. Çünkü Allah Teala kendisinden korkanları korur. Kendisine dayanıp güvenenleri mahcup etmez. O, kendisine borç verenleri mükafatlandırır, şükredenlere ise daha fazlasını verir. Takva, her an için gözlerinin önünde bulunsun. Amelinin direği, kalbinin cilası olsun. Çünkü niyeti olmayan kişinin ameli de yok demektir. Allah rızası için çalışmayan kimse hiçbir ecir kazanamaz. Merhameti olmayan bir kimsenin malı, eskisi olmayanın yenisi olamaz. Hazreti Ömer, valilerinden bazılarına mektup yazarak şöyle buyurmuştur. O büyük hesaptan önce nefsini hesaba çek. Kim bugünden nefsini hesaba çekerse, Allah'ın rızasını kazanmış olur ki, bu büyük bir mutluluktur. Dünya hayatının kendisini gaflete düşürdüğü ve günahların meşgul ettiği kimsenin sonu pişmanlıktır. Bu söylediklerimi aklından çıkarma ki, nehyedildiğin kötülükleri bırakmış olasın. Hazreti Ömer, Şam valisi olan Muaviye bin Ebi Süfyan'a şu mektubu yazdı. Hakk'a sarıl ve sakın ayrılma. Çünkü hak sahiplerinin yerlerini gösterecektir. Hak'tan başkasıyla hükmedeyim deme.
1: Hayatü's Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
1: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20 485 22 20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
2: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
3: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
0: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Zorunlu yayın.
6: Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor. Çocuk, kadın, genç, yaşlı binlerce sivil hayatını kaybetti. On binlercesi de yaralı. Suya, gıdaya, elektriğe, ilaca ve tıbbi yardıma acil ihtiyaç var. Şimdi dayanışma zamanı. Filistin yaz, 2868'e kısa mesaj gönder. Filistin'in yaralarını birlikte saralım.
5: Zorunlu yayın.
0: Radyo Hedef.
7: İzzetimiz, şerefimiz, geleceğimiz bu kitapta, bu şerefli kitapta. Bu kitabı alalım, onunla amel edelim ki yeniden iki yakamız bir araya gelsin.
0: İhsan Şen Ocak'la tefsir dersleri her gün saat 17'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
8: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri başlıyor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde ve salatu ve selamu ala men la nebiyye ba'de. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور وأسروا قولكم yani Mekke'de insanlar var, müşrikler bir araya geliyorlar, konuşuyorlar, İslam'ı nasıl çökertecekler, Müslümanlara nasıl zarar verecekler, gece oturumları, gündüz meclisleri var, diyorlar ki sesli konuşmayın, sesinizi yükseltmeyin. Muhammed'in ilahı duyar, konuştuklarınıza vakıf olur. Çünkü onlar hangi plan üzerinde çalışıyorlarsa وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ Allah Teala o planları onların başına geçiriyor. Bir korku var içerilerinde. Yani inanmak istiyorlar. Esasında rıhtıma kadar geliyorlar. Adımlarını atacaklar, kurtulacaklar. Fakat son hamleyi yapamıyorlar. Ve esirru kavlekum evi ceheru bih. İster gizli konuşun, ister açık konuşun. İnnehu alimun bizati sudur. Yani o sadırlarda neler varsa onu bilir. Nerede sizin gizli kendi aranızda konuştuklarınıza vakıf olmasın. Ona, yüreklerde olana vakıf olan Allah Azze ve Celle elbette gizli olarak konuşulanlara da muttalidir. Ela ya'lemu men halak ve huvel latiful habir. Ela ya'lemu men halak. Yaratan bilmez mi? Ya'lemu, onun mef'ulü mahzuf. Yani ela ya'lemu sirra vel cehra. Yaratan Allah Azze ve Celle. Yoktan bir damla sudan var eden. Nasıl olur da İnsanın gizli ya da açık konuştuklarına vakıf olmaz. Vakıf olmaz, onun hesabını sormaz. Olur mu? Ela ya'lemu men halak. Yaratan bilmez mi? Ela ya'lemu men halak. Ya da yarattığını bilmez mi? Öyle anlamda verebiliriz. Vahu

وَاللَّطِيفُ الْخَب۪يرُ. Neden bilir? Çünkü o latif. Yani en derindeki bilgilere bile muttali olur, latiftir. Onun vakıf olamadığı, haberdar olamadığı, göremediği hiçbir şey yoktur. Göremeyeceği hiçbir şey yoktur. El-Habir, haberdar olamayacağı hiçbir şey yoktur. Alemde en mahrem şeylere yine vakıftır. Yüreklere, yürekte olanlara vakıfsa, ne kadar mahrem olursa olsun, ne kadar böyle kozmik odalarda saklanırsa saklansın, onlara vakıftır ve onların hesabını soracaktır. Peki buradan huvellezî ce'ale lekumul arda zelûlen femşû fî menâkibihâ ve kulû min rizkî. Huvellezî, o Allah azze ve celle, ce'ale lekumul arda zelûlâ. Faul vezninde, yani burada mübalağa var. Alemi sizin emrinize amade kıldı, musahhar kıldı. Size teslim oldu yeryüzü. Yürüyorsunuz üzerinde. Her şeyi sizin emrinize verdi. Alemde neler varsa insanoğlu istifade etsin diye yarattı. Diyeceksiniz ki yılanlardan, bu tür hayvanlardan insan nasıl istifade ediyor? Onlardan da dolaylı yolla istifade ediyor. Eğer yılanlar olmasa belki başka hayvanlar olacak, başka şeyler olacak. Oradaki tarladaki ürün dengesini bozacaklar. Hani bir yerde yakıyorlar tarlayı, oradaki haşeratı öldürüyorlar. Başka hayvanlar türüyor, onlar ekine daha fazla zarar veriyor. O halde alemde bir denge var. وَالَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ ذَلُولًا فَمْشُوا ف۪ي مَنَاكِبِهَا. Menakibiha omuzlarında demek. Yine burada da istiare var. Yani Allah Azze ve Celle onu neye benzetiyor? Yeryüzünün taraflarını, sağını, solunu omuzlara benzetiyor. Omuzlar, yani devenin omuzlarında yürümek, yanlarında yürümek zordur. Fakat Allah Teala size dünyayı zor olmasına rağmen, esasında devenin omuzları mesabesinde olan bu alemi belli yerlerini düzleştirmiştir, ovalar haline getirmiştir, dağlardan yollar yapmıştır, oralardan gidiyorsunuz, sizin için alemi yaşam alanına çevirmiştir. Femşû fî menâkibihâ, o halde onun omuzlarında, yanlarında yürüyün. Yani yürüyün. Peki ahiret için olursa o zaman vesâri'û buyuruyor. Ahiret için koşun ama dünya için yürüyün. El bereketu fil hareke. Bereket harekette. Bununla alakalı müstakil eser de yazılmış. El bereke fil hareke diye. Bereket harekette. Allah Teala insanları, kullarını harekete davet ediyor. Onun için bu ayet-i kerime bereket ayeti olarak da telakki edilmiş, duvarlara yazılmış. Femşû fî menâkibihâ. O yeryüzünde, onun omuzlarında, yanlarında, yönlerinde yürüyün. Femşû fî menâkibihâ ve külû min rizkî. Ve külû yiyin, min rizki, yani Allah Teala'nın size takdir etmiş olduğu, namınıza tahsis ettiği, yarattığı o rızıktan yiyin. Peki nasıl yiyeceksiniz? Evvela kesbiniz olacak. Evvela adımınızı atacaksınız. Attıktan sonra Allah Teala sizin için onları yaratacak. Yani femşû fî menâkibihâ ve külû min rizki. Fakat alemi çalıştığınız zaman üretebileceğiniz konumda yaratmıştır. Nasıl? Zelûlen. O alem ekmenize uygun, bina yapmanıza uygun, fabrikalar inşa etmenize uygun, neler istiyorsanız zamanın tekniğine göre yeryüzünden istifade edebilirsiniz. Fakat bununla alakalı adımları atacaksınız. Femşû fî menâkibihâ ve külû min rizkî ve ileyhin nuşûr. Dönüş onadır. Yani dönüş onadır. Yeryüzünü Allah Teala size hazırladı. Her şey uygun. Yaşamanız için, insanlığı yaşatmanız için her şey münasip. Eğer adımlarınızı attıysanız, atarken helal haram çizgisine dikkat ettiyseniz ve külû min rizkî, helalden yediyseniz cennete gidersiniz.
Yok eğer Allah Teala'nın hududuna tecavüz ettiyseniz, sınırları aştıysanız, haramdan

kazandıysanız unutmayın ki her durumda dönüş onadır. Yani yürüdüğünüz o yolların hesabını vereceksiniz. Nerede kazandınız malı, onun hesabını vereceksiniz. Ve ileyhin nuşur, yani dönüş Allah Azze ve Celle'yedir. E emintum men fis semai en yakhsife bikumul arda fe izâ hiye temur. E emintum, emin mi oldunuz? Kimden? E emintum men fis semai, semadakinden. En yakhsife bikumul arda, sizi yere batırmamasından, o semada olan da emin mi oldunuz? Kim? Semadaki ilgili görevli melekler ya da Allah Azze ve Celle. Peki Allah Azze ve Celle semada olur mu? Cenab-ı Hak semada mıdır? İşte bu ayet-i kerimeden Allah Azze ve Celle dünya semasına iner. Bu hadis-i şerifte hareketle Allah Azze ve Celle semadadır diyenler var, biliyorsunuz onları. Yani Allah nerededir? Gördükleri Müslümanı onu sorarlar. Peki buradan böyle bir anlam çıkarabilir miyiz? Kur'an-ı Kerim'de tenakuz olmadığına göre, bir ayet başka bir ayeti tefsir ettiğine göre, Kur'an-ı Kerim'i öncelikle Kur'an-ı Kerim'e arz ederek anlamamız gerektiğine göre bakıyoruz. Allah Azze ve Celle ne buyuruyor? وَهُوَ اللّٰهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْاَرْضِ. Allah Azze ve Celle nerededir? En'am suresinde. وَهُوَ اللّٰهُ, Allah Azze ve Celle, فِي السَّمَاوَاتِ, semalardadır. Başka? وَالْاَرْضِ, yerdedir. Peki semadadır, yerdedir, semalardadır. Peki Allah Teala'yı semada alırsak, En'am suresindeki ayet-i kerimede Cenab-ı Hak yerdedir buyuruyor aynı zamanda. Hem semada hem yerdedir. Kur'an-ı Kerim'de ayetler arasında şimdi bir tenakuz mu var? لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِ. Hiçbir şekilde onda eksiklik, noksanlık, batıl olmadığına, gelemeyeceğine, ona giremeyeceğine, asla onu insanların tahrif edemeyeceğine, onda hata olmadığına göre peki nasıl anlamamız lazım? Yine Kur'an-ı Kerim'e müracaat ediyoruz. وَهُوَ الَّذ۪ي فِي السَّمَاءِ اِلَاهُ وَفِي الْاَرْضِ اِلَاهُ. وَهُوَ الَّذ۪ي فِي السَّمَاءِ فِي السَّمَاءِ اِلَاهُمْ. O semada ilahtır. Başka? Yerde ilahtır. Yani semada da mabuttur, yerde de mabuttur. O halde Allah semalardadır ve yerdedir ayetini, En'am suresindeki ayet-i kerimeyi neye göre anlıyoruz? Zuhruf suresindeki ayete göre. O ayet-i kerime bize buyuruyor ki Allah Teala yerdedir, semadadır demek. وَهُوَ الَّذ۪ي فِي السَّمَاءِ اِلَاهٌ وَفِي الْاَرْضِ اِلَاهٌ. Semada mabuttur, yerde de mabuttur. O halde اَاَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ. İnsanlar semavi kitap diyorlar. Neden? Semadan. Geldin gördüler mi? Semavi kitap diyorlar. Yani neden? Meleğe bir kıymet veriyorlar. Kitaba bir kıymet veriyorlar. Birisini onurlandırırken iltifat edici cümleler kullanırlar. Semavi kitap deniyor. Mesela nezeletil musibe mines semai, semadan musibet yağıyor deniyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz karşılaşıyor Havle ile, yanındakiler var, Havle durduruyor. Ömercik diyor ona, ben senin çocukluğunu bilirim. İfadeler devam ediyor Havle'den. Yanındakiler diyor ki ne yapıyorsun be kadın, bu emirul müminin Ömer'dir. Ümmetin halifesi olan Ömer'dir. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın öğrencisi olan Ömer radıyallahu anh. Nasıl konuşuyorsun böyle? Ne diyor Hazreti Ömer radıyallahu anh? قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ ف۪ي زَوْجِهَا وَتَشْتَك۪ي اِلَى اللّٰهِ. Mücadele ya da Mücadele suresinin o ayetini okuyor. Buyuruyor ki bu kadını Ömer nasıl dinlemez? Eğer bu kadın sabahtan akşama kadar konuşacak olsa, namazın dışında ara vermeden Ömer bu kadını dinler. Çünkü bu kadını 7 kat semanın üzerinden Allah Azze ve Celle dinlemişti. Peki yani o zaman Allah Teala şimdi 7 kat semanın üzerinde mi? Nerede? Yani Allah Azze ve Celle yüceler yücesidir. O cariye hadisi de böyledir. Hani adam işte azat edecek, bu kadın işte cariye
Müslüman mı değil mi diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme getiriyor. Allah Resulü de soruyor. Nerede?

Allah Azze ve Celle. O da semada diyor. Peki şimdi bu kadının bu ifadesinden hareketle Allah Azze ve Celle semadadır diyebilir miyiz? Eğer demiş olursak, o zaman Zuhruf suresindeki ayeti nasıl anlayacağız? En'am suresinde hem Allah Azze ve Celle semalarda hem yerdedir. Sonra Cenab-ı Hak dünya semasına iniyorsa 24 saat dünyada gece var. Çin'den başlayın, bu tarafa doğru gelin. Yani sürekli Allah Teala dünya semasına iniyorsa, haşa, Cenab-ı Hakk'ın başka bir işi mi yok? İndiği zaman, indiği yer, geldiği yeri ne yapıyor Cenab-ı Hak? Orayı bırakmış mı oluyor? O halde Allah Azze ve Celle'ye mekan isnat edilmez, edilemez kardeşim. Yani buradaki e'emintum men fissemâi, yani buradaki semada olan melekler, ilgili görevli melekler yeryüzüne yıkım emrini verecek, o yıkım hadisesini yapacak melekler, onlardan emin mi oldunuz ya da karar oradan geliyor? Efis sema'i rızkukum, rızkınız semadadır. Peki hakikaten rızkımız orada mıdır? Kararı oradadır. Veya yağmur oradan geliyor. Allah Teala sebebi zikrediyor. Mecaz-ı mürsel var. O yağmur sebep oluyor. Bitkiyi alıyoruz. Dolayısıyla efendim bu edebi sanatları bilmeyenler alıyorlar, getiriyorlar. Mecazın ne olduğunu bilmeyenler Allah Azze ve Celle mekan isnat ediyorlar. Haşa. O zaman ne olur? Ayet-i kerimeler birbiriyle sanki tenakuz ediyor gibi olurlar. Hakikatte ulemaya müracaat etseler, Kur'an-ı Kerim'i Kur'an'a arz etseler, o zaman meseleyi anlarlar ki emintum men fissemâi, yani semadaki Allah Azze ve Celle'nin yüceliğine işaret ediyor. Yüceliğine işaret ediyor. Eğer Allah Azze ve Celle olarak alırsak, yok melek olarak alırsak, zaten o zaman problem olmuyor. E'emintum men fissemâi, yani en yeksife bikumul arda fe izâ hiye temur. O zaman, yani eğer insanları, bu kafirleri yerin dibine geçiriyorlarsa, fe izâ hiye dediği o yer, o zaman ne olur? Sallanır, büyük dehşetli bir sarsıntı geçirir. Fe izâ hiye temur. Em emintum, yoksa siz emin mi oldunuz? Men fis semai, semadakinden, ey yursila aleyküm hasiba, rüzgarla size taşlar göndermesinden emin mi oldunuz? Yani göndermemesinden emin misiniz? Fesete alemune keyfe nezir, uyarımın nasıl olduğunu bileceksiniz. Nasıl olur Allah Teala'nın azabı? Peki neden sonra geliyor? Zelula. Yani huvellezî ce'ale lekumul arda zelûlen femşû fî menâkibihâ ve kulû min rizkî. Önce buradan bahsetti Cenab-ı Hak. Zelûlen, yeryüzü insanoğlunun emrine amade kılındı. Ama böyle devam edecek zannetmeyin. Bir anda kıyamet kopar, hak ile yeksan olursunuz. İnkar edenlerin sonu yıkım olacak, felaket olacak. Sizden önce inkar edenler vardı, onların da büyük devletleri vardı, yıkıldılar. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَك۪يرٌ. Yemin olsun ki كَذَّبَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ, onlardan önce hakikati inkar edenler, Allah Teala'nın ayetlerini yalanlayanlar vardı onlardan önceki o inkar edenler. Yemin olsun ki kezzebellezine min kablihim fekeyfe kâne nekir, nasıl oldu bizim azabımız? Yani nekir, kimsenin hayal edemeyeceği, tahayyül edemeyeceği, tanımayacağı, tanımlayamayacağı o azabımız nasıl oldu? Nasıl onlar yok etti? Şimdi keellem yekünler, onlardan ne bir iz, ne bir işaret, ne bir soluk kaldı geride. اَوَلَمْ يَرَوْا اِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضٍ. Allah Azze ve Celle kuşlara bakmayı, kuşlardan ibret almayı, تَبَارَكَ الَّذ۪ي بِيَد۪هِ الْمُلْكِ, her yerde onun mülkünün, saltanatının imzası vardı. Onları görün, okuyun. Okursanız o zaman iman problemi yaşamaz insanlar. اَوَلَمْ يَرَوْا اِلَى الطَّيْرِ,
Onlar tayir, kuşlara bakmadılar mı? Bakıp anlamadılar, ibret almadılar mı?

evlem yarav ila tayri fevkahum, başları üzerindeki o kuşlara safati ve yakbidın, onlar kanatlarını açıyor ve vurup böyle bedenlerine ve yakbidine açıp sonra kapatıp o halde olan o kuşlara, başları üzerindeki kuşlara bakmadılar mı? Ne o halde o kuşlar? Safatin, kanatlarını açtığı halde sonra uçarken güç alabilmek için vuruyorlar o kanatları. Ve yakbidne ma yumsikuhunne iller rahman, onları semada yüzerken Allah'tan başka hiçbir güç tutamaz. Eğer tutmuş olsaydı sizler de çıkardınız, uçardınız arabaya, başka vasıtalar ihtiyacınız kalmazdı. Ma yumsikuhunne iller rahman, Allah Azze ve Celle yalnız ve yalnız onları semada Allah Azze ve Celle tutar. Onlara kanat vermiştir. O kanatların vazifesi var. Kanunu ilahi gereği öyle semada uçar giderler. İnnehu bi kulli şeyin basir. O Allah Azze ve Celle her şeyi ziyadesiyle görüyor. Görüyor ve hesabını soracak. Kanunlar yerleştirmiştir. Kuşun yaşam kanunları var. Yerde olan hayvanların yaşam kanunları var. Suda olan hayvanların yaşam kanunları var. اَمَّنْ هَذَا الَّذ۪ي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَانِ اَمَّنْ هَذَا الَّذ۪ي, yani bu mu? اَلَّذ۪ي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ, buradaki cund onların ilahları anlamında. İlahlar gözlerin önünde. Muşarun iley, sanki onlar görüyorlar onları. Bize de Kur'an-ı Kerim sanki görüyoruz gibi anlatıyor. اَمَّنْ هَذَا الَّذ۪ي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ, sizin ilahlarınız, yani yansurukum, yansurukum cund kelimesinin sıfatı, sizi koruyacak, size yardım edecek ordular bunlar mıdır? اَمَّنْ هَذَا الَّذ۪ي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ, yansurukum, size yardım edecek ordular bunlar mıdır? مِنْ دُونِ الرَّحْمَانِ, yani Rahman'a karşı, Allah Azze ve Celle'ye karşı ya da Allah'tan başka başka şeylere karşı sizi koruyacak olanlar bunlar mıdır? Ama daha umumi mana, Allah'a karşı onun azabına, yani yukarıda azaplardan bahsetmişti. E emintum men fis sema'i en yaksife bikumul arda fe izahiye temur. Yerin dibine geçirmesi, yukarıdan taş rüzgarın atması, taşla helak olmaları, önceki kavimler gibi Cenab-ı Hakk'ın onları yok etmesi. Peki Allah Azze ve Celle eğer onlara azap takdir ettiyse kim korur? Bu putlar mı korur? Kendilerini koruyamıyorlar. Sinek üzerlerine konsa kaçıramazlar. Önlerine hayvan kesiyorlar, getiriyorlar, koyuyorlar. Kokuyor orada. O kokunun içinde duruyorlar. Onlar o kadar acizler. Peki o putlar bu kadar acizken Allah Azze ve Celle yerin dibine geçirecekse onları kim koruyabilir? Tahkir var burada. اَمَّنْ هَذَا الَّذ۪ي, yani hangi şey? اَمَّنْ هَذَا الَّذ۪ي, bu mu? وَجُنْدُلْ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَانِ اِنِ الْكَافِرُونَ اِلَّا ف۪ي غُرُورِ, kafirler ancak bir aldatmanın içindeler. اِنِ الْكَافِرُونَ اِلَّا ف۪ي غُرُورِ اَمَّنْ هَذَا الَّذ۪ي يَرْزُقُكُمْ اِنْ اَمْسَكَ رِزْقَ, اِنْ اَمْسَكَ رِزْقَ, o Allah Azze ve Celle şayet rızkı tutsa, yağmurla tutsa, yağmur indirmese ya da rızık kazanmanıza vesile olan başka şeyleri Allah Teala yok etse, onları ortadan kaldırsa, in emzeke rizka emmen hâzellezî yerzukukum, yani emmen hâzâ, bu mu o şey mi, bu şey midir ki size rızık verecek? Emmen hâzellezî, kimdir o size rızık verecek? Kimdir o size rızık verecek olan, eğer Allah Azze ve Celle o rızkı tutmuş olsa kim merhamet edebilir? Yukarıda اَمَّنْ هَذَا الَّذ۪ي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ, yani kimdir o şey size Allah'a karşı yardım edecek? Burada da

kimdir, nedir? Allah Teala eğer o rızkı engellemiş olsa size o rızkı gönderecek. Bellecu fi utuvi ve nufur. Bilakis onlar leccu, yani devam ediyorlar, ısrar ediyorlar, fi utuvin, tekebbürde, büyüklenmede, ve nufurin, haktan, Allah Teala'nın rahmetinden uzaklaşmada onlar ısrar ediyorlar, o yoldan ayrılmıyorlar. Yani Allah Teala'nın kuvvet ve kudretinden bahsetti. O kudret semada o kuşu tutar. Nasıl durur? Ma yumsikuhunne illa rahman. O kuşu orada tutan, o kuvvet ve kudretin sahibine karşı sizi ne koruyabilir? Hangi put koruyabilir? Hangi taş parçası size rızık verebilir? Peki şimdi Müslümanların halleriyle kafirlerin durumunu bir istare-i temsiliye bağlamında ifade buyuracak. Efemen yemşi mukibben ala vecihihi ehda emmen yemşi seviyen ala sıratın müstakim. Efemen yemşi mukibben ekebbe, başını öne eğip de yürüyen adam, esasında bunun sülasisi müteaddi ama rubazisi, rubai olunca lazım. Onun için bunlara garip fiiller deniyor. Garip, yani şaz olan fiillerden. Normalde bir kelime sülasisi lazım olursa, yani meful almıyorsa, rubai aktardığımız zaman meful alırdı. Efemen yemşi mukibben, yani ne olduğu halde yürüyen kişi, başı önde indirdi, sağına soluna bakmıyor. O halde yürüyen kişi, ala vecihi, yüzü üzerine, yani yüzünü neredeyse yere indirmiş. O halde sağa sola bakmadan başını indirip de yürüyen kişi mi ehda, menziline, hedefine ulaşmada daha muvaffaktır? Emmen yemşi seviyyen ala sıratı müstakim, yoksa ayakta düz sırat-ı müstakim üzerinde yürüyen mi menzile varmada daha isabetkar olur? Peki birincisi kim? Kafir. Neden efemen yemşi mukibben ala vecihi? Çünkü sure ellezî halakal mevte vel hayâte liyebluvekum eyyukum ahsenu amela huvel azîzul gafûr ellezî halaka seb'a semâvâtin tibâka mâ terâ fî halkir rahmâni min tefâvud. Hem bizi, başınızı kaldırın, başınız inmesin, semaya bakın, Allah Teala'nın varlığının, birliğinin alametlerine bakın. Surede çoğu ayet-i kerimede onu görüyorduk. Şimdi bu adamlar da başını indirdiler, sanki yerde sürünüyorlar, bakıyorlar ama göremiyorlar, şahit olamıyorlar. Şahit olamadıklarından Allah Teala'nın varlığına delalet ayetleri, imandan da mahrum kalıyorlar. Yani burada ikinci tarafında ayetin emmen yemşi seviyyen ala sırat-ı müstakim, ayakta olanların, yani Müslümanların sırat-ı müstakim üzerinde olduklarını, düz yol, engebesiz yolda gittiklerini ifade ediyor. Ama kafirleri anlatırken onların yolundan bahsetmiyor. Çünkü onların gitmiş olduğu o yol, yol olarak zikre bile değmez. Hayat diyor ya üstad, hayat mayat diyorlar. İşte onlarınki mayat. Öyle bir hayatta yaşıyorlar ama ne hayat ne de hayatta alakası var. Ne yol ne de yolla alakası var. قُلْ هُوَ الَّذ۪ي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. Yani putlardan bahsetti. Onlardan rızık bekleyenler, onların himayesine girenler, hayatı mukayese edemeyenler, küfür yolunda putlarla beraber ilerleyen adamlar, başını kaldırıp semaya bir an ibretle bakmış olsa Allah Teala'nın büyüklüğü karşısında iman edecekler. Fakat bu kadardan da onlar mahrumlar. Cenab-ı Hak onlara da, iman edenlere de, bütün mahlukata, insana, cine hatırlatıyor. Neden o organlar var? Neden kulak var? Neden göz var? Neden kalbiniz var? Bunları anlayın diye, başınız önde sürünmeyin diye, cehenneme savrulmayın diye. Kul, söyle, bütün bir aleme ilan et. Huvellezî enşe'ekum. Yani huvellezî enşe'ekum, sizi yaratan o.

Allah Azze ve Celle Musa Aleyhisselam'ın vahiy alışını bize ifade buyururken ve en ahtartuke festemi' lima yuha. Yani festemi' lima yuha, burada da bu fiil kalıbında bu şekilde emir gelmesinde de bir mübalağa var. Vahyedileni bütün mevcudiyetinle dinle. Dikkat kesil. Festemi'i lima yuha. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelen ilk ayet-i kerimede yine orada da dinleme var esasında. İkra bismi rabbikellezî halak. Oku diyor. Fakat oradaki oku da dinle anlamında. Neden? Çünkü Efendimiz aleyhissalatü vesselama Cenab-ı Hak bir metin, yazılı bir metin vermiyor. Yani bir kağıt üzerine yazılı bir kitap vermiyor. Musa aleyhisselam olduğu gibi levhalar da indirmiyor. O halde Efendimiz neyi okuyacak? Cibril'le Emin'i dinleyecek, ondan alacak, aldıklarını okuyacak. O halde oku, okumadan önce ne var? Dinle. Dinle ki oku. İkra bismi rabbikellezî halak. Çocuk hayata nereden başlar? Dinleyerek başlar. Lisan nerede öğrenir? Evde. Kimden? Annesiyle. Tahtada mı anneler lisan öğretirler? Bilakis kulaklarıyla öğrenirler. O halde siz de Allah Azze ve Celle'nin şu tenzili ayetlerini Kur'an-ı Hakim'i dinleyin. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ O tenzili ayeti olan Kur'an-ı Hakim'i dinleyin. Sonra وَالْأَبْصَارَ Kainata bakın. Kevni ayetlere bakın. Afaka gidin. Aleme gidin. Alemde görmüş olduğunuz o bütün işaretler, alametler, remizler Kur'an-ı Kerim'den almış olduğunuz ayetlerin tezahürü olacak. O tenzil ayetleri sizi tekvini ayetlere götürecek. İmanınız inkişaf etmiş olacak. Vel-ef'ide. Sonra Cenab-ı Hak yürekleri yarattı, kalpleri yarattı. Yani kulaktan alacak ayeti dinleyecek. Sonra kainata bakacak kevni ayetler ve oradan iman buraya gelecek. Söz buradan. İman önce burada karar kılacak. İnnel kelame lefil fuadi ve innema cu'ilel lisanu alel fuadi delila. Söz nerede? Yürekte, kalpte. Buradan ağza gelir, dile gelir, lisana gelir. Birisi karşıdakiyle konuşurken sana söyleyecek bir çift sözüm var der. Yani söz burada ama biraz sonra onu sana söyleyeceğim. Yani ne söyleyeceğini biliyordur o. O halde iman da nerededir? Yürektedir. Oradan lisana gelir. Bütün her şeyi toplar Müslüman kalbinde. Onları iman ayarı verir. Sıbgatallah, Allah boyasını vurur. O kalpten ağza gelir. Müslüman lisanında imanının boyasını görürsün. Neden? Çünkü söz yürekten gelir. Söz kalpten gelir. Yürekten gelir. Eğer o yürekte iman varsa onun ifadelerinde imanın boyası vardır. Müslüman galiz ifadeler, küfürlü ifadeler, gıybet cümleleri kuramaz. Neden? Çünkü imanı ona müsaade etmez. Söz buradan geliyor. Kalilen ma teşkürun, ne az şükrediyorsunuz. Yani fiili anlamda şükür. Allah Teala bu organları neden verdi? Niçin gözü, neden kulağı, neden yüreği verdi? Bütün bunlar anlayacak, idrak edecek. Sonra kişide iman oluşacak, iman inkişafı oluşacaktır. Kalilen ma teşkürun, ne az şükrediyorsunuz. Organlarınız vazifesini eda etmiyor. Kul huvellezî zera'akum fil ardı ve ileyhi tuhşerûn. Evet, siz bu organlarınızla burada anlayacak, idrak edecek, iman edeceksiniz. Bunun için dünyaya geldiniz. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Keyif alın diye değil elbette. Meşru dairede keyif alacaksınız ama dünyada oluşunuzun asıl nedeni اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا O halde kul huve, söyle, ilan et. Huvellezî zera'akum, zera'akum halakakum. O Allah Azze ve Celle'dir sizi yaratan, fil ardı yerde. Ve ileyhi tuhşerun, sonra ona haşrolunacaksınız, öleceksiniz, oraya toplanacaksınız, oraya gideceksiniz. O halde dünyada oluşunuzun gereğini nasıl ifade edeceksiniz?
Gözünüz hakkı görürse, kulak hakkı duyarsa, yürek iman ederse,

O zaman dünyada oluşunuzun gereğini ifa etmiş olursunuz ve buradan da ahirete hesabını vereceğiniz bir dünyayı götürürsünüz. Peki şimdi insanların kalbi var, yüreği var ama anlayamıyorlar. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ اَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ اَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا اُولَٰئِكَ كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَالٌ. Yani kalbi var, gözü var, kulağı var fakat hiçbiri hak mizanında vazifesini yerine getirmiyor. Onlar hayvan gibidirler. Bilakis onlardan daha aşağıdadırlar. Peki şimdi böyle bir kadro var. Anlamıyorlar. Anlamıyorlarsa siz de anlatıyorsunuz. Kusur peygamberin mi? Kusur hakkın mı? Kusur Kur'an-ı Kerim'in mi? Bu adamlarla karşılaşacaksınız, anlatacaksınız, reddedecekler. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. وَيَقُولُونَ diyorlar ki مَتَى هَذَا الْوَعْدُ. Alay ediyorlar. Ne zaman bu kıyamet diyorlar? Ne zaman gök yarılıp da yere düşecek? Ne zaman bunlar olacak? وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ. Yani اَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ اَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْاَرْضَ فَاِذَا هِيَ تَمُورُ. Ne zaman olacak bunlar diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle alay ediyorlar. اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Eğer doğru söylüyorsanız Efendimiz'e, iman edenlere bunu söylüyorlar. قُلْ اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ. Benim vazifem kıyametin ne zaman kopacağını söylemek değil, kıyamete hazır olun ey insanlar demektir. Kıyametin olacağını söylemek, vaktini bildirmek değil. O kıyamette bu dünyanın hesabını vereceksiniz. İnsanlara bunu hatırlatmak. Kul söyle. Vazifem bu. İnnemel ilmu indallah. Bunun bilgisi Allah Azze ve Celle'nin katındadır. Ve innema ene nezirun mubin. Ben sadece kıyamet var diyorum. Kıyamet bilincini kuşanın diyorum. Eğer kuşanırsanız o zaman cehennemin o sesini işitmezsiniz diyorum. Ve innema ene nezirun mubin. Yani apaçık bir uyarıcıyım. Beyan ediyorum, anlatıyorum. Cehennemin yolları diyorum. Ene nezirul uryan. Nezirul uryan gibi sesim, takatim. Nelerim varsa onlarla size hakikati anlatıyorum. Eğer bunlar anlamayacaklarsa, İdrake yanaşmayacaklarsa kim bu adamlar? Kul huvellezî enşâekum ve ce'ale lekumus sem'a vel absâra vel ef'ide. Yani Allah Teala organları verdi fakat hiçbiri dünyada çalışmadı. Hepsi hevaya, hevese mahkum oldu. Şimdi bu adamlar peygamberle de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle de davetçilerle de alay ettiler. Şimdi bunların ahiretteki halleri nasıl olacak? Felemma ra'uhu zulfeten si'et vucuhu'llezine keferu. Felemma ra'uhu. Ra'uhu neyi? El azabe. Ne zaman ki o azabı gördüler, zulfeten yani yakın planda o azabı yakın olduğu halde gördüler. Zamirden zulfe kelimesi hal. Yakın olduğu halde o azabı gördüler. Si'et vucuhu'llezine keferu. O kafirlerin yüzü karardı, kas katı kesildi. Hani dünyada alay ediyorlardı ya, gülüyorlardı, keyifleniyorlardı, bakıyorlardı Müslümanlara. Ya cennet, cehennem diye bir şey uydurdunuz, bunlar üzerinden insanların keyfini kaçırıyorsunuz. Kaleyi tokuşturuyorlardı. Eğer Allah'ınız varsa şimdi bana hesap sorsun diyorlardı. فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيَتْ وُجُوهُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا. Onların yüzleri kapkara oldu. Si'et vucuhu'llezine keferu, kafirlerin yüzü. Ve kîle hâzellezî kuntum bihi tedda'ûn. Onlara dendi ki hâzellezî, işte budur. Kuntum bihi, onu idiniz yani. Tedda'ûn. Ne idiniz? Tatlubûn, onu istiyordunuz. Diyordunuz ya ve yekuluna meta hadal vaadu in kuntum sadikin. Şimdi onlara ve kile hadallazi, işte budur o şey, kuntum bihi tedda'un, onu istiyordunuz, talep ediyordunuz, iddia ediyordunuz, hani gelsin diyordunuz, meydan okuyordunuz. Peki tekrar buradan dünyaya dönüyor. Dünyaya dönüp kafirlere kurtuluşunuz yok. Cehennemin bu manzarasını eğer imansız yaşarsanız göreceksiniz. Yeryüzünde Müslümanlara

Ateş salsanız her tarafa, evlerine, yerlerine, yurtlarına, assanız, öldürseniz, bütün musaf şerifleri parçalamış olsanız bile yapamazsınız. Allah bu dini koruyacak muhalfaz, böyle bir fırsat elinize geçmiş olsa yine Allah Teala'nın ahiretteki azabından kurtulamazsınız, dünyadaki cezasından kurtulamazsınız. Kul araytum in ehlekeniyallahu ve men ma'ye ev rahimena. Söyle onlara, eraytum, haber verin bana. İn ehlekeniyallahu, Allah Teala beni öldürse, ve men ma'ye, benimle beraber olanı, ev rahimena, ya da bana rahmet etse, öldürmese, zamanı, ecelimi daha sonra, Allah Teala sonraya tehir etse, ölümümü daha sonralara tehir etse, yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi dünyada daha fazla yaşatmış olması, ona merhamet etmesi midir? Şöyle, ne kadar dünyada fazla kalsa o kadar ibadet eder, ne kadar ibadet etse o kadar makamı âli olur. Nasıl olsa Allah Teala onun gelmiş geçmiş bütün günahlarını affetmiştir. O cihette söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem. Kul araytum in ehlekeniyallahu ve men ma'ye ev rahimena. فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِر۪ينَ مِنْ عَذَابٍ اَل۪يمٍ. O elim olan azaptan kafirleri, Allah Teala'nın kainattaki bu kadar varlığına delalet eden yer ve gökteki imzalarını, alametlerini örtüp de ateizme devam edenleri, ilahada devam edenleri, kalbinde, fıtratındaki o imanı örtenleri, فَمَنْ كِمْ يُجِيرُ الْكَافِر۪ينَ, bu kafirleri Allah'ın azabından kurtarabilir, kurtaramaz. Biz ölüp gitsek bile buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Benimle olanlar gitse bile yine sizi cehennem bekliyor. Peki bizden korkmayın, bize beddua etmeyin. Bu ayet-i kerimenin iniş sebebi Efendimiz aleyhisselama beddua ediyorlar. Kahır cümleleri kuruyorlar. Ellerinden gelse yeryüzünde Allah diyen, la ilahe illallah Muhammed Resulullah diyen bu kafirler bir kişi bırakmaz. Dün nasılsalar bugün de aynı öyleler, ama Allah Teala onlara o fırsatı vermeyecek elhamdülillah. Yüzyıllık bir fetretimiz var, gün doğumuna doğru gidiyoruz. Peki yani bizden korkmayın ey kafirler, İslam'la alay edenler, yeryüzünde bir tane Müslüman kalmasın diye farklı filmler, manevralar peşinde olanlar, sürekli yeni stratejiler, hamleler peşinde olanlar, söyle onlara, kul huvarrahmanu amennâ bihi ve aleyhi tevekkelnâ. Peki huvarrahmanu, o Rahman'dır. Biz o Rahman olan Allah'a davet ediyoruz. Yani neden Rahim demiyor da Rahman diyor? Ey Allah'ın kulu, inkar eden, zavallı, reddeden adam, o Rahman, Rahman ismiyle tecelli etmeseydi, kafire merhamet etmeseydi, çocuğuna nasıl ekmek getirecekti? Mülk Allah'ın değil mi? Velillahi mulkus semavati vel ard. Oradan anlat. Kul huvar rahmanu. De ki o Rahman'dır. Yani sana merhamet edip yeryüzünü huvellezî ceale lekumul arda zelûlâ, yaşayacağın şekilde Hollanda'yı, Amerika'yı, Almanya'yı, Belçika'yı, o tarlaları, alanları, çocuklarının erzanı oradan kazanacak halde yaratan, var eden Allah Azze ve Celle'ye davet ediyorum. Rahman oluşu seni öyle bir alanda var etmiştir, yaratmıştır. Onun tecellisidir. Ben de ona davet ediyorum. Amennâ bihi. İşte o Allah'a iman ediyorum. Bir anlamda kafirlerle Müslümanların birleşebileceği bir ortak nokta var. Nedir o? Allah Azze ve Celle Rahman oluşuyla onlara da dünyada rızık veriyor, bize de veriyor. وَمَا مِنْ دَابَّتٍ فِي الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقَهَا. Yeryüzünde debelenen, yaşayan, hayatı olan, hayat sahibi olan neler varsa onların rızkını Allah Azze ve Celle tekefül etti. Kafirler haram yoldan onu kazanıyorlar, Müslümanlar helal yoldan kazanıyorlar. Peki o Allah Azze ve Celle Rahman sıfatıyla tecelli ediyor aleme, Müslüman da oradan müstefid oluyor, kafir de müstefid oluyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o ortak nokta üzerinde onları hidayete davet ediyor. Yani davetçiye de diyor ki, ortak alanlar bu. İnsanız de, Adem aleyhisselam'ın oğluyuz de, kafire İslam'ı oralardan
o ortak

0: noktalarda anlatma gayretin olsun. Âmennâ bihi, işte o Allah Azze ve Celle Rahman'a bütün varlığımızla iman ettik. Ve aleyhi tevekkelnâ, yalnız ve yalnız ona tevekkül ettik. Tevekkül, başkasına itimat etmemek. Sadece Allah Azze ve Celle'ye teslim olmaktı. فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ ف۪ي ظَلَالٍ مُب۪ينٍ. Yakında bileceksiniz kimdir o apaçık delalette olanlar. Biz miyiz yoksa siz mi? Biz mi kaybettik yoksa sizler mi? Bağdat mı, Şam mı, Kahire mi? Alim İslam mı kaybetti yoksa Londra mı, Paris mi, New York mu? Zalimlerin başkentleri mi? Onlar o şehirleri zulüm merkezlerine çevirip oradan alim İslam'a bomba yağdırmak kararı çıkaranlar. Onlar mı kârdalar yoksa Müslümanlar mı? Yakında öğrenecekler. فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ ف۪ي ظَلَالٍ مُب۪ينٍ. Kim her yönüyle apaçık dalaletin içindeler bilecekler. İnşallah dünyada da yakın zamanda onu onlar tarafından da bilinmesini, bizim de onların o dalaletini bizzat bil fiil görmeyi Allah Teala bize nasip eylesin. Dalaletini, yani perişanlıklarını, belki o perişanlıkları uyanmalarını, uyanıp hidayetlerine sebep olur. Peki sure Allah Teala'nın baştan sonuna kadar hep alemdeki tasarrufuna işaret ediyordu. En son insanoğlunun havadan sonra, teneffüs ettiğimiz havadan sonra en önemli Allah Teala'nın üzerimizdeki nimeti olan suya işaret ediyor. Kul araytum in asbaha ma'ukum gavra. Yani söyleyin, haber verin. In asbaha ma'ukum. Suyunuz, ey Mekkeliler, kupkuru yerin altından yüzlerce yıldır, binlerce yıldır çıkan bu su. Araytum in asbaha ma'ukum gavra. O suyunuz yerin altına, derinliklerine kaçıp gitse, sızıp gitse. Femen ye'tikum bima'in ma'in. O akan suyu kim getirirse, kim getirebilir? Kim yerin altından size su çıkarabilir de elinizle ulaşırsınız, borularla alırsınız, evinize taşırsınız. O gün kuyular vardı, kuyularla alırlardı. Femen ye'tikum bima'in ma'in. Kim yapabilir? O akan suları size getirebilir. Peki bunu söyledikten sonra nedir müstahap olan? Allahu Rabbul Alemin. Femen ye'tikum bima'in ma'in deyince, bu ayet-i kerime okununca Müslümanlar Allahu Rabbul Alemin. Alemlerin Rabbi olan Allah getirebilir. Alemde bütün suları bir anda kurutsa hayat kalır mı? Meydan okuyanlar, uzaya aletler gönderip küfürlerini artıranlar, oradaki o ahenge bakıp da mümin olarak geriye dönmeyenler, dönemeyenler. Allah Azze ve Celle yeryüzündeki bütün kıtalarda suyu yerin derinliklerine çekmiş olsa kim getirebilir, kim çıkarabilir, hangi teknoloji buna kifayet edebilir? Femen ye'tikum bima'in ma'in. Allahu Rabbul Alemin. Peki sure baştan sona kadar hep onun saltanatını, kuvvetini, kudretini, alemdeki varlığına delalet eden, birliğine delalet eden ayetleri anlatıyordu bize. Kevni ayetler, tenzili ayetler, Kur'an-ı Kerim'in ayetleri, kevni ayetler iç içeydi. Ashab-ı kiram bu ayetleri Kur'an-ı Kerim'den dinlediler, sonra dünyaya baktılar, iman ettiler, uyandılar. Uyananlar bu sureyi okuyup da uyananlara kabirde azap olmayacak. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sure için el münciye buyurdular. Kurtaracak, kabir azabından kurtaracak. Eğer uyanabilirsek, bu sureyi okuyup da derin uykulardan bizi uyandırabilirse, kabirde de bu sure bizi koruyacaktır Allah'ın izniyle. Yani uyanmak için yüreğine bu sureyi okuyanlar ahirette, berzah aleminde, ve min veraihim berzahun ila yevmi yubasun, berzah aleminde bu surenin bereketini görecekler. Cenab-ı Hak Mülk suresini, Münciye suresini yüreğimizi uyandırmak için alemdeki Allah Teala'nın ayetlerini görüp imani derinliğe ulaşmak, istifade etmek için okumayı, önce kendimize okumayı, sonra insanlığı Münciye suresiyle, Mülk suresiyle uyanmaya davet etmeyi ve ahirette de bereketini görmeyi bize ihsan buyursun. Estağfurullah ve etûbü ileyh ve elhamdülillahi rabbil alemin.
1: İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
1: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
2: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
3: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
4: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
7: www.radyohedef.com.
6: Tıklayın.
8: Zorunlu yayın.
9: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
8: Zorunlu yayın.
10: Radyo Hedef.
11: Halimsin ki verdiğin ekmeğe nankörlük edenin rızkını kesmezsin. Günahkara pişmanlık fırsatı verirsin, beklersin.
12: Ya Ali.
11: İnatla yoldan çıkanı tekrar tekrar yola çağırırsın, beklersin. Kapına gelip pişman olanı rahmetinle sarıp sarmalarsın.
12: Ah.
10: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: بسم الله الرحمن الرحيم

وحور

Bruno!

Nothing no

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
1: Evrenin nazlı gülü. Burcu burcu kokan çiçekler arasındaki gülşenden bütün sadeliği, güzelliği üzerine toplayan, pırıl pırıl etrafını raihasıyla sarhoş eden bir gül. Ol gülşendeki tüm çiçeklerin belki saygıdan, belki de gözleri kamaştığı için başlarını kaldıramadan, boyunları bükük onu temaşa ettikleri bir gül. Ya şu bülbüle ne demeli? Nasıl da şakıyor? Ne güzel nameler yakıyor. Hiç solmayan güzelliği daha da artan, bilinmeyen yönlerinin de keşfedilmesiyle daha da nadideleşen. Ey nazlı gül, nazlı çiçeğimiz dedik, gülümüz dedik. Bilseydik de ona sözlerin en güzeliyle hitap etseydik. Bu gece bir gülşene girdik ki ne gülşen. Ve ol gülşende bir gül seyreledik ki ne gül. Karşımızda Habibi Kibriya, Hatemül Enbiya, Seyyidül Kevni, insanların en güzel. Evet, onu sevmek, hem de öylesiye sevebilmek, onu anlatmak. Hayır, anlatamamak. Onu anlatmaktan aciz kalmak.
0: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Abdest alırken.

0: Abdeste Bismillah diyerek başlar, sonra da şöyle derdi: Allah'tan başka ilah olmadığına, onun tek olduğuna, ortağının olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın onun kulu ve Resulü olduğuna şahadet ederim.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Allah'ım, Muhammed aleyhisselama ve onun ehli beytine salat ve selam eyle. Ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.

91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede. Aşr-ı Şerif Ali Tel Ahmet Hamdi Akseki Camii İmam Hatibi. Enbiya Suresi 83 ila 93. ayetler.

0: Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Eyyub'u da an. Hani Rabbine başıma bu dert geldi. Ama sen merhametlilerin en üstünüsün diye niyaz etmişti. Bunun üzerine biz tarafımızdan bir rahmet ve kulluk edenler için anılacak bir örnek olmak üzere onun duasını kabul ettik. Kendisinde dert ve sıkıntı olarak ne varsa giderdik. Ona aile efradını, ayrıca bunlarla birlikte bir mislini daha verdik. İsmail'i, İdris'i ve Zülkifl'i de yad et. Hepsi de sabreden kimselerdendi. Onları rahmetimize kabul ettik. Onlar hakikaten iyi kimselerdi. Zünnun'u da Yunus'u zikret. Hani öfkeli bir halde geçip gitmiş, bizim kudretimizin kendisine yetmeyeceğini zannetmişti. Sonunda karanlıklar içinde, senden başka hiçbir tanrı yoktur. Seni tenzih ederim. Gerçekten ben kötü işler yapmışım diyerek yalvardı. Bunun üzerine duasını kabul ettik ve onu sıkıntıdan kurtardık. İşte biz iman etmiş olanları böyle kurtarırız. Zekeriya'yı da an. Hani o Rabbine şöyle niyaz etmişti. Rabbim, geride kalanların en hayırlısı sensin. Yine de sen beni yalnız, çocuksuz bırakma. Biz onun da duasını kabul ettik ve ona Yahya'yı verdik. Eşini de bunun için elverişli kıldık. Onlar hayır işlerinde koşuşurlar, umarak ve korkarak bize yalvarırlardı. Onlar bize karşı derin saygı içindeydiler. İffetini korumuş olan kadını da an. Ona ruhumuzdan üfledik. Onu ve oğlunu cümle alem için bir işaret kıldık. Gerçekten bu, tek bir din topluluğu olarak sizin ümmetinizdir. Ben de sizin Rabbinizim. Şu halde bana kulluk edin, dedik. Ama insanlar kendi aralarında birliği paramparça ettiler. Oysa hepsi bize dönecektir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre.

0: 0312-285-6025.
1: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güney Kent Projesi'nde 150.000 TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10.000 TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
2: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
3: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın. Buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. Buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
6: Zorunlu yayın.
7: Avrupa'da eğitim, eğitimde şanlı.
8: Hazırla. Bu sene belki de sıra sende. En saygın burs programlarından biri Jean Monnet seni bekliyor.
9: Diğer Avrupa ülkelerinde eğitim alabilir, kariyerinle ilgili en değerli katkıyı elde edebilirsin. Duydukların seni heyecanlandırdıysa daha fazlası için jeanmonnet.org.tr'yi ziyaret et. Son başvuru tarihini kaçırma.
7: Avrupa'da eğitim, eğitimde Jean Monnet.
9: Bu radyo spotu Avrupa Birliği'nin mali desteğiyle hazırlanmıştır.
6: Zorunlu yayın.
10: Radyo Hedef.
11: Muhammed Emin Yıldırım hocamızın anlatımıyla günümüz sorunlarının ele alındığı Sorun Var programı cumartesi ve pazar günleri 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
10: Radyo Hedef FM 91.8.
12: Ya Celil.
13: Celilsin ki taştan da katı olan kalbimi vahyinin dokunuşuyla parça parça eleyip gerçeğin Kevser'ine göz göz pınar eylersin.
12: Allah.
14: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
15: Meal okumak zararlı mı?
16: Meal dediğimiz şey Kur'an'ın tercümesidir. Artık hangi dile tercüme edilecekse ama biz Türkçe için konuşalım. Eğer meali yapan mütercim bu işin ehli ise, Kur'an'ın gerçekten inceliklerine vakıf birisi ise, maksadı Kur'an'ın daha iyi anlaşılması ve hayatlarda yer edinmesi adına bir gayret ise ve bunun için ortaya koymuşsa, niye meal okumak zararlı olmuş olsun? Biz netice itibariyle Arapça ana dili olmayan insanlarız. Evet, gerçekten her mümin, müminlerin anneleri Arap olduğu için Arapça onların Arap dili olabilir, ana dili olabilir ama işin gerçeğinde de realitesinde de bu böyle değil. Çoğu insan okuduğunu anlayamaz, çoğu insan duyduğunu anlayamaz. Onun için de bu noktada gerçekten biraz önce söylediğim ölçülere riayet ederek yapılan tercümelere ihtiyaç duyulur. Onun için meal okumak adamı ateist etmez, deist etmez, dinden çıkarmaz.

Eğer gerçekten amacı Allah'ın kitabını daha iyi öğrenme maksadıyla yapıyorsa, zaten maksat farklıysa, Kur'an'ın ana metnini de okusa oradan başka yerlere mesele varabilir. Dolayısıyla burada meal karşıtlığı yapmak doğru değil. Bu noktada bazı şeyleri iyice bizim anlamamız gerekir ama tabii ki dikkat etmemiz gereken hususlar var. Öncelikle bir kere şunu çok iyi bilelim ki hiçbir meal Allah'ın kelamı değildir. Meal, o mealcinin yani mütercimin Kur'an'dan anladığıdır. Kur'an'dan anladığını işte alıp o andaki hedef dile, neyse o dil, o dile tercüme etmesidir. Biz bugün mesela okuduğumuz zaman işte her gün Fatiha'yı 40 kez en az okuyoruz namazlarda. Elhamdülillahi Rabbil Alemin dediğimizde ne dediğimizi bilmiyorsak burada ciddi bir problem var. Ne dediğimizi öğrenebileceğimiz en önemli vesilelerden bir tanesi de mealdir. Açarız bir meali, orada bakarız ki biraz önce söylediğim cümle hamd alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur anlamına geliyor. Ve öğrendikçe o manaları, oradaki işte mesajları daha farklı bir biçimde Kur'an'la irtibat kurmaya çalışırım. Onun için mealle irtibatımızı bu noktada bizi Kur'an'a yaklaştıracak, bizi Kur'an'ın anlamıyla buluşturacak, bizi Kur'an'da murad-ı ilahinin ne olduğuna dair bir noktaya getirecek vesileler üzere okumak durumundayız. Burada birkaç husus var ki onları ben de sizinle paylaşmak istiyorum. Birincisi şu, onu söyledim ama öneminden dolayı bir daha söylemek istiyorum. Meal Kur'an'ın kendisi değil, tercümesidir. Her tercüme mütercimin o metinden anladığıdır. Bir kere bunu iyice bilelim ki meale nasıl bir karşılık ve değer yükleyeceğiz. Allah'ın kelamı olan Kur'an'ın kendi orijinal metninin anlam ve değeri ne olacak? Bunlar arasındaki farkı bu şekliyle anlamış olalım. İkincisi, Kur'an onlarca ilmi içerisinde barındıran bir deryadır. Bu deryayı daha iyi anlayanların tecrübelerine ve birikimlerine müracaat etmek çok önemlidir. Şimdi ben okuyorum mesela, eğer altyapım yoksa, belli bir birikimim yoksa benden daha iyi seviyede olanlar, işte onlara alim deniyor, onlara müfessir deniyor, onlara muhaddis deniyor. O birikimi daha iyi anlamış ve bize daha iyi aktarmış olanlara müracaat etmemiz gerekir. Onun için gerçekten meali okuyan bir insan şunu fark edecektir. Ben bir tefsir de okumalıyım. Ben burada bir şey okudum. Bunun biraz daha gerçekten ne anlama geldiğini biraz daha okumalıyım diye bir gayret içerisinde olmalıdır. Anlaşılması için bir örnek vereyim. Mesela Fatiha'dan örneği verdik, yine oradan verelim. Okuyoruz işte. Maliki yevmiddin. Allah din gününün maliki, sahibidir. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Sadece burada din günü nedir diye insanın karşı zihnine gelebilir. Bazı meallerde o din gününün ne olduğu da belirtilir zaten. Ceza gününün, o hesapların görüleceği gün olduğu anlaşılır. Okuyorum, devam ediyorum Fatiha'dan. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in dedi Rabbimiz. Biz de her gün bunu söylüyoruz, büyük bir iddiayla söylüyoruz. Yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz diyoruz. Şimdi ben bunu dedim ama zihnime bir sürü soru geldi. Nedir ibadet? İbadetlerin yolları ve yöntemleri neler? Neyi yaparsam Allah onu ibadet olarak kabul eder. Canımın her istediğini yapmam ibadet maksadına girer mi? Allah için ben dışarıda tek ayak üstüne durayım mesela. Böyle bir şey yaptığım zaman Allah için yapmam o işin ibadet olmasını sağlar mı? Neyi ibadet kapsamına alır Allah, neyi bırakır? Bakın bir sürü aklıma sorular geldi. Siz de üzerinde dursanız daha fazlası gelecek. Senden sadece yardım dilerim diyorum Rabbime. Bir şeye ihtiyacım olduğunda babamdan istemem, annemden istemem, kardeşimden istemem, dostumdan istemem.
buradaki ayetin kapsamında suç mudur? Diyelim ki ben bir sıkışıklığa girdim maddi anlamda. Birinden borç istedim. Rabbimden istedim ama gittim bir başkasından da istedim. Bu noktada başka vesileleri de zorladım. Ayetin söylediğine aykırı mı davrandım? Yine o yardımla alakalı bakın birçok şey geldi aklıma. Dolayısıyla bakın burada sadece meali okumam, mealdeki bir şeyi orada söylemem

beni tam anlamıyla tatmin etmiyor. Onun kapsamına giren başka şeyleri de öğrenmem adına tefsirlere müracaat adına bir zorunluluk, bir sorumluluk önüme çıkmış oluyor. Üçüncüsü yine önemli bir husus. Kur'an hem müfessir bir kitaptır, hem müfesser bir kitaptır. Yani hem açıklayan bir kitaptır, hem açıklanan bir kitaptır. Belli bir altyapı yoksa bir ayete bakarak hüküm vermek insanı dalalete götürür. Şimdi Kur'an 6236 tane ayetten oluşuyor. Ben başladım okumaya, Fatiha'yı okudum, Bakara'ya geldim. Bakara'dan bir ayet okuyorum. Ayetin içi üzerinden bir hüküm çıkarıyorum. Orada o söylenen bir şeyi hemen yapmaya çalışıyorum. Böyle bir şey var mı? Orada bir altyapı yok, hüküm çıkarma adına belli bir ilmi donanım yok. O ayetler arasındaki irtibatı kurma noktasında sıkıntılar var. Kur'an'ın içerisinde bir sürü ilim var. Bu ilimleri bilmiyorum. Sadece meal üzerinden bir din bina etmeye çalışsam, bir din algısı bina etmeye çalışsam yanlış üzerine yanlış yaparım. Onun için burada bakın Kur'an'ı hakkıyla okuduğumuz zaman bunlar bizim önümüze çıkıyor. Dördüncüsü Kur'an 14 asırdır Müslümanların elinde olan bir kitaptır. Hiçbir zaman elimizden kaybolmadı. 14 asırlık tecrübe ve birikimi yok saymak tek kelimeyle cehaletin bir göstergesidir. Bunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayalım. Dolayısıyla ben Kur'an'ı hakkıyla anlamak istiyorsam mecburum bu Kur'an'ın ilk muhatapları, şahitleri, vahyin üzerlerine sağanak sağanak indiği bir nesil olan sahabe neslinin, o neslin Kur'an anlayışını öğrenmeye. Eğer ben o Kur'an anlayışını öğrenmezsem, onların kendilerinden sonra gelen nesil olan tabiine bu bayrağı nasıl emanet ettiklerini öğrenmezsem, tabiin neslinden ben şu anda işte 21. asırda yaşayan bir Müslümanım. Adım neyse belki modern zamanlarının Müslümanıyım. Belki işte şu çağda yaşayan bir Müslümanım. Şu zamana kadar gelen o birikimi yok sayarak kendi kafamdan bazı şeyler söylersem, o söylediğim şeyler bazen isabet olabilir, bazen olmayabilir ki çoğu zaman olmaz. O da Allah korusun beni dalalete sevk edebilir. Beşinci husus da şu benim güzel kardeşlerim. Meal okumak başka, mealcilik yapmak başkadır. Meal okumak faydalı eğer iyi bir niyetle okunuyorsa ama mealcilik yapmak, mealciliğin üzerinden bir din oluşturmak, meali Kur'an'ın yerine koymak, birinin yorumlarını Kur'an'ın aslı gibi takdim etmek ve oradan kendi üzerine, kendi dünyasına bir din oluşturmak insanı iyi bir yere sevk etmez. Dolayısıyla biz eğer Allah'ın kitabından hakkıyla istifade etmek istiyorsak elbette ki tercümelerine, elbette ki meallere müracaat edeceğiz. Ama burada söylenen bu hususlara da dikkat edeceğiz. Allah bizi kendi kitabından, o aziz kitabından ve o kitabın ruhundan, o kitabın bizden istediği o güzelliklerden mahrum etmesin. Hayatımızın sonuna kadar da bizi Kur'an'ın yolunda yürüyen salih ve saliha müminlerden eylesin.

0: Mehdilik meselesine nasıl yaklaşalım? Mehdi gerçekten gelecek mi?
1: Üzerinde çok ciddi tartışmaların yapıldığı bir meseledir bu mesele. Yani yıllardır konuşuluyor, halen de konuşulmaya devam edecek. Ama biz genel itibariyle bugün yaşadığımız şu toplumda bu meseleye yaklaşım nasıl diye bir soru sorduğumuzda 5 tane farklı yaklaşım tespit edebiliriz. Bunlardan bir tanesi Mehdiliği tamamen inkar edenler. İkincisi Mehdi gelecek diye eli kolu bağlayıp yatanlar. Üçüncüsü Mehdi olduğunu iddia edenler, bu da var ne yazık ki. Dördüncüsü Mehdi geldi gitti, siz o fırsatı kaçırdınız diyenler. Beşincisi Mehdi'nin geleceğini kabul edip sorumluluklarını yerine getirmeye çalışanlar. Genel anlamda bu 5 tane başlık altında değerlendirilebilir bugün bu meseleye yaklaşımlar. Birincisi Mehdiliği tamamen inkar edenler. Bu inkarın farklı farklı sebepleri var. Yani burada da çok da işte bu mesele öyle sadece

sloganik anlamda ya böyle bir şey yok deyip kestirip atılacak bir mesele değil. İnkar edenler de bazı şeyler ileri sürüyorlar. Mesela bu kardeşlerimizden bazıları diyorlar ki ya bu Mehdi meselesi eğer önemli bir mesele olsa Kur'an'da bununla alakalı tek bir ayet yok. Kur'an'da olmayan bir meseleyi niye kabul edelim? Eğer Kur'an hiç değinmemişse bu mesele, demek ki bu mesele sonrakilerin uydurduğu bir meseledir. Bir kere bu böyle bir yaklaşımla ele alınabilecek bir mesele değil. Kur'an sözün özüdür. Kur'an birçok şeye değinmez, birçok şeye temas etmez. Bakın ben size şöyle bir soru sorsam, İslam'ın en önemli meselesi tevhid değil midir? Çoğunuz evet diyeceksiniz. Tevhid kelimesi Kur'an'da bir kez bile geçmez. Şimdi dinin bu kadar önem verdiği bir meselenin kavramsal olarak Kur'an'da geçmemesi o meselenin ehemmiyetine bir gölge düşürür mü? Düşürmez. Kur'an'da da bazı ayetleri ona yorumlayan işte tefsirlerde ha bu mesele bununla alakalı dedikleri ayetler var. Ama doğrudan Mehdilikle alakalı ayetler yok. Ama olmaması bu meselenin olmadığı anlamına gelmez. Bunu bir kere gözden kaçırmayalım. İkinci bir itiraz, Mehdilik meselesini inkar edenler diyorlar ki Mehdilik düşüncesi Hristiyanlıkta ve Yahudilikte ve diğer dinlerde olan bir mesele. Dolayısıyla İslam düşüncesine diğer dinlerden geçmiştir. Böyle bir itiraz da haklı bir itiraz değil. Bugün birçok dinde namaz var, oruç var, hac var, zekat var, cennet var, cehennem var, haşır var, kıyamet var. Şimdi o dinlerde bu meseleler oldu diye biz bu meselelere bir soğuk yaklaşıma mı gireceğiz? Bu doğru ve tutarlı bir şey değil. Netice itibariyle dinlerin tek bir kaynağı vardı. Süreç içerisinde bazıları tahrif oldular. İslam dışındaki hepsi tahrif oldu. O tahrifatın neticesinde ne olursa olsun dinlerde yine de bazı ortak noktalar kaldı. Ortaklığın olması İslam onlardan etkilenmiştir gibi bir kanıya, bir düşünceye bizi sevk etmemeli. Bilakis onlar İslam'dan etkilendi. Yani şunu hiçbir zaman gözden çıkarmayalım. Dünyanın hakimi oldular yüzyıllar boyunca Müslümanlar. Hakim kimse o etkiledi. Biz Endülüs'te etkiledik, biz Osmanlı'da etkiledik, biz Abbasiler'de etkiledik, biz Emevilerde etkiledik, biz Asr-ı Saadet'te zaten etkiledik. Son birkaç asırdır da biz etkileniyoruz. Ama netice itibariyle her şeyi bu manada ortak olan şeyleri göz ardı etmeden işte İslam buradan etkilendi diyerek bir sonuç çıkarmak doğru bir sonuç değildir. Mesela şöyle bir şey söylüyorlar Mehdiliği inkar edenler. Mehdilik meselesini anlatan hadislerin tamamı uydurmadır. Bu hadisler sonradan kitaplara sokulmuştur. Benim güzel kardeşlerim, bir mesele hakkında böyle bir söz insanı titretmesi gerekir. Bütün hadisler uydurmadır dediğinizde siz o meseleyle alakalı bütün hadisleri incelemek zorundasınız ya. İncelemeden böyle bir şey söylenebilir mi Allah aşkına? Bunu söylediğiniz zaman yani eğer biraz olsun ilmi anlamda bir hassasiyetiniz varsa korkarsınız. Çünkü neticede inkar ettiğiniz şey nerelere sevk olacak, nerelere sizi ulaştıracak ciddi bir biçimde gördüğünüzde, incelediğinizde göreceksiniz. 14 asır boyunca mesela alimlerimizden Mehdiliği tamamen inkar edenler olmuş mu? Bu soruyu sorup cevap aradığınızda çok ilginç şeylerle karşılaşacaksınız. Evet, bu konuda hadislerin bazıları tenkit edilmiştir. Hadislerin bazıları mevzu yani uydurma görülmüştür. Ama hiçbir zaman ulema, alimlerimiz bu meseleyi tamamen inkar etmemişlerdir. Orada var olan hadisleri de toptan silip süpürmemişlerdir. Hepsini hiçbir zaman aynı şekilde değerlendirmemişlerdir. Biz hadislerde Mehdilik meselesini incelediğimizde bakın ne görüyoruz? Doğrudan Hazreti Mehdi'yi anlatan 80 civarı hadis var karşımızda. Ve bu hadis külliyatının mevsuk denilen yani vesika niteliğinde olan ana kaynaklarda geçen rivayetler. Bu 80 rivayete şunlar dahil değil bakın. El-Muttakî'nin Kenzul-i Ummal isimli hadis kitabı var. Mehdilikle alakalı epey rivayet var orada mesela yaklaşık 59 tane rivayet var. O bu sayıya dahil değil. Yine Heysemi'nin Mecmu'z-Zevaid'inde geçen 20 rivayet buna dahil değil. İbnül Cevzi'nin El-İlel'inde geçen 16 tane rivayet buna dahil değil. Onları saysak sayı neredeyse 200'e varacak.
Benim söylediğim

80 tane hadis kütüb-i sitte ya da kütüb-i tis'a dediğimiz 6 ya da 9 hadis kitabında geçen rivayetlerden oluşuyor. Ahmet bin Hanbel'in Müsned'inde 12 rivayet, İbn-i Mace'de 8 rivayet, Ebu Davud'da 8 rivayet, Tirmizi'de 3 rivayet. Bunun gibi diğer hadis kitaplarında geçen rivayetleri söylüyoruz. Dolayısıyla biz eğer mehdilik meselesini hadisten üzerinden değerlendireceksek bu hadisleri birer birer ele alıp incelememiz gerekir. Ve incelemiş ulema, alimlerimiz, o alimlerimizin bu konu hakkındaki değerlendirmelerinin üzerinden bizim de konuşmamız gerekir. Mehdiliği tamamen inkar edenlerin ileriye sürdükleri bir şey daha var. Eğer bu mesele çok önemli olsaydı Bukhari'de ve Müslim'de de olurdu bununla alakalı hadisler. Mehdi hadisi Bukhari ve Müslim'de yok. Dolayısıyla böyle bir mesele yok. Bu da doğru bir şey değil. Yani bizim hadis kitaplarımız sadece İmam Bukhari'nin sahihiyle İmam Müslim'in sahihinden, yani sahiheyn dediğimiz o iki tane ana kitaptan oluşmuyor ki. Hadis kitaplarımız çok. Hadis kitaplarının sahihleri diğer rivayetlerde de var. Ama ciddi bir biçimde incelediğinizde İmam Bukhari'de de İmam Müslim'de de evet Mehdi diye yok. Ama Mehdi'nin vasıflarına uygun bir biçimde anlatılan rivayetlere rastlıyorsunuz. Bakın Bukhari'nin Enbiya babının 49 numaralı hadisini bu vesileyle aktaralım. İmam Bukhari'de Ebu Hureyre'den naklen bu hadisi okuyoruz. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyuruyor ki İbni Meryem, Mesih'ten yani Hazreti İsa'dan bahsediliyor. Gökten sizin yanınıza indiği zaman devlet reisiniz kendinizden, namazda imamınız olduğu halde bakalım nasıl olursunuz? Devlet reisi kendinizden ve namazda imamınız. Kimden kastediyor? Kimi kastediyor? Hazreti Mehdi'yi kastediyor. Birçok hadis şerhinde de bunu görüyorsunuz. Yine aynı buna benzer rivayetleri Müslim'de de okuyorsunuz. Dolayısıyla Mehdiliği tamamen inkar edenlerin ileri sürdükleri her türlü şeye cevaplarını bulabiliyoruz. Ve onların bu noktadaki inkarlarının, itirazlarının çok daha haklı olmadığını görüyoruz. Bu işin birinci meselesi. İkincisi, şöyle bir yaklaşım da var Mehdilik meselesinde. Mehdi gelecek diye eli kolu bağlayıp yatanlar. Tarihte de oldu, bugün de oldu. Ama bu mantık mümin mantığı değil. Bu mantık bize Peygamber aleyhissalatü vesselamın öğrettiği bir mantık değil. Tamamen reddedilmeli ve tamamen kabul edilmemeli. Üçüncü yaklaşım Mehdi olduğunu iddia ederler. Ne yazık ki böyle bir derdimiz de var. Tarih boyunca da var, bugün de var, son güne kadar da devam edecek. Bakın sadece şöyle bir bilgi verelim size. Yani öyle ki bu Mehdilik meselesini bir arasınız diyelim ki işte internetten Mehdi diye. Bu memlekette de başka yerlerde de yüzlerce bu noktada, yani bu ifademden dolayı kusuruma bakmayın, şarlatan görürsünüz. Ve bu noktada nasıl ele ayağa düşürüldüğünü de görürsünüz. Genelde zaten onların yüzünden bu mesele inkar ediliyor. Ama tarihte peygamberlik iddia eden yalancılar da vardı. O yalancılara bakarak biz nübüvvet kurumuna ya da peygamberlik kurumuna soğuk bakmadığımız gibi kendisini Mehdi gibi görüp işte toplumun başına bela olan o işte suistimal eden bu meseleleri, değerlerimizi kullanan o insanlara bakarak da böyle bir meseleye farklı bir yaklaşım sergilememiz çok doğru değil. Dolayısıyla burada bu meseleyi bu şekilde anlamak durumundayız. Dördüncü bir yaklaşım, Mehdi geldi gitti, siz o fırsatı kaçırdınız diyenler. Böyle diyenler de var. Mesela Hicri 61'de Kerbela'dan sonra Hicri 280'e kadar. Bakın hangi dönemden bahsediyoruz? O süreç içerisinde de bir arama yapsanız yüzlerce Mehdi görürsünüz. Muhammed Hanefi'ye Mehdi diyenler, İmam Cafer'i Sadık'a Mehdi diyenler, İmam Musa Kazım'a Mehdi diyenler, sonraki süreçte bir sürü farklı farklı insanlara Mehdi diye isimlendirenler ve geldi gitti siz kaçırdınız diyerek ümmetin geri kalanını da bu noktada farklı bir biçimde belli bir konuma koyanlar. Sadece orada kalmadı bu. Mesela İngilizlerin destekçisi olan Hindistan'da ortaya çıkan Ahmet Kadiyani, Mağrip Mehdisi diye tanınan Abdullah İbni Tümert, İngiliz işgal kuvvetlerine karşı çarpışması ve onları mağlup etmesiyle tanınan Sudan Mehdisi Muhammed Ahmet, Somali Mehdisi Muhammed İbni Abdullah Hasan, Amerikalı Zenci Müslümanların lideri olan Elijah Muhammed ve daha niceleri kendilerinin Mehdi olduğunu iddia etmişler. Onları sevenler de bunu söylemişler. Ama bunun doğruluğuna ait hiçbir şey söyleyemeyiz. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem
Farklı bir şey için bu.

bu meseleyi bizim nazarlarımıza veriyor. Bir kere bizim meseleyi oradan ele almamız gerekiyor. Bu son yaklaşım da ideal tavır olarak aslında üzerinde durmamız gereken tavır. O da şu ki Mehdi'nin geleceğini kabul edip sorumluluklarını yerine getirmeye çalışanlar. Şimdi benim güzel kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem muhbir-i sadıktır biliyorsunuz. Onun mucizelerinden bazıları da haberi mucizelerdir. Gelecekte olacak bazı hadiseleri bize haber vermesidir. Allah ona o bilgiyi verir, o da o bilgileri bize iletir. Allah'ın verdiği kadarıyla o bilgiler bize ulaşmış olur. Genelde ahir zamana ait olan meseleler, işte fitne dönemleri, melahim hadisleri ve ona ait olan şeyler, kıyamet alametleri, bütün bunlar müminler için büyük bir teselli kaynağıdır ve bir moraldir. Aslında hadisleri öyle değerlendirdiğinizde çok inanılmaz güzel şeyler çıkarıyorsunuz. Düşünün mesela şu anda ümmetin halini, 2 milyar darma duman olmuş bir haldeyiz. Bir yönüyle Mehdi'ye ait şeyleri, Nüzul-i İsa'ya ait olan şeyleri, gelecekte ümmeti Muhammed'in elde edeceği bazı güzelliklere dair olan işte nebevi haberleri okuduğumuzda bize bir teselli geliyor, bir moral geliyor. Onun için Mehdilik meselesini biraz da bu çerçeveden ele almamız gerekiyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o hadisleri ümmetin böyle zor zamanlarında onlara moral olsun, işte fer olsun, umut olsun, teskiniyet olsun, zalimlerin karşısında daha fazla zelil olmasınlar, o zillet daha farklı bir hale gelmesin, kalksın sorumluluğunu yerine getirsin diye anlatılır ve haber verilir. Onun için bizim Mehdi bekleme gibi bir sorumluluğumuz yok. Mehdi arama gibi hiçbir sorumluluğumuz yok. Sadece yapmamız gereken şey Mehdi'ye asker olma adına gayret içerisinde olmaktır. O da zaten belli. Bugün senden bu din ne istiyorsa onu yaptığında dünyanın neresinde olursa olsun sen Mehdi'nin askerisin zaten. Onun için önemli olan Mehdi gelip gelmeyeceğini araştırıp sorgulayıp bu noktada zaman kaybedeceğimize, bir İslam aliminin dediği gibi geldiğinde bizi vazife başında bulmasıdır. Biz işimize bakarsak, sorumluluklarımızı yerine getirirsek, bu rivayetleri de bize teskin olması için, moral olması için anlarsak Allah'ın izniyle çok daha farklı bir biçimde bu meseleden istifade etmiş oluruz. Allah her meseleyi doğru anlama adına bize yardım etsin, etmesini niyaz ettiğimiz gibi bu meseleyi de o şekilde değerlendirmek durumundayız. Cenab-ı Hak peygamberimizin ufkundaki o güzelliği anlayabilecek bir liyakate hepimizi kavuştursun.

0: Muharrem ayının faziletleri nelerdir?
1: Muharrem ayı Hicri takvimin ilk ayıdır ve haram aylardan bir tanesidir. Ayette de Rabbimizin buyurduğu üzere Allah katında aylar 12 tanedir. Bunlardan 4 tanesi haram aydır. Haram olan aylar Zilkade, Zilhicce ve Muharrem. Bunlar arka arkaya 11, 12 ve 1. aylar. Bir de cahiliye Araplarında Recep-i Mudar diye isimlendirilen Hicri takvimin 7. ayı. Dolayısıyla bu 4 ay haram aydır ki Muharrem ismi de zaten oradan geliyor. Haram kılınmış bir zaman dilimine işaret olsun diye böylece ifade ediliyor. Malum Hicri takvim kameri takvimdir. Yani aya göre belirlenmiştir. Diğeri miladi takvim ise şemsidir. O da güneşe göre ayarlanmıştır. Tabii bu takvimler arasında farklar var. Mesela en temelde şöyle bir fark var. Şemsi takvim sabittir. Orada herhangi bir değişim söz konusu değil. Ama kameri takvim değişkendir. Her sene 10 gün öncesine gelir. Bu sene Kurban Bayramı 31 Temmuz'du. Gelecek sene Allah ömür verir de erişirse Kurban Bayramı'na 21 Temmuz'da erişmiş olacağız. Ve 10 gün gelecek. Buradaki bu değişkenlik aslında çok önemli bir mesaj da ihtiva ediyor. Onun için takvim deyip geçmemek lazım. Yani medeniyetimizin kodları diye konuşmamızın sebeplerinden bir tanesi de budur. Malum olduğu üzere bütün ibadetlerimizi biz Hicri takvime göre, yani kameri takvime göre yapıyoruz. Haccımız öyle, kurbanımız öyle, bayram namazlarımız öyle, zekat öyle.

öyle çoğumuz gözden kaçırır ama zekatı bile biz aslında kameri takvime göre, hicri takvime göre belirlemek durumundayız. Bu değişkenlik bize şöyle bir imkan sağlıyor. Yaptığımız salih amelleri bütün zamanlara şahit kılarak yapıyoruz. Bu sene Kurban Bayramı dediğim gibi şu tarihte, gelecek sene 10 gün önce, ondan sonra 10 gün önce. Dolayısıyla 33 senede devri daim olmuş oluyor. Ve biz her mevsimde her ibadeti yapmış oluyoruz. Bir kış mevsiminde haccı yapmış oluyoruz. Bir dönem sonra yazda yapmış oluyoruz. Bir başka dönem ilkbaharda yapmış oluyoruz. Aylarda böyle bir değişkenlik arz ediyor. Ramazan'da öyle. Kadir gecesi, ki 1000 aydan daha hayırlı olan o önemli zaman dilimini de zamana bağlı olmadan yapıyoruz. Yani bu sene Kadir gecesi falanca tarihte, bir sene sonra 10 gün önceye geleceği için değişkenlik arz ediyor. Bu değişkenliğin verdiği mesajın farkına varmamız lazım. Aslında hicri takvimde şöyle bir özellik var. Mesele zarf değil, mazruftur. Mesele sadece şekil değil, o şeklin getirdiği manadır. Manaya aslında bizi yoğunlaştırmaya çalışıyor o takvim. Dolayısıyla zamanla alakalı bir durum değil söz konusu olan. Aslında o zamanda olan o ruh, o mesajdır. Asıl olan bizi parmakla meşgul etmiyor. Parmağın işaret ettiği hakikatin üzerinde bizleri yoğunlaştırmış oluyor. Dolayısıyla hicri takvimin, kameri takvimin bu özelliğini hiçbir zaman gözden kaçırmamamız gerekiyor. Gelelim biz Muharrem ayının faziletine. Bu ayın faziletli olduğunu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin beyanlarından öğreniyoruz. O beyanlardan beslenen sahabeden öğreniyoruz. Sahabeden beslenen tabiinden öğreniyoruz. Dolayısıyla İslam medeniyetinin birikimi olan, müktesebatı olan o müktesebattan öğreniyoruz. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin biraz tenkit edilmiş olsa bile bazı ravilerinden dolayı, Taberani'de geçen, Mu'camül Kebir'de geçen bir hadiste biz Muharrem'in ve Muharrem'in içerisinde önemli bir gün olan Aşura'nın, yani 10. günün insanlığın ortak bayramı olduğunu görüyoruz. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz o hadisinde Hazreti Adem'den başlatıyor, Hazreti Eyyub'a kadar 10 peygamberin hayatlarında var olan en önemli günlerinin, en önemli hadiselerinin Aşura gününde oluştuğunu söylüyor bize. Adem Aleyhisselam'ın tevbesinin o günde kabul olduğunu, Nuh Aleyhisselam'ın tufandan sonra gemisiyle beraber Cudi'ye gelip demirlendiği, demir attığı günün o gün olduğunu, Yunus Aleyhisselam'ın balığın karnından o gün kurtulduğunu, Eyüp Aleyhisselam'ın duasının Aşura gününde kabul olduğunu, Firavun'un zulmünden kurtulan Hazreti Musa'nın o günde böyle bir güzelliğe eriştiğini ve daha başka, Hazreti İsa'nın da o gün doğduğunu, Hazreti İsa'nın göğe o gün yükseldiğini, böyle ortak bir mesajlar manzumesinin varlığına şahit oluyoruz. Hal böyle olunca Aleyhissalatü vesselam Efendimizin bazı beyanlarından da yola çıkarak Muharrem ayının feyizli, rahmetli, bereketli bir ay olduğunu bize söyler kaynaklarımız ve bu ayın senenin ilk ayı olması hasebiyle geriye kalan 12 ayın, bu ayı sayarsak 11 ayın aslında besmelesi olduğunu söyler bize. Zaten bu ayda, özellikle Muharrem ayında Aşura orucu, işte 9. ya da 10. gün, 10. ya da 11. gün, onun birer gün ilavesini Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bize söylüyor. Bu uyarısına binaen o günün oruçlu tutulmasını İmam Gazali rahmetullahi aleyh senenin ilk ayı olması hasebiyle oruç gibi bir ibadetle senenin başlaması gerektiğine dair bir yorumla ortaya koyar. İşte biz Muharrem'in böyle bir faziletli ay olduğunu bilmeliyiz. Şehrullah olduğunu bilmeliyiz. Bu ifade de Aleyhissalatü vesselam Efendimizin bir hadisinde geçen ifadedir. Yani Allah'ın ayı olduğunu bilmeliyiz ve bu ayın rahmetinden, mağfiretinden, feyzinden elimizden geldiğince istifade etmeliyiz ki
aylar, zamanlar, günler salih amellerle dolsun. O salih ameller de bize Allah'ın rızasını ve onu

öğrenmiş olsaydım o iman bana namazı yaptırtırdı. Namazın sorumluluğunu yerine getirttirebilirdi. Ama ne olursa olsun, şimdi bu soruyu soran bir kardeşimin demek ki ızdırabı var. Başlamak istiyorum ama başlayamıyorum. O zaman başlamak için ne yapmalıyım? Ne yapmalıyım sorusunun 3 tane temel cevabı var. Birincisi, benim güzel kardeşim, namazın gerçek manada değer ve kıymetini öğrenme adına bir Kur'an'a bu nazarla müracaat etmek durumundasın. Bir bak hele Kur'an'a. Kur'an namazı, namazın Kur'an'daki ifadesiyle salatı nasıl bana anlatıyor? Niçin böyle bir şey var? Çünkü niçini öğrenirsen, hikmetini, gayesini kavradığında namazla irtibatını aynen sahabe gibi kurmaya başlayacaksın. Aynen sahabenin bu noktada işte işin hakikatini kendinden sonraki gelen nesillere öğrettiği gibi yapmaya çalışacaksın. Onun için yapman gereken Kur'an'dan bunun değer ve kıymetini öğrenmen. Baktım Kur'an'a. Mesela Kur'an'da namazı ben öğrenmeye çalışıyorum. Bir de bakıyorum ki Kur'an bana diyor ki namaz Allah'ın sizden istediği en önemli ibadet. Bakıyorum Kur'an'a, Kur'an bana diyor ki namaz insanlıkla yaşıt bir ibadet. İlk insan, ilk peygamber Hazreti Adem, onun hayatında da namaz var. İnsanlıkla yaşıt bir ibadet olduğunu öğreniyorum Kur'an'dan. Yine Kur'an'a bakıyorum, namaz bütün peygamberlerin ümmetlerine öğrettikleri en önemli ibadet. Sadece bizimle alakalı değil. Yani ümmeti Muhammed'le başlamış bir mesele değil. İnsanlıkla yaşıtsa bütün peygamberlerin de ortak davası tevhid ve o tevhidin en önemli işareti, göstergesi olan namazsa demek ki namazın o peygamberlerle de irtibatını bu şekilde öğrenmiş oluyorum. Yine Kur'an'a bakıyorum. Namaz imandan sonraki en büyük hakikattir. İmanın ikiz kardeşidir aslında. İman ve namaz birbirinden ayrılmaz iki parçadır. Yine Kur'an'a bakıyorum. Namaz kulun kulluğunun farkına varmasıdır. Eğer kulluğun ne anlama geldiğini öğrenirsem, ki imanı öğrendiğimde onu öğrenmiş oluyorum, bunlar olacak. Ben birincisinde bunu öğrendim bir kere. Kur'an'da namazı öğrendim. Bu kadar değil ama en temellerini ben size söyledim. Sonra ikinci süreç gelecek ortaya. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den namazı öğrenmek. Efendimiz aleyhissalatü vesselam'dan namazı öğrenme adına bir gayrete giriştiğimde şu hakikatleri öğrenmiş olacağım. Namaz risaletin ilk günlerinde gündeme giren bir ibadet. Pazartesi günü Allah Resulü Hira'da vahye muhatap oluyor. İkra bismi rabbikellezî halak ayetiyle başlayan o güzel ayetler nazil oluyor. Salı günü Cebrail'in refakatinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ilk abdesti ve ilk namazı öğreniyor. İlk günlerde bakın ve ilk günlerde mümin olan, iman eden bütün sahabede hemen onun üzerinden namazı öğreniyor. İkincisi, namaz 23 yıl boyunca Efendimizin dünyasından hiç gündemden düşmeyen bir meseledir. O Risalet tarihinin sürecine bir bakın. Mekke'den başlayıp Medine'de biten 23 yıl boyunca, 13 yılı Mekke'de, 10 yılı Medine'de devam eden o sürecin tamamında bunu görürüz. Üçüncüsü, namaz Efendimizin lisanıyla göz aydınlığı, yani görebilmenin işaretidir. Biliyorsunuz görebilmemiz için ışığa ihtiyaç var. Işık yoksa, gözünüz olsa da bir anlamı yok. Karanlık olduğunda hepimiz amayız. Işık olmalı ki göz fonksiyonunu icra etsin. Bugün eğer bu göz fonksiyonunu icra edemiyorsa, mesela hakikati görmüyorsa, iyiliği görmüyorsa, hayrı görmüyorsa, gözümüzün feri çekilmiş. O gözümüzün feridir işte namaz. Allah Resulü onun için gözümün aydınlığı, göz aydınlığı, kurretul ayn deyip bize bunu söylüyor. Dördüncüsü, namaz Efendimizin en önemli teselli kaynağı, en önemli takviyesi, en ciddi meselesidir. Ne zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunalsa, böyle yüreği daralsa, namaz da rahatlıyor. Bilal'e oku ezanı rahatlayayım dediğinde, zannetmeyin yani biz bazen bu rivayeti biraz eksik anlıyoruz. Bilal'in sesi güzeldi, okudu. O ses güzelliğinden dolayı Efendimiz aleyhissalatü vesselam biraz farklı bir ruh haline girdi. Hayır.
Ezan

okunması arkasından namaz kılınmasıdır. Rahatlatan şey aslında namazdır. Rahatlatan şey Allah'a rükudur, secdedir. Ve biz bunu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında onlarca örneğiyle görüyoruz. En önemli takviyesidir. Her zaman için namazla takviye bulmuştur. Ve en ciddi meselesidir. Savaşta bile namaz varsa eğer, yolda bile namaz varsa eğer, seferde bile namaz varsa eğer, çok böyle hayatın zorlu anlarında bile namaz varsa eğer, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin dünyasından bunu öğrenmek bize bu manada çok farklı şeyler söyler. Sonuncusunu da şöyle söyleyelim. Namaz Efendimizin hem ilk emri hem son vasiyetidir. İlk emrinde de namaz var, son vasiyetinde de namaz var. Yaralanıp hastalanıp yatağa düştüğünde aleyhissalatü vesselam Efendimiz hatırlayın, namaz namaz dedi, başka da bir şey söylemedi. Şimdi ben namaza nasıl başlamalıyım sorusunu sorduğumda önce bu ikisini bir halletmeliyim. Kur'an'daki namazı, Allah Resulü'nün dünyasındaki namazı öğrenmeliyim. Sonra geldik üçüncüsüne. Bu ikisini öğrenirsem bu üçüncüsü olacak. O zaman nasıl namaz kılmalıyım diye bir gayrete girişeceğim. Ufacık bir namaz hocası. İnanın ki yarım saatliğinizi bile almayacak kadar bir malumat. Evinizde var olan bir ilmihal kitabından bu noktadaki bilgileri öğrenmeniz. İşte bize namaz için ne lazım? Abdest lazım, gusül lazım. Eğer bu ikisinde su yoksa teyemmüm lazım. Bir de beş vakit namazın nasıl kılınacağına dair bilgiler lazım. Orada okuyacağım dualara ait biraz ezber lazım. Ezberleri de dahil etseniz hepsini iki saatte, bilemediğiniz üç saatte, hadi benim yaşım biraz ilerledi, hafızam biraz zayıfladı, onun için fazla ezber edemiyorum deyip bu noktada biraz daha işi uzatsanız en fazla bir haftada bu işi halletmiş olursunuz. Onun için başlamak için gözünüzde bunu hiç büyütmeyin. Allah'ın bizim namazımıza ihtiyacı yok ama bizim namaza ve Rabbimize çok ihtiyacımız var. Bir an önce bunu yapın. Çünkü inanın ki bir sonraki nefesimizin garantisi yok. Hiç değilse bu ömrü nihayete erdirecekken namazlı bir biçimde erdirmiş olalım. Allah'ın huzuruna vardığımızda namaz yüküyle, namaz vebaliyle gitmiş olmayalım. Çünkü kabrin de hesabında ilk sorgusu namazdır. Allah o sorguda yüzü ak olarak çıkanlardan bizleri eylesin.

0: Namazda aklıma gelen vesveselerden nasıl kurtulabilirim?
1: Vesvese varsa eğer aslında bir şükür vesilesidir. Çoğu böyle vesveseye musallat olan kardeşlerimiz bunu anlamadıkları için çok üzülüyorlar ama bunu bir kere bilelim. Diyelim ki bir hastalığımız var. O hastalığın da şükür vesilesi olması adına mesele böyle değerlendirilmeli. Böbreğim var ki böbreğimde taş var mesela. Kalbim var ki kalbimde ağrı var. Bedenim var ki bedenimde sızı var mesela. Vesvesenin olması, varlığı bazı şeylerin de varlığının işareti vardı. İşaretidir aslında. İmanım var ki imanıma musallat olan bir vesvese var. Amelim var ki amelime musallat olan bir vesvese var. Ailem var ki mesela aileme aslında musallat olan bir vesvese var. Namaz var ki namaza musallat olan bir vesvese var. Şimdi meseleyi böyle anladığımızda aslında biraz daha farklı yerden değerlendirme imkanı olacak bize. Bunu bir kere bilelim. Varlığı aslında bir şükür vesilesidir. İkinci şey, vesvese öyle bir hastalık ki, hastalık mı hastalık, ama öyle bir hastalık ki ehemmiyet verdiğinizde şişer, kabarır, büyür. Ehemmiyet vermediğinizde söner, küçülür, kaybolur. Bu bir kere bu. Ne olursa olsun vesveseyi bu şekliyle anlayarak tedavi yoluna girmemiz gerekiyor. Namaza başladık biz. Namaz büyük bir ibadet. Dinin direği, Allah'ın bizden istediği en büyük emir, en büyük önemli mükellefiyetimiz. Başladığımız andan itibaren sürekli bizi meşgul edecek şeyler zihnimize gelip gidecek. Zannediyoruz ki sadece bize oluyor bu. Hayır, bu herkese oluyor. Zannediyoruz ki bu çağın insanına oluyor bu. Hayır, sahabeye bile oluyor. Düşünebiliyor musunuz? Sahabe ya.

daha ötesi var mı? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında namaz kılıyor. Kabe'de ya da Mescid-i Nebevi'de. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle şahit. O gözleri gözleri onu görüyor. Ve ondan vahiy bizatihi işitiyor. Cebrail'in o sokaklarda dolaştığına şahit olan bir cemaat, sahabe cemaati. Ama gelip Allah Resulüne diyorlar ki ya Resulallah ne yapalım, biz namazda çok ciddi bir biçimde vesveseye düşer oluyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de onlara niye oluyor, niye bitiyor demiyor. Bu işin tabiatı bu diyor. Şeytan var diyor, özel olarak namazda size musallat olan bir şeytan var. Onun adı Hinzep'tir diyor. Gelir size musallat olur, sizi oradan koparmak için elinden geleni yapar. Önden gelir, arkadan gelir, sağdan gelir, soldan gelir. Başka şeyler getirir aklına, işte hanımla kavgayı getirir, çocuğun geleceğini getirir. Ödenmeyen borcu getirir, yarın işte karşılaşacağın meseleyi getirir. 10 sene önceki hadiseyi getirir, kaybettiğin bir şeyin nerede olduğunun bilgisini getirir, getirir ve öyle yoğun bir biçimde başlar sana o manada bir şeyler gelmeye. Çünkü insanın duyguları insanın elinde olan bir şey değil. O duygular sürekli insanı çevirir, başka yerlere sevk eder. Burada olması gereken bir husus var, o da şu. Tekbir aldık, namaza başladık ya, biz niye böyle tekbir alıyoruz? Elimizle ittik her şeyi, her şeyi geride bıraktık. Ellerimizi bağladık, başladık işte. Neyse, Subhaneke'den okumaya, namazımızı kılmaya. O andan itibaren bir mücadele aslında. Mesela imamın durduğu yere boşuna mihrap denmiyor. Orası bir harp meydanı ve her namaz kılan bir mücahit aslında. Ve o savaş devam ediyor. 4 rekat kılacaksa o 4 rekatın sonuna kadar belki 50 defa bu manada bir şeyler gelip musallat olabilir. Ne olursa olsun o savaş meydanında olduğunun bilincinde hareket etmesi gerekir o namaz kılan. Şimdi ben hayal dünyama sahip çıkamam. Başladık, beni aldı götürmeye. Farkına vardığım andan itibaren dönüyorum. Hemen o hayalin peşinden koşmaktan vazgeçiyorum. Ne yapıyorum? Namazda söylediğim sözlerin, kelimelerin, duaların, Kur'an'dan okuduğum o ayetlerin üzerinde tefekkür ediyorum. Allahu Ekber dedim. Ben ne dediğimin bilincinde olarak bu meseleyi aslında dillendirmek durumundayım. Semiallahu limen hamide dedim mesela. Orada ne dediğimin farkında olarak bunu söylemek durumundayım. Subhane Rabbiyel Ala dedim mesela. Çok farklı bir biçimde eğer ben o söylediklerimin üzerinde tefekkür edersem vesvese meselesinden biraz olsun kendimi kurtarırım. Ama ne olursa olsun bilirim ki bu devam edecek sürekli ve ben de bu mücadeleyi devam ettireceğim. Neye benziyor bu durum biliyor musunuz benim güzel kardeşlerim? Bilmiyorum benzetme doğru olacak mı ama anlamak için bu benzetmeyi yapmakta fayda var. Hani bazen böyle kötü niyetli insanlar olur ya, çocukları kandırmak için işte o çocuklara çikolata, şeker bir şeyler verirler ya da onları oyalarlar da kendi emellerine işte kullanmak için, kandırmak için bir şeyler yaparlar. O anda çocuk o adamın kötü niyetini fark ettiği anda bir çığlık attığında adam kaçar gider. Aynen vesvese de böyledir. Döner gelir iç dünyamızdan bize işte fısıldamalarla bir şeyler söyler. Siz kendinizi kaptırdığınızda onun peşinden gitmeye o götürür sizi, gezdirir, köye götürür. İşte hayvanlarla uğraştırır, tarlada uğraştırır, esnafsanız dükkanınızda uğraştırır, bir sürü iş yaptırır. Öyle bir yorgun düşürür ki 4 rekatlık namazda sizi sanki 50 tane iş yapmışsınız gibi bir hale getirir sizi. Ama siz fark ettiğiniz anda böyle bir şey var. Size bir vesvese musallat oldu. Hemen o anda frene basıp yeniden dönüp neredeysek işte o anda namazın neresindeysek orada tefekkür adına bir şeyi zorladığımız zaman Allah'ın izniyle bundan kurtulmuş oluruz. Onun için olması gereken vesveseyi büyütmek değil gözümüzde, ehemmiyet vermek değil, onun peşinden koşmak değil, onu küçültmek, onun sönmesi için gayret içerisinde olmaktır. Eğer bunu yapar da bu noktada gayretlerimizi arttırırsak Allah'ın izniyle bu manada daha kaliteli namazlara varmış oluruz. Burada bir nokta var ki ona kardeşlerimizin özellikle dikkat etmesi gerekir. Bu vesvese öyle kötü bir hastalıktır ki düştüğünüzde peşine Allah korusun size namazı bile bıraktırtabilir. Namazdan bu noktada farklı bir biçimde soğuya da bilirsiniz. Ne olursa olsun 50 tane vesvese bile musallat olsa

0: bir namazda bize Allah'ım bu sefer doğru dürüst kılamadım ama bir dahaki sefer daha güzel kılacağım diye kendimizi motive etmek durumundayız. Çünkü vesvesenin amacı budur zaten. Bizi o hayırdan mahrum etmek. Onu öyleyse eğer o hayırdan mahrum olmaya vesile olmamalı vesveseler. Aslında gelen her vesvese bir sonraki namazda daha iyi bir kalite yakalayacağımız noktasında bir hasrete dönüşmeli. Allah da bu noktada bizlerin yar ve yardımcısı olsun. Özellikle bu hastalığı ileri boyutta olan kardeşlerimize Cenab-ı Hak yardım etsin. Namazlarımızda sadece ve sadece Rabbimizi ve Rabbimizin bizden istediği, Resulünün bize gösterdiği o önemli cümleleri, kelimeleri, ifadeleri kullanma noktasındaki tefekkürde zihin dünyamız yoğunlaşmış olsun.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Ya cami.
3: Cami olmasan sen, yoklar varlığın kabında toplanamaz. Sevdalılar kalbin kabında buluşamaz. Uzaklar yakınlığın ufkuna koşamaz. Sevaplarımız üst üste konulmaz. Umutlarımız çoğalamaz. Bugünümüz yarına ulaşamaz.
1: Hedef Radyo size özel, sizinle güzel.

0: Kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a sonsuz hamdler, onun Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.

0: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
1: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
4: www.radyohedef.com.
3: Tıklayın.
5: Zorunlu yayın.
6: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
5: Zorunlu yayın.
7: Radyo Hedef.
8: Müslüman, Allah'a teslim olmuş insan, interneti de, bütün nimetleri de Rabbinin emrine ve yasağına göre kullanarak zehirden ilaç üreten insan. Rabbimiz neyi yasak ettiyse, haram ettiyse imtihan gereği onun muhakkak helalini de yaratmıştır. Ümmet 3 tane alimi varsa onların etrafında toplanacak. O alim kime bağlı, bu alim kime bağlı, o alimin geçmişinde ne var, geçen gün o alim şunu yaptı mı diye. Peşinden gideceği adamların her türlü konuşulmaması gereken insani eksikliklerini konuşursa bir Müslüman toplum kimin peşinden gidecek?
9: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi programı her akşam saat 20'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
10: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
11: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'la Hayat Rehberi başlıyor. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız sizlerle.
12: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşler, aziz dostlar, sevgili Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Efendimiz, bir kişiyle çıktığı yolda 23 yıl sonra sadece onunla hac edebilmek için Mekke'de onun yanında ihram kuşanıp beraberinde telbiye getiren sahabe sayısı 100.000'den fazlaydı. O zamanki dünya nüfusu hesaplandığında bugünkü nüfusla kıyas edecek olsak 100.000 kişinin bugünkü belki de milyara kıyas edilecek kadar büyük bir rakam olduğunu görürüz. Tekrar meselenin iyi anlaşılması için vurgulamak istiyorum. Sadece onunla o sene hac edenler o kadardılar. Müslümanların sayısı o kadar değildi. Veda haccını yapıp Arafat'ta, Mina'da, Müzdelife'de onun hutbelerini dinleyenler 100.000 kişiden fazlaydılar. Kesin diğerleri kaç kişiydi, Müslüman sayısı kaçtı bilmiyoruz. 23 yıla bölündüğünde bu rakam Resulullah sallallahu

sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir defa ilk 13 yılında sadece baskı ve tehcir politikalarıyla karşılaştığını, insanların Peygamber aleyhisselam Efendimiz'e sıcak bir cevap vermediklerini biliyoruz. Medine-i Münevvere oluştuktan sonra, yani hicretten sonra kitleler halinde Müslümanlık ortaya çıktı. Hicret ederken 13 yıl sonra aleyhissalatü vesselam Efendimiz 500 civarında bir aile Medine'ye muhacir olarak geldiler. Hicret farz olduğu halde, yani bir 1000 aile yoktu. Nitekim birinci yılın sonunda Medine'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz nüfus sayımı yaptırdığı zaman 5000 kişi çıkmamıştı karşısına. Her halükarda 23 yılda bugün belki bir ülke nüfusundan daha kalabalık bir kitle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin müminleri oldular. Siret bölümünü bir kenara bırakıyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin insan toplamada etrafında etten kemikten büyük kaleler kuran, candan teslimiyet gösteren, uğruna mallarını, ailelerini, çocuklarını feda eden dostlarının olması şüphesiz üzerinde insanlığın kıyamete kadar dikkatle çalışması gereken hassas bir konudur. Kur'an'ımız Ali İmran suresinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin insan toplamada çevresinde bu büyük kitleyi kısa bir zamanda ortaya çıkarmasındaki sırrı insanlığa öğretiyor Allah Teala. Ali İmran suresinde Allah buyuruyor ki فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضَّنْ غَل۪يظَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكِ فَعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ Kur'an, Arş'ın kitabı, Levh-i Mahfuz'un kitabı 23 yıl sonunda medeniyetini kendi elleriyle yoğurup kuran Peygamber aleyhisselam Efendimizin başarısındaki formülü açıklıyor. Buyuruyor ki Allah, Allah'ın rahmeti sayesinde onlara yumuşak davrandın sen. Yumuşak davrandın. Eğer katı kalpli, sert dilli biri olsaydın dağılır giderlerdi. Sen onları bağışla. Onlar için Allah'tan af dile, onlara fikir alışverişinde bulun, sonra da işini sağlama aldın mı, Allah'a tevekkül et. Bu Ali İmran suresinin ayeti. Tekrar ayeti anlamaya çalışalım. Neyi izah ediyor Allah ki Ali İmran suresi, Kur'an-ı Kerim'in son inen surelerinden. Neyi izah ediyor Allah? O büyük kitleyi can veren, mal veren, vatanını terk eden, peygamberin önünde kendisini yok sayan, onun emrine peki ya Resulallah demeyip, peki kelimesini bile az görüp, sana şunu söylüyorum diyen, dediğinde anam babam sana kurban olsun ya Resulallah diyen, bana şu hurmayı ver diyor, o ona anam babam sana feda olsun diyor. Bir ölçek hurma istiyor, o anasını babasını feda ediyor. Bu adamlar, şu Kur'an'ın İsrail oğullarının peygamberlerini övmediği cümlelerle övdüğü ashab, şu meleklerin peşinden koştuğu Ebu Bekirler, Aliler, Ömerler, Osmanlar, Halidler, şu adamları yetiştiren öğretmenin metodunu Allah açıklıyor. Her şey bir defa Allah'ın rahmeti sayesinde olmuş.
Onu Allah Rauf ve Rahim olarak göndermiş. Ümmetine düşkün bir peygamber olarak göndermiş. Bu Allah'ın rahmetiyle tecelli etti. Ama bir, yumuşak davrandın. Yumuşak davrandın. Yumuşak davranmasaydın çekip giderlerdi. Bir, kanun. İki, sen onları affedici ol. Kabalıklarını, hatalarını görme. Allah'a dua et, istiğfar et. Onları bağışlasın Allah. Sen bağışlasan yetmez çünkü. Allah da bağışlaması lazım. Üç, onları da adam yerine koy. Onlarla da istişare et. Sorular sor onlara da. Dört, beş, Allah'a tevekkül et, işini sağlam yaptın mı? Sen üzerindekini yaptın mı, gerisini Allah'a bırak. Beş şey, şu etten kemikten surlar kuran, sana anam babam feda olsun ya Resulallah deyip feda eden, lafla değil, böyle anam feda olsun deyip mendilini bile vermeyen, sahte gözyaşlarıyla değil, Resulullah'ın ayağına bir diken batmaktındansa ben burada asılmaya razıyım diyen fedakarlar, Bilalleri, Habbapları, Yasirleri, Ammarları, Sümeyyeleri, Ayşeleriyle o büyük can ordusunu kuran, o meleklerden güçlü ordular kuran, o gelip meleklerin Allahu Teala'nın emriyle sabahlara kadar huşu ile kendilerini izlediği ashab ordusunu kuran Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şüphesiz Allah'ın planlaması, Allah'ın takdiri ve rahmetinin tecellisiyle bunu becerdi. Bu münakaşa edilmez. Allah dilemeseydi kim kaya gibi taş gibi yürekleri yumuşatır da Ebu Cehil'in oğlundan Allah için şehit olacak bir cengaver kim çıkarabilirdi? Kim peygamberi öldürmek için planlar tuzaklar kuran Halid İbni Velid'den peygamberin kılıcı, Allah'ın kılıcı gibi bir adam kim çıkarabilirdi? Elbette Allah'ın takdiri, ama baş öğretmen, şu insan eğitmede en muhteşem, en muazzam, en müstesna örnekleri sergileyen sevgili Peygamber Aleyhisselam Efendimizin taktiklerini Allah öğretiyor. Linte lehum, onlara yumuşak davrandın. Velev kunte fazzan galizal kalbi len faddu min havlik. Sert, katı kalpli olsaydın etrafından dağılırlardı. Katı kalpli adam olsan, Muhammed bile olsan etrafında adam toplayamazsın. Nereden biliyorum bunu? Allah'ın kitabından, Ali İmran suresinden biliyorum. Katı kalpli eleman çalıştırır, adam toplayamaz. Katı kalpliden, kaba sözlüden patron olur. Etrafına insanların can feda edecekleri, karşılık beklemeden, maaş ve bahşiş beklemeden, evet tabii diyecekleri bir can ordusu kuramaz. Katı adam işi değil bu iş. وَلَوْ كُنْتَ فَظَّنْ غَل۪يزَ الْقَلْبِ, her şeye yok diyen, kaşları çatık, dudakları mengene gibi olmuş birisinden, etrafında insanlar kümesi oluşan, insanların umutla bağlandığı ve umutla beklediği birisi olmuyor demek ki. Kur'an'la konuşuyoruz. وَلَوْ كُنْتَ فَظَّنْ غَل۪يزَ الْقَلْبِ, katı kalpli, dudakları hep bükülmüş duran birisi olsaydın 23 sene sonra veda hutbesini okuyamayacaktın ey peygamber. Kime veda hutbesi okuyacaktın? 10 kişiyle, 15 kişiyle mi, kim bilir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz o haccını yapacaktı. Haccını yapacağı Mekke'yi nasıl fethedecekti? Demek ki Allah'ın rahmeti sayesinde birinci taktik, yumuşak oldun. Yumuşak olduğun için insanlar senin etrafında toplandılar, sana analar, babalar, evlatlar feda ettiler. Enesleri poşete koyup getirip sana hediye olarak verdiler. Sen bir kere işaret ettin, ayağa kalktılar. Yeryüzünü ayağa kaldırdın.

kazandılar. Ne sayesinde? Güçlü, dirayetli ve böyle her dediğini bir kere söyleyen, vurduğunu ezen gücün sayesinde mi? Hayır. Linte lehum. Sen onlara yumuşak davrandın. Adamlar zaten kaba adamlar. Kendi çocuklarını diri diri gömecek adamlar. Babalarına bile kılıç kaldıracak güçte adamlar. Adamlar vahşet üzerine, alkol üzerine kurulu bir hayatları var. Bir de sen her şeye yok diyen, her şeyi ezen geçen bir adam olsaydın, sertle karşılaşınca ikisi de yok olacak. Ama sert karşısında yumuşağı bulunca taşlar bile süngere dayanamayıp eridiler, dağıldılar. Onlar da sünger oldular. Febimâ rahmetim minallah. Allah'ın rahmeti sayesinde oldu bu. Yani Allah seni böyle planladı, böyle gönderdi. Evet, Allah sana kılıç kullanma ve karşısındakini kılıçla tehdit etme hakkı ve yeteneği de verdi. Ama bu geçiciydi. Zira kılıç kullanmak için çıktığın savaşta bile kadınlara dokunmayın ha, yaşlılara dokunmayın diye tembih eden bir peygamber oldun. Öldürmek için gittiğin yerde bile insanların hayatını düşündün. Febimâ rahmetim minallah. Allah'ın rahmeti sayesinde oldu bu. Allah öyle planladı. Sonra fa'fu anhum. Bu merhamet, bu yumuşak davranmanın gereği olarak hatalarını sayıp durmayacaksın. Affedeceksin onları. Hatta ve hatta senin hanımına zina yaptığına dair iftirada bulunanlar bile senin affından nasibini almalıdırlar. Aldılar da nitekim. Aldılar da. Amcasının ciğerini parça parça edip bununla keyif sürenler daha sonra affedilmek üzere huzuruna çıktıklarında rauf ve merhametli bir peygamber buldular. Amcasının ciğerini dişlemiş insanlar bile onun rahmetiyle, affıyla karşılaştılar. Eğer eski hesapları karıştıracak olsaydı ashabından bile binlercesini kılıçtan geçirmesi gerekirdi. Eski hesapları değil, gelecekteki büyük nuru ve büyük müjdeleri düşünerek muamele et. Fa'fu anhum, onları bağışla. Hatalarını görme. Öyle de yaptı. Ama bir de onların Allah'a karşı işlediği hatalar var. Sen affettin, Allah affetmiyor. Vestagfir lahum. Onlar için Allah'tan af dile. Allah affetsin onları ki senin de işin asan olsun. Öyle de yaptı. Mahşerde dirilir dirilmez secdeye kapanarak ümmeti için gözyaşı içerisinde Allah'ın affını talep edeceğini söyleyerek gitti. 23 yıl ümmeti için gözyaşı akıttı. Akıtacağı gözyaşlarının mahşerde devam edeceğini söyledi. Vestagfir lahum. Derdin Allah'ın onları affetmesi olsun. Ve şavirhum fil emr. Bir iş yapılırken onları adam yerine koy. Onlara soru sor. Ne diyorsunuz, nasıl yapıyorsunuz de. Onlar da adam olduklarını, peygamberin kendilerine sorular sorduğunu düşünsünler. Ve şavirhum fil emr. Onu da yaptı. Kendisinin yaptığı planın tam aksini söyledikleri halde peki sizin dediğiniz gibi olsun dedi. Tamam, doğru söylüyorsunuz dedi. Yahu bana Cebrail bu emri verdi. Nasıl karışırsınız lafıma? Kaç yaşındasınız? Demedi. Torunu yaşındaki insanlar Uhud'u şurada yapalım dediler. Peki hatırınız kırılmasın dedi. Ve şâbirhum fil emr. Bütün bunlara rağmen feize azemt, bir işi planlayıp kararlaştırdığın zamanda tevekkel alallah, Allah'ı arkanda bil, işine devam et. Kardeşler, ne konuşuyoruz? Neyi anlatıyoruz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin insanlığın en mükemmel örnekleri olan talebelerini, ordusunu, arkadaşlarını, dostlarını, ashab-ı kiramı konuşuyoruz. Bu adamlar Miraç gecesi Peygamber aleyhisselamla beraber göklere yükselip orada cennette özel eğitimler alarak sonra yeryüzüne dönmüş kimseler değiller bunlar. Şarapçı, katil, babası ölünce babasının karısıyla evlenmeye cüret eden, sefahetin içinde yüzen ve hiçbir şekilde hak, hukuk tanımayan, yol kesen,

gangster insanlardan Ebu Bekirler, Ömerler nasıl çıkardı onu konuşuyoruz. Neyle konuşuyoruz? Allah'ın ayetiyle konuşuyoruz. Herhangi bir tarih araştırmasını, sosyolojik araştırmayı konuşmuyoruz. Yani sosyoloji kurallarına göre şöyle yaptığı için başardı filan demiyoruz. Medya desteğiyle yaptı filan demiyoruz. Arkasında medya yoktu, halk yoktu. Ayıplanan şair, sihir yapıyor, büyü yapıyor denen birisiyken Rauf ve Rahim bir peygamber olarak insanların yüreğinde saltanat kuran Peygamber Aleyhisselam Efendimizin başarısının neye dayalı olduğunu Allah'tan öğreniyoruz. Buraya bir nokta koyalım. Siret bilgimizi tazelemek için konuşmuyoruz. Ama şuna gelelim. Eğer biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi örneğimiz, kudve-i hasenemiz, en güzel örnek, yegane örnek olarak görüyorsak, Kur'an'ı da eğitim kitabımız, rehberimiz, bizim akıl kaynağımız olarak görüyorsak, işte Kur'an Peygamber aleyhisselamın üzerinden bir kağıt projeden değil, 23 yılda nesil yetiştiren, 950 senede Nuh aleyhisselamın yapamadığını 23 senede yapan, 100 yaşında İbrahim aleyhisselamın yapamadığını 63 yaşında yapıp giden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin insan yetiştirme projesini, sırları çözmeye çalışıyoruz. Bunu nereye uyarlayacağız? Evlerimizde gençleri yetiştirirken hangi formüller üzerinden annelik babalık yapacağımızı Allah bize öğretmek istiyor. Yoksa biz derdik ki Allah peygamberini bir taktik üzerine yürütmüş, peygamberi de bu kitleleri toplamış, mesajını vermiş gitmiş. Bu kadarla iş bitecek miydi? Kur'an böyle bir kitap mı? Ayetleri okuyorsun, El Fatiha deyince de herkes okuyor, lokumunu da yiyorlar gidiyorlar. Cenaze kitabıysa, mezarlık kitabıysa böyle elbette. Ama öğüt kitabıysa, tezkira, mümini hatırlatan, mümine şuur veren, hayat tarzı, yaşama tarzı öğreten bir kitapsa, buyur, buyur, herhalde senin evin, Ebu Cehillerin şarap fıçısına çevirdiği Mekke sokakları kadar da değildir herhalde. Ebu Leheb'in, Ebu Cehil'in, Übey ibn-i Halef'in, şu azılı Kur'an'ın, küfrün önderleri dediği zalim adamların toplumundan, peygamberi öldürmeye giden Ömer bin Hattab'dan, Uhud'da peygamberi öldürdüm diye nara atan Halid bin Velid'den, Cebrail'i peşinde dolaştıran adamlar çıkardı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Vahşi ise vahşi, yamyamsa yamyam, alkolikse alkolik, katilse katil, bir insanın itham edileceği, hırsızlıktan cinayete kadar, adilikten zinaya kadar, ne varsa hepsini bünyesinde barındıran ve Kur'an'ın vasfıyla cahiliye, cahiller toplumu olan Mekke müşriklerinden, gökleri imrendiren, melekleri imrendiren Allah'ın meleklere bakıp görüyor musunuz kullarımı? İbadet görün, ibadet dediği, sabahlara kadar sokaklarına trilyonlarca meleğin Kadir Gecesi diye indiği Medine insanlarını Resulullah'ın yetiştirmesinden söz ediyoruz. Dikkat buyurun kardeşler, Allahu Teala senin duan sayesinde, işte seni desteklemek için mucizeler eşliğinde o nesli yetiştirdin demiyor. Allah'ın rahmeti sayesinde bu planı uyguladın, plan bunları yetiştirdi diyor. Başarı Peygamber aleyhisselamın başarısı. Gerçekten lütfeden Allah şüphesiz. Onu zaten göndermesi Allah'ın bir lütuf. Onu rahmeten lil alemin yapması bir lütuf. Ama kardeşler, biz evlerimizde ve insanla ilgilendiğimiz yerlerde hangi taktik üzerinden insan yetiştirebileceğimizi Allah bize Kur'an'ında öğretmiş oluyor.
gençleri yetiştirirken kullandığımız taktikler, ana baba olarak, öğretmenler, hocalar olarak, vakıfçılar, yöneticiler, müdürler olarak kullandığımız taktikleri Allah bize öğretti. Kimse kıyamet günü çok kötü bir zamanda yaşandığını, internetin gençleri berbat ettiğini, medyanın çok kötü resimler bastığını söyleyip de kendisini kurtaramaz Allah'ın azabından. Zira Allah internetin bataklığından daha büyük bir bataklık merkezi olan şirk, tuğyan, alkol, cinayet yuvasına dönen, kimsenin can emniyetinin bulunmadığı Mekke sokaklarından Halid bin Velid çıkardı. Hamza'nın ciğerini sökenleri daha sonra Resulullah'ın cengaverleri haline getirdi. Akidesi yok, insanlık yok, ahlak yok, fazilet yok. Böyle bir şehirden melekler ordusu, canlar ordusu kurdu Aleyhisselam Efendimiz. Eğitim politikalarındaki, insan yetiştirmedeki muvaffakiyeti sayesinde Allahu Teala'nın huzurunda işte Siyonizmin medyası çok kötüydü gibi bir mazeretin olmayacağını herkes bilmesi lazım. Peki biz ne yapacağız da Peygamber Aleyhisselam Efendimizin yaptığını yapacağız? Elbette bu soru haklı bir soru. Ne yapacağız? Onu taklit edeceğiz. Sakal bırakarken Resulullah'ı taklit ettiğin gibi Aleyhisselatü Vesselam, hacca giderken, tavaf ederken, umre yaparken, öğlenin sünnetini kılarken, sağ elle yemek yerken ve dişini misvaklarken, işte sağ omuzun üzerine yatarken, filan tesbihat onun sünnetidir diye yaparken, nasıl Resulullah'ı taklit ediyorsan, çocuk yetiştirirken, aile idare ederken de önderin Resulullah olacak. Bunu becerdiğin zaman senin hiçbir pedagojik desteğe de ihtiyacın yoktur. Zira sen pedagoji, psikoloji, sosyoloji, ne kadar oji boji varsa tamamını yaratan Allah'ın sana örnek gösterdiği bir Muhammed taklit ediyorsun Aleyhissalatu vesselam. Belki Medine aynı Medine değil ama insan aynı insan. Belki sorun şarap sorunu değil ama genç aynı genç. Onun da önüne zırvanadan çıkmış gençler geldi. Miraç görmüş, Levh-i Mahfuz görmüş, Allah'a Sidretül Münteha'da yaklaşmış bir peygamberin önüne 20 yaşında delikanlı çıkıp zinayı niye yasaklıyorsun? Keyfime göre ben yatar kalkarım kadınlarla, bana izin vermen lazım diye insan haklarından dem vuran delikanlı önüne çıkmış. Yüzlerce sahabinin gözleriyle bakarak, hürmetten gözleriyle bakarak doyamadıkları bir peygamberin önüne oturmuş, ben zina edeceğim, bunu yasaklayamazsın bana demiş. Delikanlı. Ama huzurundan doğru diyorsun ya Resulallah, ben bir daha zina yapmam diyerek kalkmış sonra. Oturmuş, ona ikna edinceye kadar, doğru diyorsun deyinceye kadar izah etmiş. Böyle bir cümleyi benim önümde nasıl kullanırsın? Çarpılacaksın deseydi, o genci belki önünden kaldıracak. Oradaki o ortamdaki saygısızlığı belki kaldıracaktı. Ama o genç zina müptelası olarak yaşamaya devam edecekti. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi filan gün mevlüdü okunan, filan hafta matemi yapılan, hakkında yazılan şiirlerle teselli bulduğumuz biri olarak değil, yaşam tarzımız, insan yetiştirme tarzımız, Allah'a ulaşmada örneğimiz olarak görmeye mecburuz. İman etmek bu demektir. Hakkında şairlerin yazdığı şiirleri, naatları okuyarak sadece şeker yalamış oluruz. O anlık ağrımızı dindirdiğimi hissederiz ama yaramız iyi olmaz. Yaramızı iyi edecek olan şey günlük yaşam tarzımızı, hayat siyasetimizi, günlük hayat politikamızı Resulullah'tan algılamak üzerine kurulmalıdır. Kardeşler, şu Ali İmran suresinin ayetlerini hepimiz kendimiz için bundan sonra insan yetiştirmenin

görevini ümmetin adamları olarak devam ettirmemizin, 20 yaşına gelmeden çökmüş bir kızın, bir oğlanın peşinde hayatını süründürmüş, kendisini sigaradan vesaireye kadar zehir içerisinde bırakmış gençlerimiz olmasın istiyorsak, İhtiyarlamadan çökmüş gençlerin babaları olmak istemiyorsak, 50 yaşında, 70 yaşında, 84 yaşında, 84, 8 tane 10, üstünde de 4 yıl, 84 yıl yaşında Medine'den Bizans'ın surlarına kadar bir katırın üstünde gelmeye razı olan adamlar, gençler, 84 yaşında delikanlıların babaları olarak Allah'a gitmek istiyorsan, Kur'an böyle delikanlı yetiştirmenin taktiklerini öğretiyor. Bunu becerdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Halid bin Zeyd'e yumuşak davrandığı için, onu adam yerine koyup onunla istişare ettiği için, onun için Allah'tan af dilediğinden, ona kaba ve sert davranmadığından dolayı Halid bin Zeyd, Ebu Eyyub el-Ensari katır üstünde 3000 kilometreyi güneşin altında gelip Bizans surlarının dibinde şehit olacak kafaya nasıl sahip oldu? Bu taktik sayesinde sahip oldu. İçkicinin çocukları, sarhoşların çocukları diye hitap etseydi onlara, eski hatalarını sürekli söyleseydi, her hatadan dolayı elini kılıcının kabzasına götürseydi, 84 yaşındakileri değil, 8 yaşındakileri, 18 yaşındakileri bile yerinden kıpırdatamayacaktı. Kardeşler, Allah Kur'an'ını indirmiş, peygamberini de örnek olarak bize göstermiştir. Allah yapacağını yaptı. Babasın, annesin, öğretmensin, müdürsün, vakıf başkanısın, dernek sorumlususun, neysen sen, Allah sana Kur'an indirdi mi? Allah sana peygamberini örnek olarak gösterdi mi? Sonra da sana Ali İmran suresinde o ayyaşların çocuklarından, katillerin çocuklarından, Kabe'yi putla dolduran adamlardan, Kabe'nin içine 300 tane put koyan adamlardan, Kabe'yi çıplak tavaf edenlerden ve insanların malında gözü olan, haram yiyen zalimlerden nasıl meleklerden daha büyük adamlar çıkardığını ve bunu ne sayesinde yaptığını, mucizeyle, büyüyle, sihirle değil de kullandığı taktikler sayesinde yaptığını, başardığını söyledi mi Allah? Söyledi. Ey anne, ey baba, ey öğretmen, ey hoca efendi, camisinde cemaat bulamayan hoca efendi, ben konuşuyorum insanlar gelmiyor diyen, duy, Allah sana özür bırakmadı, kimseye özür bırakmadı, çünkü Ebu Cehil'in oğlundan, İkrime gibi peygamberi öldürmeye ant içmiş bir adamdan, Yermük'te binlerce insanın ölümünü engelleyen ve canını feda eden bir şehit çıkardı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Neyle becerdi bunu? Neyle becerdi? Linte lehum. Yumuşak davrandın. Fe bimâ rahmetin minallâhi linte lehum. Sen yumuşak davrandın. Sen kaşların çatık, bir kere konuşup bir daha mırıldanarak konuşan, şunu getir deme yerine fısıltılarla söyleyip, yani canlı konuşmayı bile babalık, ağalık ruhuna aykırı bulan bir adam olsaydın sen, nedir bu, kaç kere tembih ettim diyen biri olsaydın, lenfaddu min havlik, etrafında adam bulamayacaktın diyor o adamları yaratan Allah. Çünkü Allah yarattığı kulunu biliyor. Biliyor ki Allah, çocuk ana kucağında büyür, baba kucağında çocuk büyümez. Ana merhametlidir, ana uykusunu böler, anadır çocuğu büyüten. Çocuklar baba kucağında kalsa yanlış büyürler, büyüyemezler zaten. Çok kirlettin, çok bağırdın diye baba onu kısar. Kardeşler, şimdi Rabbimizin öğüdüne kulak asıyoruz. Delikanlı kalmış, daha çocukluğunda büyük işler yapan, büyüyünce de genç kalan, yaşlanarak çökmeyen, küçük olduğu için çocukluk yapmayan, büyük kafalı, büyük yürekli, Allah'tan

öğretmen, vakıf başkanı, dernek başkanı, yumuşak olacaksın. Yumuşak olacaksın. Eğer yumuşak olmazsan, kendini bir ordunun başında komutan gibi zannedersen, birliğin başında çavuş zannedersen kendini, sen evladını dağıtırsın. Kaba baba, sert baba, beddua eden anne, cehennemle tehdit eden hoca, lenfaddu min havlik, etrafında çocuk bulamazsın. Evlenmeden önce, ev kurmadan önce, başka bir kız, başka bir delikanlı, oğlunu elinden alır, kızını elinden alır, arar durursun çocuğum nerededir diye. Lenfaddu min havlik, sert baba, sen çocuk tutamazsın. Bedduacı anne, sen çocuk tutamazsın. Sadece cehennem ayetleriyle tehdit eden hoca efendi, öğretmen bey, sen çocuk tutamazsın etrafında. Sen delikanlı yetiştiremezsin. Çünkü 15 yaşındaki delikanlıya verdiğin eğitim, Allah'ın Firavun'u, Karun'u, Nemrud'u tehdit ettiği cehennem ayetlerinden oluşuyor. Bir sünneti ihmal ettiği için verdiğin tehdit, yaptığın korkutma, bir namazı uykuya daldığı için ihmal eden çocuğuna söylediğin sözler, Allah'ın Firavun'a söylediği sözler, Ebu Cehil'e söylediği sözler. Sen dağıtırsın, halbuki Allah yuvanda dursun. Sen bu kuluçkadan, bu yumurtadan insan çıkar diye sana bu çocuğu emanet etmişti. Ürküten, korkutan anne baba, lenfaddu min havlik. Muhammed bile olsaydın, Miraç'a giden bir peygamber bile olsaydın, etrafından dağılacaklardı, kaşların çatıksaydı eğer. Birinci kural, linte lehum, yumuşak davranacaksın. Elbette yumuşak kime davranacaksın? Zaten melek gibi bir çocuğun kendisi yumuşak. Sert çocuğa, hırçın çocuğa, rahat durmayana, mala çana zarar verene, söz dinlemeyene yumuşak davranacaksın. Çocuk terörist, sen de terörist, kim kimi öldürürse artık, kimin şansı daha fazlaysa. Evde silahların konuştuğu değil, silaha karşı yüreklerin konuştuğu baba olacaksın. Yüreğin konuşacak, dilini konuşturmayacaksın. Senin gözlerinden gelecek okuyacak o. Ama onun kabalığı, sen de insansın elbette, seni de ezecek. O yatağına çekilip uyuduktan sonra sen seccadende yapacağını yapacaksın. Hiç başka yapacağın bir şey yok. Sen çocuğun kuyuya atıldığını haber aldığın zaman, küçücük yavrunu kaybettiğin zaman, gidin oğlum gidin, ben derdimi Allah'a anlatırım diyeceksin. Bu da Allah'ın verdiği örnek. O seni tehdit edecek, sen merhamet kanadını açacaksın. O seni şöyle ederim böyle ederim diyecek, yapma yavrum diyeceksin. Sonra da boşalmak için Allah'la baş başa kalacaksın. Bileceksin ki seni Allah'tan başkası anlamayacak zaten. Kimseye şikayet etsen de etmesen de sana yararı olmayacak. Linte lehum. Yumuşak, yumuşak. Bizimki bildiğin gibi değil. Bizimki fena bir terörist. Yumuşağa zaten nasıl yumuşak davranacaksın ki? Yumuşaklık yarışı yap demiyor Allah. Ömer, Ömer, seni öldürmek için evinden çıktığında sende hayat bulması lazım. Linte lehum bu. Öldürmeye gelen Ömer'e kanatlarını açtı da sonra o büyük Ömer'in peygamberi oldu. Peygamber öldürecek düzeydekine merhametli davran diyor Allah. Demiri demire vur demiyor. Demiri pamuğun önüne koy diyor. Sen pamuk ol, o seni dövsün. Bu bizi azap ediyor dünyada. Ahiret azabı çekmediği Allah böyle murad etti sana. Eğer senden sonra bir dua ordusu, bir ibadetgah bırakmak istiyorsan, Rabbim dedikçe o sana rahmetler yağmasın istiyorsan mezarından, mezarda azap görmek istemiyorsan, çocuğunun, hanımının, kocanın azabına tahammül edeceksin. Ya da diyeceksin ki, ben bu dünyayı imtihan yeri olarak değil, tatil yeri olarak değerlendirmek istiyorum. Ona diyecek yok şüphesiz. Bütün bunlar gayba iman edip Kur'an kitabımdır diyenler için zaten. Böyle yetiştirilen gençler peygamberin huzurunda

can ordusu oldular kardeşler. İbn Abbas radıyallahu anhuma diyor ki, Bedir'e gittiğinde ashab-ı kiram, Bedir'de cihad ettiklerinde, bildiğimiz ümmeti Muhammed'in şirk önünde yaptığı ilk cihad hareketi olan Bedir'e gittiklerinde, çok dikkat ediniz, çok dikkat ediniz, Bedir'de 200'den fazla yaşlı sahabi vardı. 50-60 tane kadar da genç delikanlılar. 15 yaşında, 16 yaşında, 20 yaşında. Hatta Peygamber aleyhisselam efendimiz beni almaz diye ayağının altına taş koyup büyük boylu görünmeye çalışan çocuklar varmış. Bu sahabe ruhu işte lintelehumun sonucu. Peygamber onlara yüreğini açtı. Onlar da buluğ çağına gelmeden peygambere can verdiler. Sen bakkala niye gönderemiyorsun onu sen düşün. Bakkala niye gönderemediğini sen düşün. Diyor ki İbn Abbas, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem savaş başlamadan önce konuşmalar yaptı, teşvik etti. İşte Allah size cenneti verecek, şöyle olacak, böyle övmeye başlayınca ihtiyarlar miğferlerinin altına gizlenmeye başladılar diyor. Dikkat ediniz. Gençler de gözlerini açtılar. Öyle mi ya Resulullah deyip müşriklerin üstüne atladılar diyor. İlk darbeyi müşriklere gençler vurdular. Delikanlılar müşrikleri perişan ettiler. Dikkat ediniz. Bedir ordusundan. Bedir ordusunu ne diye anlatıyor Peygamber aleyhisselam efendimiz? Geçmiş ve gelecek bütün günahlarını Allah'ın affettiği adamlar. Hepsi için 314 kişi, 314'üne de Allah'ın vaadi bu. Ebedi cennet garantisi. Yap ne yaparsan yap bundan sonra. Bir kere Bedir'de bulundun ya. Ama o yiğitliği gençler sağladılar. Savaş bitince de diyor ki İbn Abbas radıyallahu anhuma, savaş bitince de gençler müşriklerin üzerindeki çulu çırpıyı toplayıp ganimetlere el koymaya başladılar. İhtiyarlar dediler ki o zaman diyor, biz burada olmasak siz nasıl savaşacaktınız? Ne yapıyorsunuz onları? Bizim payımızı da unutmayın dediler diyor. Bunun üzerine Enfal suresi indi de Allah fettakullaha ve aslihu zâte beynüküm buyurdu. Allah'tan korkun, çabuk barışın, böyle işlere tevessül etmeyin dedi diyor. Yani sahabe bile olsan delikanlı, başka kardeşim, delikanlı bu işi yürütecek. Koca sahabe ordusunda peygamberin can dostu, ama ölüm söz konusu olunca yaşlı daha çok korkuyor demek. Sahabi de olsa korkuyor. Ama bize ne öğüt çıkıyor buradan? Eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o delikanlılarla, delikanlıların dilinden anlayan bir üslupla ilgilenmemiş olsaydı, onlar da miğferlerin arkasına geçmeyi biliyorlardı herhalde. Üstelik de abi siz buyurun, hürmeten büyüklerini de öne geçirebilirlerdi. Nasıl daha canlı? 14 yaşında çocuklar. Abdurrahman İbni Avf diyor ki, bir çocuk geldi bana, amca kılıcımın kemerini bağlasana dedi. Çocuğun eli arkasına yetmiyor kemerini bağlamaya. Çocuk. Kılıcının kabzasını bağlamaya eli yetmiyor çocuk. Resulullah'ı korumak için yola çıkmış. Demek ki lintelehum. Bizim çocuk çok vahşi. İki sonuç var. Bir, henüz Allah'ın sana göstereceği rahmet bulutlarına acele ediyorsun sen. 15 yaşında İmam-ı Azam olmasını istiyorsun. Dur bakalım, olgunlaşsın. Erken koparırsan ayvayı, taş gibi bir ayva bulursun. Bekle zamanı gelsin. İki, nasıl davrandın? Ne yaptın sen de taş gibi bir yüreği olan çocuğun oldu senin? Allah sana lintelehum demişti. Peygamber bile olsan, yumuşak davranırsan adam bulursun etrafında demişti. Bir, evlerde nasıl delikanlı, 84 yaşında küfrün ordularına karşı yürüyecek delikanlı, 84 yaşında delikanlı nasıl yetiştirirsin? Allah bunu öğretiyor. 2. Baba mısın? Anne misin? Çocuk musun? Öğretmen misin? Nesin? Allah'ın taktiğini unutma. Fa'fu anhum. Eskileri karıştırmayacaksın. Dosya biriktirmeyeceksin. Sabıka kaydı tutmayacaksın. Sen savcılık değilsin. 15 yaşında yaptığı şeyi 35 yaşında çocukların önünde anlatıyorsun sen. Allah'tan utan be. Allah da senin yaptıklarını saysa buna bir saatlik bir bülten bile yetmez. 5

yaşında amcasının yanında şunu nasıl yaptı? Kendisinin 20 yaşında oğlu var, onun yanında anlatıyorsun. Fa'fu anhum. Geçmişi karıştırmak yok. Ömer, hatırlıyor musun sen beni öldürmeye gelmiştin dedi mi Resulullah için? Aleyhissalatü vesselam. Bir gün Halid İbni Velid'e, Halid, Uhud'da ne yaptın bize, hatırlıyor musun dedi mi hiç? Ebu Cehil'in oğlu Medine'ye Müslüman olarak geldiğinde, olan senin babandan ne çekmiştik biz dedi mi hiç? Üstelik Medine'de İkrime'yi, Ebu Cehil'in oğlunu tanımayan birisi, kim bu adam, bu nereden geldi diye sormuş da, yanındaki de çok doğru bir şey söylemiş. Bu ümmetin Firavun'unun oğlu bu demiş. Yani Ebu Cehil'in oğlu. Çünkü Ebu Cehil bu ümmetin Firavun'uydu diyor Efendimiz Aleyhisselam. Üzülmüş zavallı. Babamın günahından bana ne demiş. Abi kendisi de babası gibi bir adamdı bir sene önce. Aleyhisselam Efendimiz bunu duyunca, nasıl ayıplarsınız babasıyla siz bunu, buyurmuş. Fa'fu anhum. Geçmişi karıştırmayacaksın kardeşim. Geçmişi karıştırmak demek, yaranın iyileşmesini engellemek demek. İkide bir kaşıtıyorsun. Yara kanayıp duruyor. Fa'fu anhum. Peygamber taktiği. Eğer sen bir gün çocuklarına veda hutbesi gibi mesajlar verip, yavrum beni mezarda yalnız bırakmayın ha, Allah yolundan ayrılmayın ha, sakın benden sonra başka bir yola kaymayasınız, ümmeti Muhammed'i terk etmeyesiniz deyip gözlerini yumup gittiğin zaman, veda hutbesi diye çocukların o konuşmayı bağrına basmasını istiyorsan, fa'fu anhum, fa'fu anhum. Geçmişlerini karıştırmayacaksın. 15 yaşında şöyle yaptı, o zaman cezasını ver, kapat o dosyayı. Savcılık gibi dosya biriktirmeyeceksin. Sabıka müdürlüğü yapmayacaksın. Anne, baba, öğretmen, müdür, kimsen artık. Ağabey, hoca. Eskiden sen sigara içiyordun, İyi ki bıraktın, Allah razı olsun çocuğum da demek ki de bir. İçiyordu, bıraktıysa bıraktı. Sen niye bırakmıyorsun? Hala sen içiyorsun bak. Onun bıraktığı sigara hala senin ağzında. Fa'fu anhum. Vestağfir lehum. Üçüncü şart. İşin ne senin baba? Anne, ne iş yapıyorsun sen? Sabah namazından çabuk kalkma. 5 dakikada namazı kıl, 15 dakikada çocukların için dua et. Vestağfir lehum. Allah'tan da yardım iste. Ve şavirhum fil emr. Bir de madem babasın sen, madem annesin, 10 yaşında çocuğu karşına al, bu eve taşınalım mı diye sor. Adam yerine koy onları, onlar da adam olarak büyüsün. Halbuki sen askerden gelmiş oğluna bir gün dedin ki, sana filanca teyzenin kızını ayarladık, sen yavaş yavaş hazırlık yap. Allah'tan utan be. 50-70 sene bir arada yaşayacakları eş adayının seçmesine bile müsaade etmedin. Allah sana ve şavirhum filamr. Başka bir iş hakkında bile onlara soru sor demişti. İstişare et onlarla demişti. Elinden gelse nerede askerlik yapacağını da sen tayin edeceksin. Elinden gelse torunum şu renkten olsun, şu zamanda torun yapın bana diyeceksin. Kur'an ne diyor? Ve şavirun filan. Onları adam yerine koy diyor. Soru sor. Bunu kime demişti Allah? Rahmeten lil alemin gönderdiği peygamberine. Kim için diyor bunu Allah? Şarapçıların çocukları için. Peygamberi öldürmeye gelmiş adamlar için. Adam yerine koy onları diyor. Danış onlara. Sor ne diyorlar? Sen peygamber misin? Oğlun şarapçı mı? Katil mi? Kızını niye adam yerine koymuyorsun? Hatta ve hatta ne giyineceğini sen tayin ediyorsun. Hangi rengi seveceğini de sen belirliyorsun. Allah ne diyor? Ve şavirhum fil amr. Onlara adam yerine koy. Danış onlara diyor. Kardeşler, bir baba, bir anne çocuklarını adam yerine koyacak. Hep hayır diyen olmayacak. Peki madem öyle diyorsunuz, öyle olsun diyecek ara sıra. Daha pahalı seçenekleri var. Sübhanallah. Zaten senin malın onlara kalmayacak mıydı? Ben sorduğum zaman, bu kadar çok niye çalışıyorsun? Çoluk çocuk için. Ver çocuğa bir kuruş görelim çoluk çocuk için çalıştığını. Hem çoluk çocuk için çalışıyorsun, hem çocuklar senden koklanamıyorlar bile malını. Yani Allah'ın kanunu mudur? Hep öldükten sonra bu çocuklar bu malları yiyecekler. Kanun mu bu ya? Ve şavirhum fil emr. Çocuklarını adam yerine koyacaksın. Koymazsan onlar da seni baba yerine koymaz, olur biter. Allah'ın kanunu bu. Ettiğini bulursun. Ama istişare, istimar, emir almak demek değildir kardeşler.
onların

0: emrine uy. Ne derlerse yap demiyor Allah. Adam yerine koy onları diyor. İstişare et onlarla diyor. Ne demek istişare etmek? Karar benim. Peygamber olarak kararı ben vereceğim. Ama siz de ne düşünüyorsunuz bunu soruyorum. Dediklerinizden ikna olduğum olursa onu yapacağım. İstişare bu demektir. Çocuklarınla, talebelerinle, cemaatinle istişare et demek, ne derlerse yap demek değil. Dört çocuğun varsa dört sokak çıkar sen o zaman. Delirirsin, hepsini yapamazsın. Ama onlar da doğru bir şey söyledikleri zaman babalarının, öğretmenlerinin, hocanın onlara dikkat ettiğini, adam yerine koyduğunu görsünler. Ve şavirun filan bu demek. Ve fe izâ azemte fetevekkel alallah. Bütün bunları yaptın, yumuşak davrandın, katı davranıp peşinden attırmadın, hataları affettin, Allah'a yalvarıp dua ettin, adam yerine koyup istişare ettin. Bırak işi Allah'a, sen karışma ondan sonra. Fetevekkel alallah. İnnallaha yuhibbul mutevekkilin. Çünkü Allah böyle yapan ve kendisine dayanan kullarını sever. Seni Allah sevdikten sonra oğlun, kızın, taleben, cemaatin ne önemi var daha? Ama Allah kimi seviyor? Yumuşak davrananı, affedeni, Allah'a yalvarıp bunları ıslah et diyeni, istişare edeni. Bu dört şartı yerine getir, seni Allah sevsin. Seni Allah sevdikten sonra üstünden dünya geçse sana bir zararı olmaz. İnnallaha yuhibbul mutevekkilin. Allah böyle kendisine dayananları sever. Kardeşler, sözümüzün özü şudur. Rabbimiz nerede bulunuyorsak orada bizi çoban olarak yaratmış demektir. Diyor sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evimizde çobanız. İş yerimizde çobanız. Camide müezzinsin, çoban beysin. Fabrikan var, çoban beysin. Hepimiz çobanız. Bazımız koyun güder, bazımız insan güder. Ama çobanız. Mesulüz Allah katında. Anne misin? %100 çobansın. Hem ne çoban? Kocasına karşı mesul, kocanı bekleyeceksin. Hadis-i şerif ne diyor kadın? Kadın evinin çobanıdır diyor. Kocasının namusunu bekleyecek. Nasıl bekleyecek? Kocası ikinci hanım ayarlaması yapıyor mu yapmıyor mu? İstihbarat merkezi kuracak. Bütün arkadaşlarını tek tek arayacak. Peygamber dedi ya çobanısın kocanın. Öyle değil, öyle değil. Bu istihbarat müdürü, çoban hanım değil bu. Nasıl çoban olacaksın? Onu yeryüzünde Allah'ın yarattığı hiçbir kadına tenezzül etmeyecek hale getireceksin. Baskı yaparsan adi bir kadına tenezzül ettirirsin onu. Çobanlık o değil ki. Sen ne yapıyorsun biliyor musun? Kurda gitmesin diye koyunu bağlıyorsun. Halbuki bütün koyun besleyenler bilir ki koyunu bağladın mı ölür koyun. Koyun bağlanmaz, inek bağlanır. Koyun dağlarda hür yaratılmış, hür dolaştığı zaman yaşar. Koyunu bağladın mı intihar eder, ölür koyun. Çobanlığını herkes bilecek. Hepimiz çobanız. Modern çobanlar ama. Uzay çağı çobanlarıyız. İnsan bekliyoruz. Çocuklarımızın çobanlarıyız. Ve çobanlık kurallarımızı da Resulullah örneğinden, aleyhissalatü vesselam Efendimizin örneğinden Allah Kur'an'da bize gösterdi. Ama ayetler nasıl bitti? Fe izâ azemte fetevekkel alallah. Sen böyle yapıp işi ciddiye aldın mı? Fetevekkel alallah. Sen Allah'a güven artık. Allah'a güven ne demek? Acele etme demek. Bir. İki. Ne demek? Önemli olan akıbettir demek. Üç. Ne demek? Seni Allah mahcup etmez, merak etme demek. Dört. Güven Allah'a. Bu iş Allah'a aittir demek. Ne dersen de fetevekkel alallah. Fe izâ azemte fetevekkel alallah. Kim Allah'a tevekkül edecek? Kim dua edecek? Yumuşak davranan, affeden, yılların dosyasından turşu kuran, çocukluktan beri hata biriktirme müzesine dönüşmüş bir evde yaşayan baba değil. Unutan, affeden baba, affeden anne. Üç, Allah'a yeteri kadar dua eden, İstiğfar edin. Çocuğunun günahlarının bağışlanması için gözyaşı akıtan anne misin? Gözyaşı akıtan baba mısın? Camideki cemaati için ağlayan hoca efendi misin? Vakfındaki görevli gençler için ağlayan müdür müsün? Estağfirullahım bu demek. Adam yerine koy. Feyda azemt. Bunları yaptığın zaman fetevekkel alallah. O zaman Allah'a güven. İnnallaha yuhibbul mutevekkilin. Böyle yapıp Allah'a güvenenleri Allah sever. Hedefimiz zaten Allah'ın bizi sevmesi değil miydi? Çocuklarımızı doğurup büyütmekteki gayemiz Allah'ın rızasını kazanmak değil miydi? Kardeşler, burada bir incelik daha var. O da nedir biliyor musunuz? Şeytan da kendisine çalışma yaparken tam ters taraftan bu işi yürütüyor. O da ne diyor? Babalığını elden gittirtme ha, dikkat et. Daha sen emekli olmadan seni çocuk yerine koydu bunlar diyor. Bu da müthiş bir şeytan taktiği. Öyle her şeyi unutursan sonu gelmez bunun. Ara sıra hatırlatacaksın ne yaptığını diyor. Dua ile olmaz bu iş. İyi bir koleje ver çocuğu diyor. O da öyle diyor. Dua ile olmazı sonra söyleyecek. Önce doğmadan çocuk iyi okul ayarla buna. İyi okul, iyi okul. Sen ne yapacaksın? Misafirliğe gideceksin. O iyi okula gidecek. O okula sen misafirliğe. Sonra ne diyor? Çoluk çocuğa ne soracaksın? Bunlar büyürken sorarsın. Çocuk ne anlar bu işten diyor. Allah anlar diyor ama. Allah peygamber öldürmeye gelen katil adayına, peygamberin amcasının ciğerinden kebap yapmış adama soru sor diyor. Adam yerine koy onu diyor. Sonra ne diyor şeytan? Senden öncekiler öyle yaptı da ne oldu? Bak çocuklarını yetiştiremediler diyor. Feize azemte fetevekkel alallah. Sen bunları yaptığın zaman Allah'a güven. Allah kimseyi mahcup etmemiştir. Hiç kimseyi ama. Hiç kimseyi mahcup etmemiştir. Fakat onun gönderme vakti var. Onun bir planı var. Bu işler de onun planına göre yürüyor. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi sona erdi. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ı dinlediniz.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
1: Şimdi reklamlar.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
5: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
8: Radyo Hedef.

0: Fettin Kalay Hoca'nın hazırlayıp sunduğu fıkıh programı cumartesi ve pazar akşamı saat 21.30'dan itibaren Hedef Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Bizim duamız neden kabul olunmuyor?

0: Hazreti Musa zamanında müthiş bir kuraklık baş göstermişti. Musa peygamber ve ümmeti günlerce yağmur duasına çıktılar. Fakat duaları kabul olmuyor ve gökten yağmur inmiyordu. Hazreti Musa Tur'a çıkıp münacatta bulundu. "Ya Rabbi, halimiz sana malum. Bizim duamız neden kabul olunmuyor?" dediğinde Allah tarafından şu ilahi hitap geldi. "Ya Musa, içinizde nemam, laf taşıyıcı var. Duanız o sebepten kabule şayan olmuyor." Bu sefer Hazreti Musa, "Ya Rabbi, bizi bildir de o nemamı aramızdan çıkaralım ve sana öyle yalvaralım. Bizim duamızı kabul buyur." diye niyaz ettiğinde Cenab-ı Allah, "Ya Musa, o kulumu sana haber veremem. Duanızın kabul olunmasını istiyorsanız onu siz bulup aranızdan çıkarın." buyurdu. Hazreti Musa gelip kavmine durumunu bildirdi ve hep beraber tevbe ettiler. Bunların içinde Nemam da bulunuyordu. O da hulusu kalple tevbe etmişti. Günahlarının affını dileyenlerin tevbesini kabul eden Cenab-ı Allah kısa zamanda yağmur inzal etti.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidil enbiya'i vel murselin. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve men ihteda bihedyihi ila yevmiddin. Kitabı görmüştük. Kur'an-ı Kerim üzerindeki bilgileri paylaşmıştık. Sonra sünneti görmüştük. Sonra kıyasa gelmiştik. Kıyas üzerinde durmuş idik. Kıyas üzerinde ana hatlarıyla bir bilgi verildi ama kıyas üzerinde bu kadarla geçmeye gönlümüz el vermiyor. Kıyas üzerinde söyleyeceğimiz daha söz var. Araya bir başka mesele, ileriden beri ısrar edilen bir mesele devreye girmişti. Onunla ilgili bilgileri paylamıştık. Zaman diliminin içerisinde inşallah yeri geldikçe daha da bilgi paylaşabiliriz. Çünkü konularımız zaman zaman fıkıhtan örneklerle yola devam edecek. Bugün inşallah birinci derecede kıyasın şartları üzerinde konuşacağız. Sonra buna bağlı meseleler inşallah birbirine takip edecek. İllet ve hikmet üzerinde bazı bilgileri, kanaatleri paylaşacağız. Çok derine girmeyeceğiz ama lüzumlu olduğumuz nokta, inandığımız noktaları vurgulayacağız. Kıyası biz ne diye tarif etmiştik? Önümüzde iki mesele vardı. Birisinin kitap ve sünnette hükmü var. Bir tanesinin kitap ve sünnette hükmü yok. Ama bu kitap ve sünnette hükmü olanın hükmüne tesir edecek illet aynen ikincisinde de var. Buna neyi misal vermiştik? Birkaç misal vermiştik. Bir tanesi sık sık verilen, açık ve net, kolay olduğu için nedir? Şarap içmenin Kur'an-ı Kerim'de haramiyetinin geçişiydi. Kumarlarda var, şu da var, bu da var. İçerisinden biz bir tanesini alıyoruz, süzüyoruz. Açık olduğu için Kur'an-ı Kerim'de hamr, yani şarap, üzüm suyundan yapılmış olan içki haram idi. Tamam. Dolayısıyla asıl olan içki, şarap, hükmü, verilen hüküm haram. Ne oluyor? Günümüzde üretilen rakıydı, viskiydi, vodkaydı, cindi, bilmem bir gibi bir sürü zıkkım var demiştik. Bunlarda da aynı illet var.

Var mı? Evet var. Oradaki illet neydi? Sarhoşluk verici olmak. Viskide de var, birada da var, rakıda da var, vodkada da var, diğer zıkkımlarda da var. Haliyle kıyas ettiğimiz zaman aynı illet bunda da bulunuyorsa bunun hükmünü alıyorduk, ona da veriyorduk. Böylece kitap sünnette var olana, var olmayan ama aynı illeti taşıyanın hükmünü vermeye biz ne diyorduk? Kıyas diyorduk. Böyleydi. Pekala, bu şekilde hakkında şer'i hüküm olan her şeyi kıyas edebilir miyiz? Kıyas her şeyde geçerli midir? İslam'da bir hükmü var. Bu hükme, bu şartları taşıyan başka şeyleri her zaman kıyas etme imkanına, salahiyetine sahip miyiz? Yoksa bunun belli şartları mı var? Evet, belli şartları var. Her şeyi kıyas edemiyoruz. Şimdi onun üzerinde duracağız. Birçok konuya siz de hak vereceksiniz. Evet. Şimdi birinci derecede aslan hükmü ile ilgili olan şartlar var. Mesela bu çerçevede bir, aslan hükmü kitap ve sünnet ile sabit olmalıdır diyoruz. Aslan hükmü kitap ve sünnet ile sabit olmalıdır. Yani biz başka şekilde maslahat gereği, örfte olduğu için ve benzeri sebeplerle veya kendisi kıyas edilerek elde edilmiş bir hükme başkasını kıyas edemiyoruz. Yani şöyle diyelim. Burada deminki misalden hareket edelim. Nedir? Sarhoşluk ne vardı? Şarapta vardı. Biz onu baktık ki aynı şey vodkada da var. Vodkada da bu olduğu için vodkaya haram dedik. Sonra şarabı bir kenara bıraktık. Başkasını vodkaya kıyas ediyoruz. Hayır, bu olmayacak. Anlaşıldı? Hep ora kıyas edeceğiz. Çünkü bir sebep ortaya çıkar o vodkada. Dolayısıyla o sebepten dolayı başkası ona kıyas edilmeye başlanır. Hayır, öyle yapılmayacak. Ne olacak? Daima o ilk hükümdeki illet var mı? O ilk hüküme kıyas edeceğiz. Doğru olan budur. Böyle de yapılması gerek. Bunun üzerine konuşacağız. Şimdi buna misal de gelecek nasip olursa şey olarak. Aynı şekilde demiştik ki daha önce nedir? Misal olarak Allah Resulü diyor ki, üç kişinin olduğu yerde iki kişi birbiriyle fısıldaşarak konuşmasın. Bu üçüncü kişiye yaralar üzer diyor. Anlaşıldı? Şimdi bu nedir? Allah Resulü'nün hadisi şerifinde olan bir hadisedir. Ama iki kişinin olduğu yerde, üç kişinin olduğu yerde iki kişi fısıldayarak konuşmuyor. Belki bağırarak konuşuyor. Ama nece konuşuyor? Üçüncü şahsın anlamadığı dilden konuşuyor. İkisi de Almanya'da yaşamışlar, Almanca konuşuyor. İkisi de Türkiye'de Kürtçe biliyor, öbürü duymasın diye Kürtçe konuşuyorlar. Olan hadiseler. Bir başka dilden konuşuyorlar. Onun anlamadığı bir dilden. Rusça biliyorlar, Rusça konuşuyorlar. Arapça bile Arapça. Pekala, bunun hükmü yok. İllet nedir? Üçüncü kişinin gönül kırgınlığı, itilmişlik kenara hissi duymasıdır. İki kişi Kürtçe konuşursa, Arapça konuşursa, üçüncü kişi birini anlamıyorsa, fısıldaşarak konuşanlar gibi kendisini dışlanmış hisseder mi? Evet, eder. Aynı illet bunda da var mı? Evet, var. Dolayısıyla onun hükmünü alıyoruz. Bu da caiz değil, doğru değildir diyoruz. Bu yaralayıcıdır diyoruz. Dolayısıyla mesela daha sonra buna bir başkasına kıyas edebilir mi? Hayır. Yine niye? Allah Resulü ne buyurduysa ona kıyas edeceğiz. Daima orada arayacağız. Veyahut da şu yapılmaz, bizim ülkemizde bu örf haline gelmiştir demeyeceğiz. Tekrar ediyorum. Aslın hükmü nerede olacak? Kitapta olacak ve sünnette olacak. İcma ile ittifak edilen bir konuya kıyas edilebilir mi? Bu konuda tartışılmıştır. Edilebilen, icmanın hükmü bağlayıcı olduğu için edilebilen var da demiştir. Başka bir hükme uygulanmaz da demiştir. Gelmiştir. İcmanın hükmü kıyas yoluyla başka bir şey uygulanmaz. Çünkü icmalardaki illet, ayetteki illet, hadisteki illet kadar o hani arının beyni bulma demiştik ya, o illeti tespit etme çok güçlü değildir. İcma açık değildir bu konuda. Dolayısıyla kıyas zordur denmiştir, ciddidir. Uygulanabilir denmiştir. Çünkü icmanın kaynağı da neticede kitap ve sünnettir. İnsanlar durup dururken icma etmiyorlar bir konuda, vurgusu da vardır.
Bu hadiseden hadiseye değişebilir ama bu konu

İhtilaflı bir konudur. Tekrar biz gerisin geri dönüyoruz. Asıl kıyas daima ne yapılır? Ayetin hükmüne yapılır. Asıl kıyas daima neye yapılır? Hadisin hükmüne yapılır. İcmaya yapıldığı nadirdir. Tamam?

Millet niye diyorduk? O hükmün verişine sebep olan özelliğe diyor idik. Şimdi dolayısıyla taabbudi denilen, yani Cenab-ı Allah, Resulullah nasıl bildirdiyse öyle amel edilmesi gereken meselelere kıyas olmaz. Buna gelecek. Şimdi taabbudi hükümlerin niçin konulduğunu bütünüyle yalnız şari' bilir. Yani Cenab-ı Allah ve Resulü bilir. Bu hükümlerdir. Buna misal veriyorum. Misal verince daha iyi anlaşılacak. Beş vakit namaz ve beş vakitin namazın rekatları. Neden namaz beş vakittir? Rabbim biliyor. Biz hikmeten araştırabiliriz. Güne namazla başlamak, ortasında namaz kılmak, İkindi vakti ticaretin en kızıştığı vakitlerdir. O da Allah için en çok gecikmeyi ikindi vakti yaşar. Cenab-ı Allah da onun için orta namaza dikkat edin diye ayrıca insanları uyarıyor, ikaz ediyor. Ama güneş batınca hikmetini araştırabiliriz. Hikmet, ama hikmette kesinlik yoktur her zaman. Çok güzel şeyler bulabiliriz. Çok zihnimizde net olanlar vardır. Ama Cenab-ı Allah bunu 3'te yapabilirdi, 4'te yapabilirdi, 6'da yapabilirdi. Ama 5 vakit olarak takdir etmiş. Biz 5 biliyoruz. Neden 6 rekat değil? Allah öyle buyurduğu için. Gayet basit. Zaman zaman bana hocam neden böyle diyorlar? Neden tavaf 7 şavt? Allah emretti, Resulü de yaptığı için. Cevap çok basit. Sonra hikmetini araştırabiliriz. Bir tane misal de, neden tavafın 7 şavt oldu? Sık sorulardan sorusu. Akıl yürütülüyor. Şu şöyledir, şöyleymiş. İşte gezegenler 7 katmış, sema 7 katmış, bu da 7'lerden. Vallahu alem. Onlar o tartışma edile gidiyor ama elimizde böyle bir kesinlik yok. Rabbim 7 şavt emretmiş. Allah Resulü 7 kere tavaf etmiş. Biz de 7 kere tavaf ediyoruz. Bu kadar. Buna bir başkasını kıyas edemezsiniz. Edenleri gördük de onun için. Anlatmak bile istemiyorum. Edenlerden bir tanesi şu anlarım. Türbeleri ziyaret tavafla olmalı. Ve bu 7 kere olmalı. Bunu bana yüksek İslam'ı bitir, ilahiyatı bitirdiğimde söyleyen ve zihnimde bir an gerçekten mi diyeceğim geldi. Sonra kendimi topladım. Niye ya? Allah'ın evi böyledir. Yani bir başka dua okursun hakkında gidersin. Ama sarstı, o sarsıntıyı yaşadım. Bunu bana söyleyen kişi sıradan bir kişi de değildi. Nereden aldı bu bilgiyi? Hiçbir yerden. Zihin, şeytan ön kapıdan giremezse yan kapıları dener. Direkt gelemiyorsa yan kapıdan girmeye çalışır. Yan kapıdan girmeyi başaramıyorsa bu kapıdan sığmaz, bunu pencereden vinçle alın içeri der. Oradan girmeye çalışır. Ona da başaramazsa bacadan, Noel Baba da bacadan girmeye çalışıyordu galiba. Bacadan girmeye çalışır. Başka yolları dener. Başka şıkları dener öyle. Nereden çıktı türbenin 7 kere dolaşılarak dua edileceği, tavaf edileceği anlayışı? Bu söylendi. Daha kötüsü var. Anıt kabiri 7 turda tamamlayan bisiklet yarışları ve koşu yarışları yapılmıştır bilerek. Ondan sebepleri. Bilerek. Bilerek kasten 7, yarış 7 turda bitiyor. Ya da 7 turda bu yapılmıştır. Yapıldı yani, fiilen yapıldı. Bisiklet yarışı 7 turda bitiyor. Koşu yarışı 7 turda bitiyor. Sonralara bir akıl biraz başa geldikçe geri adım atılmıştır veya muhalefetten insanlar dile getirenler olduğu için geri adım atılmıştır. Yoksa bunlar yapılmıştır. Bunlara girmek istemiyorum. Ben Müslümancasını düşünmek istiyorum. Yani öbürlerinin sebebi, illeti belli. Zındıklığın kökü yoktur, dibi de yoktur. Bulamazsınız, edemezsiniz, gidemezsiniz. Yani biz doğru yolda, istikamette yürümeye çalışıyoruz. Şer'i açıdan da yapılamaz. Rabbim 5 vakit emretmiş. 5 vakit kılarız. Rabbim 4 rekat demiş öğle namazının farzına. 4 rekat kılarız. Sabah namazınkine 2 rekat. Niye? Sabah namazı insan daha dinlenik olur. Hayır, dinlenik olur. 2 rekat kılsan dolu dolu gönlün açılsın yolunda, öyle koymuştur. Akşam eve yorgun argın geliyoruz. Neden 4 rekat? Yani yatsı namazlarının farkı, Rabbim öyle emretmiş. Dolu ya da adam gibi kıl. Güzel güzel ondan sonra yat, huzur içerisinde uyu. Kısaca öyle emretmiştir. Öyle tayin etmiştir. Biz de öyle yapıyoruz. Bunların bütün detayıyla illetini aklın kavraması mümkün değildir. Zekat mallarının nisap miktarı. Neden 1/40?

Efendim öyle emretmiş. Peygamber Efendimiz bize öyle emretmiş. O kadar. Hele hani geçen bir söyledim. Neden dedi, neden dedi hemen. Öyle. Biliyorsunuz 40 tane koyununuz varsa bir tane koyun veriyorsunuz. Tamam. İkinci koyunu ne zaman verirsiniz? 80 tane olunca değil işte. Mantık öyle gidiyor. 120 aşınca ikinci koyunu verirsiniz. Silsile öyle gidiyor. Bir müddet sonra 100 koyun da bir koyuna dönüşüyor. Hikmetini araştırırız. Şöyle araştırırız. 40 koyundan birini vermek insana kolay geliyor. 80 koyundan ikisini vermek kolay gelmiyor işte. Tam araştırırız ama bu garanti değil. Bir müddet sonra 100 koyun da 1'e dönüşüyor. Çünkü şöyle diyeyim, 1000 liranız var, 25 lira zekat veriyorsunuz. Bu 25 lira insana kolay geliyor. 40 bin liranız var, 1000 lirasını veriyorsunuz. Hiç de o kadar rahat verilmiyor. Dolayısıyla Rabbim diye duygularımızı biliyor ama böyle emretmiş. Eğer onun yerine 40 bin lirası olanın geriye 1000'ini verince 39 bin lirası kalır diye düşünmüyoruz biz işte. Hele de bize 40 bin lira olan 2 bin lira, 3 bin lira geriye 35, 36, 37 bin lirası kalıyor deseydi zihin öyle düşünmüyor. Ve Rabbimiz bizi öyle biliyor. Dolayısıyla bizi öyle emrediyor. Zekat neden böyle veriliyor? Ne şekilde veriyor? Bunu %100 çözemiyoruz, illetini çözemiyoruz. Cenab-ı Allah nasıl emrettiyse, Resulullah nasıl öğrettiyse öyle vereceğiz. Bunun başka illet sebebi yok. Dolayısıyla ne olacak illet meselesinde? Aklın kavrayacağı bir illeti olacak onun. Kavrayamadığı değil. Bunu başkasına dolayısıyla bütün bunlara kıyaslayamıyoruz. Şimdi bir başka misal de hani Ali radıyallahu anh diyor ya, ben akılla hareket edecek olsaydım mesin altını meshederdim diyor. Neden üstünü meshediyorum? Allah Resulü öyle yaptı diyor. Alın size Hazreti Ali'den de teslimiyeti ifade eden bir cümle. Mes böyle yapılır dedi. Çünkü kirleniyorsa altı kirleniyor, ben üstünü meshediyorum diyor. Doğru olan budur çünkü Resulullah bunu böyle öğretmiştir. Bitti. Şimdi tavaf aynı şekilde. Tavaftan öte mesela biliyorsunuz Hacer validemiz yavrusunu nereye bırakmıştı? Kabe'nin yanında, o gün Kabe yok, orada yüksekçe bir tümsek var, düzlük var. Onun yanında bir noktaya, bugünkü tam Zemzem'in bulunduğu yer nedir? Hacer-i Esved'in biraz önünde, Hacer-i Esved köşesinden hafifçe makamı İbrahim tarafına doğru, şöyle böyle 7 metre civarında Kabe'nin duvarından uzakta bir noktadadır. Yani oradadır, oraya bırakmıştı. Safa tepesine çıkmıştı. Yavrusu çaresizlikten ağlarken, çocuk susuzluktan kıvranırken, sütü de yok artık. Gıda bitmiş, su bitmiş. Süt nereden olacak? Onlardan olacak. Annelik duyguya çaresizlikten ne oluyor? Safa tepesine çıkıyor. Çevreyi tarıyor. Hiçbir şey göremeyince, gözüne Merve takılınca Merve tepesine doğru gidiyor. Giderken Sel Vadi, Sel'in yardığı bir yer var. Oradan, o bölmeden geçerken yavrusunu göremiyor. Vadiye inince göremiyor. Oradaki sel yatağı bayağı ciddi bir çukurdur. Şimdi bile hala nehir gibi oradan sel akıyor. Ona yer yaptılar. Öyle mesfele istikametine doğru geçiş yapıyorlar. Ben o selin en az 100'ün üzerinde arabayı sürüklediğini ve birbirine sıkıştırdığını biliyorum. Yani arabaları ellerle birbirinden ayırıyorduk. Öyle götürülüyordu o yıllarda. Şu anda ızgaralarla yeniden bir düzenleme yapıldılar. Orada geniş bir ızgara ağı vardır. Birkaç kat hem boydan boyadır. Yaklaşık şöyle böyle 70-80 metre eni var o ızgaraların. Bir de 3 kademe. Yani birinci kademe var, ikinci kademe var, üçüncü kademe. Oradan kaçansa orada, oradan kaçansa orada bitirilmeye çalışılmıştır. O su tabii altta birleşiyor. Bir nehir gibi mesfele istikametine doğru alttan akıyor. Şimdi oradaki sel yatağına inince yavrusunu göremiyor. Eteğini de hafifçe kaldırıyor ayağıma dokunmasın diye koşarak geçiyor. Sonra yavrusunu görmeye başladığında yürüyerek gidiyor. Merve tepesine varıyor. Oradan çevreyi tarıyor. Yine bir şey göremeyince, hani insan, bunu paylaştık. İnsan çok kıymetli bir şeyini kaybettiği, hele de acil bulması gerekiyorsa, yine onu dışarıdan bir seyret. Bütün sinirler gergindir. Sinirler gergindir, kaşlar çatıktır. Laf söylemeye de gelmez o anda ona. Dokunmayacaksınız, kendiyle uğraşacak. O sağ cebine bakmıştır. İyice bakmıştır. Bu sefer döner bir daha bakar. O bitmez, çıkarıp sol cebini yeniden arar. Demin aradın, şöyle, o da bitmez. Biraz sonra üçüncü defa da boşaltarak arar. Çantayı aramıştır, çantayı bir daha arar. Çantayı ters çevirir, arar. Tekrar arar, döner bir daha bakar. Başka bir gözünde var mı diye aklına o gelir. Bu insanın haleti ruhiyesi bu. Validemiz de yavrusu susuz.

Şu anne yüreği bir şeyler yapmak için boş durmak da çok kötü bir şey. O insanı en azından çalışmak, hareket etmek insanın gönlünü de rahatlatıyor. Oradan tarayıp bulamayınca yeniden acaba şuralara bakmayı unuttum mu kabiliğinden nereye gerisin geri dönüyor? Safa Tepesi'ne yine o bulunan bölmeyi koşarak geçiyor yavrusunu görmediği için. Bu hadise 7 kere tekrarlanıyor. Şimdi bu hadise sadece böyle olsaydı biz ne yapacaktık? Bunu tarihi bir hatıra olarak yad edecektik. Ama Allah Resulü geliyor, bunu yapıyor ve haccı, umreyi yaparken bunu yapacaksınız. Hudû annî menâsikekum, nüsükünüzü benden alın, beni nasıl yapar görüyorsunuz öyle yapın diyor. Ve biz artık ne yapıyoruz? Safa Merve arasında biz de gidip geliyoruz. Dualar okuyoruz. Onun dua okumaya ya Rabbim diyordu belki ne olur yardım et diyordu. Bilemiyoruz. Ama sonuncusunda sesini duyurdun, ne olur yardım ediyorsan yardım et diye ses gelenler bağırmıştı. Sonra onun Cibril olduğunu görmüştü. Şimdi biz öyle bir kaybımız yok. Ama orayı dualarla geçiyoruz, tekbir tehlillerle geçiyoruz. Sonra Kabe'yi selamlıyoruz, beri tarafa geliyoruz. Neden? Hacer validemiz yaptığı için değil. Allah Resulü yaptığı için yapıyoruz. Böyle yaptığı için yapıyoruz ve bunu 7 kere yaptığı için yapıyoruz. Öbür türlü mesela buna kıyas ederek bir başka yerde Hacer validemiz şöyle yapmıştı gidip onu yapmıyoruz. Ve İbrahim Aleyhisselam şöyle yapmıştı gidip onu yapmıyoruz. Allah Resulü bize ne yapılacak diye öğrettiyse sadece onu yapıyoruz. Ve bunun ibadetten artık bir parça olduğuna inanıyoruz. Bunların illetini bulmaya aklımız ermiyor. Dolayısıyla değerlendiremiyoruz. Böyle hareket etmeyi de tercih ediyoruz. Bunun gibi. Bunun bir başka örneği daha. Biraz sonra mesela oruçlu iken yiyip içmek orucun yapısına bütünüyle zıttır. Oruçlu insan ne demek? İmsak vaktinden yani fecr saadın doğuşundan güneşin batışına kadar yemeden, içmeden ve orucu bozan diğer şeylerden uzak durmaktır. Bunların birinci sırasındaki yemek içmektir. Tamam? Ama unutarak yiyip içince oruç bozulmuyor. Neden? Allah Resulü böyle buyurduğu için. Cenab-ı Allah sizi yedirmiştir, içirmiştir. Bununla oruç bozulmaz diyor. Şimdi bunu hikmetlerini araştırabiliriz. İnsanın zihninden kaçıyor. İnsan unutabiliyor. Orucu bozulursa gerçekten çok üzülür. Çok yaralanır. Halbuki o insanın orucu bozma hedefi yoktu, gayesi yoktu, düşüncesi yoktu. Hepsini anlıyoruz. Hikmetini idrak edebiliyoruz, değerlendirebiliyoruz. Ama netice itibariyle neden bunun orucunu, yani yemek içmek zıt olduğu halde bozmadığını biz bilemiyoruz. Aklımızda bunu çözemiyor. Hikmetlerini bütünüyle anlasak bile bazen anlamıyoruz. Ayrıca bir yudum, iki yudum alan da arkasından hatırlayan da bırakıyor. Onunki de bozulmuyor. Bir güzel yiyip içen de var. İyice doyan da var. Doyduktan sonra hatırlayan da var. De bir müddet sonra hatırlayan da var. Bunun gibi ikisininki de bozulmuyor. Bunlar neydi? Ölçüsü nedir? Bunu da yine aklımız çözmeye yetmiyor. Cenab-ı Allah bunu istisna etmiştir. İstisnalar dolayısıyla tesir etmiyorlar. Rabbim nasıl emrediyorsa, Allah Resulü bize nasıl öğretiyorsa öylece cereyan ediyor. Üçüncü kayda. Aslın hükmü sadece o asla ait olmamalı. Aslın hükmü sadece asla mahsus olmamalıdır şeklinde yazın. Aslın hükmü sadece asla mahsus olmamalı. Mesela Peygamber Efendimiz'e mahsus hükümler vardır. Böyle olma. Ona başkasını kıyas edemezsin. Allah Resulü kılmadığı hiçbir teheccüd yoktur. Mutlaka teheccüde kalkardı. Teheccüd ona farzdı. Bir başka kul da Allah Resulü nasıl kul ise hepimiz kuluz. O müminse biz de müminiz. Dolayısıyla o teheccüdü kılıyorsa farizi olarak biz de kılmalıyız diyemiyorsunuz. Çünkü bu hüküm ona ait.
Mesela Peygamber Efendimizin vefatından sonra Peygamber Efendimizden dul kalan annelerimiz diyoruz, bakınız onlara. Annelerimiz de evlenilmez, evlenemez.

0: edemezler. Bu bir başkası için geçerli değildir. Bir başkasını buna kıyas edemiyorsunuz. Bu doğru değildir. Ona mahsustur. Sahabilerden Huzeyme var. Huzeyme İbni Sabit var. Bir kişi bile olsa onun şahitliği geçerliydi. Ona verilmiş bir haktı bu hak. Ebu Bekir Sıddık'tır. Özü sözü doğru bir insandır. Sıdkı sadakati herkes tarafından bilinir. Ama Ebu Bekir'in tek kişi olarak şahitliği geçerli değildir. Başka özü sözü doğru nice insan vardır. Onların da geçerli değildir. Bu tek şahit olma vasfı kime aittir? Huzeymiye ait bir hadisedir. Onunla sınırlıdır. Peygamber Efendimiz bir seferinde bir şahsın tek başına şahitliğini kabul etmiştir. Biz de günümüzde başka şahit bulamıyoruz. Bu adam da özü sözü doğru bir adamdır. Bunun şahitliğiyle hükmedelim diyemiyorsunuz işte. Bu kıyası yapamıyorsunuz. Ebu Bekir'e yapılamadığı gibi, Hazreti Ömer'e yapılamadığı gibi nice hayırlı insan gelmiştir. Hayır, buradaki hüküm şahsın kendisine mahsustur. Hüküm konuyla ilgili, bu konuyla ilgili bir haylice elbette ki misal var, örnek var. Yani buna ayrıca bir misal daha vermek gerekirse, mesela kıyasa muhalif olan, kıyasa şer'i kaidelere muhalif olarak bir hadiseye verilen hükme de kıyas yapamıyorsunuz. Ne gibi? Mesela hanımların örgülü saçlarını yıkanmak için açmak zorunda olmadıkları gibi. Ümmü Seleme radıyallahu anhaya Peygamber Efendimiz diyor ki saçlarınızı çözmek zorunda değilsiniz gusül abdesti almak için. Dolayısıyla örgülüyken yıkayabilirsiniz. Saçlarınızın dibine suyu ulaştırmanız sizin için yeterlidir diyor. Bunu biraz da bugün bu kıyası çok yapıldığı için söylüyorum. Buna kıyas yapılmaya başlandı. Bu tıpkı oruç hadisesinde olduğu gibi. Tıpçı koyun hadisesinde, koyun kurban hadisesinde olduğu gibi hususi bir hadisedir. Ve ana şer'i kaideleri muhariftir. Başkasının buna kıyası doğru değildir. Bunu şunu söyleyeceğim. Tekrar ediyorum, koyun hadisesi anlaşılmadı zannediyorum. Peygamber Efendimiz koyun cinsinden olan hayvanlar eğer 6-7-8 aylık ise ve 1 yaşındaki hayvandan daha gösterişli ise, kiloluysa, iri ise kurban edilebileceğini hükmediyor. İzin veriyor. Şimdi bu hadiseye bir başkasını kıyas edemiyorsunuz. Ne demek bu? Şu demek. Keçi olsa, ne diyoruz keçinin yavrusunu? Oğlak diyoruz. Oğlak olsa, oğlak iri yapılı olsa, annesinden daha gösterişli olsa, oğlak kurban edilebilir diyemiyorsunuz. İnek olsa, düve deniyor. Düve olsa veya tosun olsa, biliyorsunuz hayvanlarda, büyükbaş hayvanlarda, sığır cinsinde 2 yaşını doldurmalı, aşmalı. 2 yaşını doldurmuş kadar gösterişli bir hayvan olsa aynı kıyası yapamıyorsunuz. Diyorsunuz ki 2 yaşını dolduracak. Çünkü Allah Resulü böyle öğretti, şeriat böyle emretti. Bitti. Öyle yapıyorsunuz. Hayır, koyun cinsinde buna müsaade edilmişti. Pekala, günümüzde yapılmaya başladı bu da. İnek cinsinde de müsaade edilmelidir. Dolayısıyla olmalıdır. Bunu kıyas edebiliriz. Hayır, edemiyorsunuz. Tekrar gerisin geri döndüm. Allah Resulü hikmetini araştırırız. Hikmeti üzerine birkaç kelime söyleyeceğim. Ama kadınlardan saçı örgülü olanlara saçlarını çözmeme izni vermiştir. Halbuki ayet-i kerimede ne diyor? Tatahharu diyor. İyice temizlenin demek, vücudunun dıştan sayılan bütün bölgelerini yıkayın demektir. Saç da vücuttan bir parçadır. Saç da yıkanması gerekir. Buna muhalif izin kime verilmiştir? Kadınlara ve kadınların saçı örgülü olanına verilmiştir. Saçı örgülü değil de uzun olana, bu diyelim ki belini geçiyor uzun olana böyle bir ruhsat yoktur. Dolayısıyla o kadın saçının bütününü yıkayacak. Devam ediyorum. Erkek var, saçı uzun ve saçı örgülü. Aynı kıyas erkek için yoktur. Erkek saçını çözecek ve hepsini yıkayacak. Bu ruhsat kadına aittir. Hikmetini şöyle arayabiliriz. Kadın her zaman başı açık gezemiyor. Dış dünyaya çıkamıyor. Erkekin saçı rahat kurur. Başını açabilir. Sıhhi açıdan kadıncağızın hem saçı uzun ziynet kabul ediliyor, hem de yıkadığı zaman kuruması zaman alıyor. Bu da baş ağrısının sebep olur. Şöyleydi, sinüzite ve sebep budur. Hikmetini arayabiliriz. Ama bütünüyle değerlendirdiğimizde bunun asıl illetini ve sebebini bulabiliyoruz. Diyelim ki bu sefer işte soğukta işte Erzurumlu ne yapacak? Erzurumlu erkek de başı sinüzit olabilir, başı kolay kurumu gibi mantık yürütmeler devam eder. Hayır, onunla ilgili değil. Bu ruhsat kime verilmiştir? Tekrar ediyorum. Bu konuda kadına verilmiştir. Kadından başkasına örgü konusunda geçerli değildir. Örgüye başkasının kıyas edilmesi de doğru değildir. Bu çünkü ana kaidelere, prensiplere muhalif olarak verilmiş bir izindir, bir ruhsattır. Ne gibi? Tıpkı deminki oruç meselesinde olduğu gibi. Oruç meselesinde nasıl insan yeme, içme neye zıttır? Orucun yapısına zıttır ama ruhsat verilmiştir. Şuna ruhsat verilmemiştir.
1: Şerafettin Kalay Hoca'nın hazırlayıp sunduğu fıkıh programı kısa bir aradan sonra

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
4: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
0: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
6: www.radyohedef.com.
0: Tıklayın.
7: Radyo Hedef.
8: Devamlı münacatım bu. Bilirim ben beni. Ya Rab. Sevecek yüz yok bende. Sen bendeni sev de naili ihsan olayım ya Resulallah diye, evet, dudaklarımız eşiğinde, yanaklarımız ayak izinde, ellerimiz arşa açık, niyazımız arşın Rabbine olarak niyaz edip yalvarıyoruz.
9: Samimi anlatımıyla bugünlerde nasihatlarına ihtiyaç duyduğumuz Tahir Büyükkörükçü Hoca Efendi'nin Kapı Camii sohbetleri her cuma saat 12 ile 13 saatleri arasında sizlerle.
7: Radyo Hedef FM 91.8.
10: Ya Allah ya Hadi.
11: Hadisin sen. Hidayet senden. Hidayetin olmazsa ışık yolunu şaşırır. Söz anlamını yitirir. Yollar yolunu kaybeder. Beni seni bilenlerden eyle. Beni senin beni bildiğini bilenlerden eyle. Yollarımın hepsini sana çıkar. Hayretlerimin cümlesini iman vesilesi yap.
0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.

da orucu bozma niyeti yoktur. Bu insanın da İslam'a muhalefet yoktur. Bu insan da ibadet için çırpınıyor ama ona ruhsat verilmemiştir. O insan ne yapacak? Günahkar değildir. O insan kefaret tutmayacak, kasten bozulmuştur. Ama o insan ne yapacak? Orucunu yeniden tutacak. Böyle isteniyor. Daha evvel takıldım. Rizelilerin yaptığı gibi 5 dakika evvelden ezan okunuyor. Orucu bozuyorlar. Orucu bozuyorlar. Daha sonra ne yaptı? Doğru olan oydu. Rize müftüsü Hoca Efendi ilan hutbelerde ilan ettirdi. Ne diye ilan etti? Şeyden değil. Bütün Rizeliler orucunu kaza edecek diye. Tabii Almanya'daki de telefon ediyor. Ben de Rizeliyim, ben de mi kaza edeceğim diye. Hem yapısından belli, hem de yani bakınız deminkinden mesela bu saç meselesini ele alırsak ayetle ters. Ayet ne diyor? Vücudun dıştan her tarafını yıkanmasını istiyor. Mesela hatta abdestte. Abdeste fagsilû vucûhekum diyor. Vucuh ne demek? Yüz dediğimiz şey Arapçada şu demek. Karşındaki insana döndüğün yer demek. Ona birinci derecede vücudun sen konuştuğun, muhatap aldığın insana birinci derecede neye dönersin? Yüzünü dönersin. Bedenini bütününe de değil. Hatta konuştuğun dostun buradaysa bedenin böyle bakıyor. Ama sen ne yaparsın? Ona dönersin, ona söyleyeceğini söylersin. Gibi. Vücuh bu dönülen yer demek. Bu yüzden mesela bir insanın sakalı çok sık olsa sakalının altına derisine su geçirmek zorunda değildir. Anlaşıldı? Gene. Ama ayet neydi? Gusül abdesti yapacağı zaman fettahharu iyice temizleyin dediği için vücudun her yerine sık sakalın altına da her tarafa su ulaşmalıdır. Anlaşıldı? Şimdi saçın örgünün içerisi su almaz. Ortası. Anlaşıldı? Bu işte bu ayete ve bu emre muhaliftir. Onun yapısından anlıyoruz ki bu özel bir hadiseye uygulanır. Çünkü şer'i esaslarla zıttır. Tıpkı yeme içme gibi. Unutan insanın yeme içmesinde olduğu gibi. Kendisi o kendiliğinden belli ediyor. Yoksa şey değil. Yoksa izahlarına bakacağız günümüzde. Ayrıca ilim ehline demiş nasıl değerlendirmiş. Bizim için kolay ama ilim ehline bile çok defa ihtiyaç yoktur. Yapısı olarak kendini o haber veriyor, söylüyor. Evet, bu şekilde ne yapacağız? Değerlendireceğiz. Bir başkasına kapı açmayacak. Şimdi bir başka kaide daha var. Bir dakika. Şimdi ikinciye, birinciye asıl diyorduk. İkinciye ne diyorduk? Ona kıyas ettiğimiz şeyin adı neydi? Fer' idi. Asılla fer arasındaki illet eşit olmalıdır. Yani aynı şey onda da bulunmalıdır. Aynı şartlarda değilse kıyas yapılamaz. Buna kıyas ma'al farık diyorlar. Yani birbirinden farklı şeyleri birbirine sen kıyas ediyorsun demek. Mesela deminki dediğim meselede deseydik ki biz erkeklerin de saçı uzunsa ve saçı örgülüyse erkekler de saçlarını çözmeden gusledebilirler deseydik kadınla erkek yapı gereği birbirinden farklı olduğu için açma konusunda da illetler eşit olmayacaktı, kıyas mahal farık olacaktı. Kıyas mahal farık olacaktı. Şimdi ilim ehline zulmetmek istemiyorum. Yani şöylerken ama misal vermek zorundayım. Yine de bilesiniz bir de neden olduğunu bilesiniz diye. Bir kere tekrar ediyorum. Şu anda benim söylediklerimle hükmetmeyeceksiniz. Her alimin kendi sözünü, kendi savunduğu davasını, kendi hükmünü kendinden dinleyerek hükmedeceksiniz. Ama şöyle bir hadise var. Günümüzde de bir hayli insanın işine yarıyor ama ben yine oradan gireyim. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz biliyorsunuz 4 kere umre yapmıştır, 1 kere hac yapmıştır. Allah Resulü neden bir hac yaptı? Şimdiki insanlar bir sürü yapıyor diyorlar. Allah Resulü 1 kere hac yapmayan fırsat buldu, bunu bilesiniz. İkinci bu fırsatı onun kolay kolay olmadı. Belki bir önceki yıl Ebu Bekir'i göndermek yerine kendi gidebilirdi ama o çok alel aceleydi. Bir de Peygamber Efendimiz yola çıkınca Ebu Bekir gibi peşinden 1000-2000 kişi gelmiyor, 100.000 geliyor gördüğünüz gibi. Ona da imkan hazırlık devresi yok idi. Cenab-ı Allah böyle takdir etmişti. Ama Peygamber Efendimiz'in 4 umresi var, 1 haccı var. İlk ve son haccı veda haccıdır.
Yine bir başka şekilde söyleyeyim aynı cümleyi. Peygamber Efendimiz Mekke-i Mükerreme'de hicret

ettikten sonra Mekke'ye 4 kere dönmüştür. Birincisi nedir? Hudeybiye'de yolu kesildiğinde. Umre'ye geliyordu. Hudeybiye'ye kadar geldiler. Yolları kesildi. Oradan geri dönmek zorunda kaldılar. Tamam. İkincisi bu umrenin kazası. Bu sefer geldiler, umrelerini tamamladılar. Üçüncüsü Mekke'yi fethi için geldiler. Dördüncüsü peygamber veda haccı için geldi. Tamam, 4 kere geliş yaptı. Bu 4 gelişten 3 seferinde peygamber Efendimiz ihramlıydı. Hudeybiye'ye gelirken de ihramlıydı. Kaza umresini yaptığında da ihramlıydı. Veda haccını yaptığında da ihramlıydı. Hep ihramlı geldi. Tamam. Bir kere ihramsız geldi. Ne zaman? Fetih'te. Fethe nasıl geldi? Zırhıyla geldi. Miğferiyle geldi. Daha sonra biliyorsunuz şehre girerken miğferini çıkartmıştır Efendimiz. Yerine sarık sarmıştır. Ve son derece mütevazi tekbir ve tehlil getirerek başı önünde Mekke-i Mükerreme'ye girmiştir. Hani bir şehre giren muzaffer komutanlar kafa havadadır, elde kılıçtır, biz adamı böyle yaparız havasındadır. Ama Allah Resulü asla o görüntüyü vermek istemedi. Bu yerine göre olamaz değil, olabilir. Ama o gönüller de fethetti. Onun Mekke'ye girişine gören insanlar, ağlayanlar inan, düşmanından ağlayanlar olmuştu. Tevazu bu kadar olur demişlerdi. O kardeş, o dost, o akraba demişlerdi. O sıla-i rahimi bilen insan demişlerdi, hayran olmuşlardı. Ama Peygamber Efendimiz bu sırada, tekrar ediyorum, ihramlı değildi. Şimdi aynı hadiseyi İmam-ı Şafii Hazretleri şöyle değerlendiriyor. Mekke-i Mükerreme'ye nüsük kastıyla, yani hac umre kastıyla gelen insanlar mikat noktalarından içeriye ihramsız giremezler. Dolayısıyla ihramlı gelmeleri gerekir. Ama nüsük kastı, yani hac ve umre niyetleri yoksa gelebilirler. Çünkü Peygamber Efendimiz 3 kere geldiğinde ibadet kastı vardı, ihramlı geldi. 1 kere geldiğinde Mekke'nin fethine umre veya hac kastı yoktu, ihramsız geldi. Dolayısıyla daha sonraki günlerde bir insan Türkiye'den, bir insan Medine'den, mikat yerlerinden Mekke'ye gelmek istiyorsa, bu insan umre yapmak istiyorsa gelişinde veya hac yapmak istiyorsa ta mikat sınır noktalarına geçmeden ihrama girmelidir. İbadet böyle yapılır. Hayır, bu kasıtla gelmiyor. Çalışmak için geliyorsa, ziyaret için, başka bir ziyaret için geliyorsa, akrabaların yanına geliyorsa, bu insanlar uzaktan gelirken de ihramsız gelebilirler. İmam-ı Şafii rahmetullahi aleyh bu kanaattedir. Ebu Hanife rahmetullahi aynı konuda bu kanaatte değildir. Hayır diyor. Gelemezler. Mekke hareminin kendine ait bir hukuku vardır. Bu hukuku çiğnemeden gelecekler. Bunun hakkını verecekler. Bunun hakkı da ya umre ile olur. Mescidin hakkı nasıl tahiyyetül mescid ise ya umre olur. Veyahut da bunun hakkı hac olur. İki nüsükten birisiyle gelecekler. Ya mu'temir gelecekler ya hac gelecekler, hacı olarak gelecekler. Bu iki durumda da ihramlı gelmeleri gerekir. İçeriye meşru giriş yapsınlar, ondan sonra tamam. İçeride helal olarak dolaşsınlar. Ama bunun hakkı verilmelidir çünkü Allah Resulü böyle yapmıştır diyor. Pekala diyorlar, öyle yapmıştır doğru ama Mekke'nin fethine geldiğinde öyle yapmamıştır. Ebu Hanife o hususi bir durumdur. Fetihe ihramla gelinmez, zırhla gelinir. Savaş için gelinmişti. Savaş haline başka harin kıyası doğru değildir, kıyası mal farık olur diyor. Anlaşıldı mı? Şimdi savaş haline savaş hali var, ona sen sivil hali kıyaslayamazsın diyor. Onda zırh giymelisin, onda kılıcın olmalı, onda mızrağın olmalı, onun yapısı değişiktir. Sivil hayatın içerisinde akrabasını Mekke hareminde ziyarete giden veya ticarete giden veya otel tutmaya giden, günümüzde sık sık olana şuna buna giden insanlar nedir? Savaş hali gibi değildirler. 2-3 saatini umreye verecek. Gelecek Beytullah'ı tavaf edecek,
sahanı yapacak, tıraş olup çıkacak, gitsin otelini ondan sonra tutsun diyor. Ticareti ondan sonra yapsın, akrabatının evine ondan sonra gitsin. Bu Beytullah'ın hakkıdır. Peygamber Efendimiz'in savaş durumuna savaş olmayan bir durumu kıyas mahal farıktır diyor. İkisinin illeti ve şartları birbirine eşit değildir diyor. Bunun örneğini tekrar ediyorum. Her aliminkine kendisinden dinleyeceksiniz. Ama Ebu Hanife'nin buradaki iddiası nedir? Bu kıyas mahal farıktır iddiasıdır. Dolayısıyla insanoğlu doğru olan neyse kıyası eşit şartlar içerisinde eşit durumlarda yapacak. Birbirine uymayan kıyasları kıyas olarak kullanmayacak. Şimdi aynı şekilde mesela şufa hakkı biz niye diyorduk? Ortaklık hakkına ve komşuluk hakkına. Yani sen benim ortağımsın. Benim ortağım olarak sen payını ilk önce bana teklif etmelisin. Bunun için de bir fiyat söylemelisin. Ben bu fiyata alamayacağım veya almaya müsait değilsem aynı fiyata veya daha yükseğine başkasına satabilirsin. Daha aşağısına satarsan yeniden hakkım devreye girer. Çünkü ben o fiyatı alamam ama 10 bine alamam ama 7 bine sattıysan 7 bine alırdım. Onu da söyleyeceksin. Şimdi burada sadece biz iki ortak değiliz. 3-4 ortağız. Ben diyelim ki malın yarısına sahibim. Öbür arkadaşım onda birine sahip. Öbürü de onda ikisine sahip. Gerisi de senindi. Sen satıyorsun. Şimdi şufa hakkı, ben malın yarısına sahibim. Birisi birine, onda birine sahip. Birisi onda ikisine. Hepimizin şufa hakkı eşit mi değil mi? Ne kadar kullanırız? Ortak olması sebebiyle herkesin şufa hakkı var. Ama öncelik hakkı bana mı ait, yarısı benim olduğu için? Yoksa benim onda bir ortağım senin payını alabilir mi? Benden öncelik veya eşit haklarıma sahip, bana da satabilirsin, ona da satabilirsin mi? Bu illetler hepsine tesir ediyor işte. Normalde satabileceği yönündedir. Neden? Ben seni ortak olarak kabul etmişim. Demek ki seninle geçinebiliyorum. Bu yolda yürüyebiliyorum. Yabancıya satsa yabancı bir başka mesele. Ben ortağımın huyunu suyunu bilirim, onunla yürürüm. Ama dışarıdaki bir şahsa sattığı zaman yürüyemeyeceğim bir şahıs da olabilir. Düşünce şekli benden değişik olabilir. Ölçüleri benim ölçüm olmayabilir. Bazen de huyu tutmayabilir. Ben iki arkadaş gelmişti. İkiniz de iyi arkadaşsınız ama ortak olmayın demiştim. Şok oldular. Niye dediler? Huyunuz birbirine uygun değil dedim. Yaralarsınız birbirinizi, kırarsınız, ortaklığınız yürümez dedim. Şöyle şöyle yapın. Hocam dediler ya biz seninle bunu biz kesin kararımızı verdik. Yolda yürüyeceğiz. Ben de bilerek öyle söyledim. Çünkü dedim arkasından bittikten sonra ne olur dedim beni mahcup edin. Şunu yapın, şunu yapmayın, şunu yapmayın. Bir sürü onlara büyük ve bilen insan, tecrübe insan tavsiyesi yaptım. Bunları yapın, birbirinize hoş görün, birbirinize güvenin ve beni kesinlikle haksız çıkarın. Ömrümde bu konularda haksız çıkmaktan daha beni sevindiren bir şey yok. Yeter ki beni mahcup edin. 3 ay sonra döküldüler birbirine kötülemek için. İkisini de kovaldım. Niye ben ikisini de tanıyorum? İkisi de iyi birbirine zarar vermişler. Şimdi ben o tarafını tanımıyordum. Ben tanımıyordum. O da haklı, o da haklı. Yani kendi açısından, herkes kendi açısından haklı. Keşke mahcup etselerdi. Şimdi her zaman bunu şöyle diyeceğim. Şu da iyi insandır, şu da iyi insandır ama ortaklıkta geçinemezler. Bunu biliyorsun. Ölçüleri bir değil, mizaçları bir değil, beklentiler bir değil. Şu var, bu var. Bir sürü sebep var. Dolayısıyla ama ortağı devam ediyorsa, ortaklık devam ediyorsa arada ortaklıklardan birisine satmasında çok fazla bir beis yok. Bunun üzerine illet iyi tespit edilmeli. Noktalar iyi tayin edilmeli. Ve bunun üzerine kurgu yapmalı. Derece olarak bunlar hep değerlendirilmesi gereken meselelerdir. Şimdi kıyasın bir de verilecek kıyasın bir kaydı daha var. Kıyasın hükmü icma ile de çatışmamalıdır. Kıyasın hükmü icma ile de çatışmamalıdır. Buna da buna ne diyoruz biz? Kıyas fasidül itibar deniyor. İtibarı fasit olan kıyas. Kıyasın hükmü nas ve icma ile çatışmamalıdır. Dördüncü şart evet. Buna beş oldu. Demin bir tane daha zikrettik. 5 oldu. Yani bende rakam yazıldı şey olarak 5 oldu. Şimdi nasıl muhalif olmamalıdır? Şu demek mesela
yemin kefaretiyle, hatayla

Adam öldürme kefaretlerin Kur'an-ı Kerim'de hükmü var. Men katele mu'minen müteammiden diye ayet-i kerime. Kim işte kasten adam ölürse fetahriru rakabetin mü'mine. Mü'mine bir köle azat etmelidir diyor. Mü'min olan bir köle azat etmelidir. Mesela aynı şey yemin kefaretinde zikretmiyor. La yuâhidukumullâhu billâhu fî eymânikum. Ayet-i kerime böyle. Maide suresinin 89. ayet-i kerimesi bu. La yuâhidukumullâhu billâhu fî eymânikum. Cenab-ı Allah yeminlerinizde dil alışkanlığıyla yaptığınız yeminlerden dolayı bir de yemin-i lağv şuna da deniyor. Bir de insan bir şeyi doğru zannediyor. %100 emin, içi emin. Hadiseler böyle olur bazen. Kesin eminsinizdir, şu şöyledir. Ama daha sonra ortaya çıkar ki sizin dediğiniz gibi değildir. Siz o yemini yaparken %100 bunun böyle olduğuna inanıyorsunuz. Kendinizin haklı olduğunu zannediyorsunuz. Allah'ın adını da boş yere kullanmadığınıza da inanıyorsunuz. Ama bir çıkıyor ki sizin dediğiniz gibi değil, bir noktada sizin zihniniz sizi yanıltmış. İnsan. Bu insanlar Cenab-ı Allah bu türlü yeminleri affettiğini, dil alışkanlığıyla yapılan yeminleri de affettiğini söylüyor ayet-i kerimede. Asıl konumuz bu değil. وَلَاكِنْ يُؤَاخِذِكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْاَيْمَانَ Yeminlerden şart koştuğunuz, yemin olarak hükmünü bağladığınız konularda sizi hesaba çeker. Yani ne demek bu? Vallahi ben şu işi yapacağım diye yemin ettiğiniz, önünüzde de bunu engelleyen bir engel yok, ihmale getirdiniz, yapmadınız. Bunun işte hesabını verirsiniz. Yani bu bağlayıcıdır. Şunu yapmayacağım dediniz, yerine getirmediniz. Bundan muhasebe edilirsiniz. Bunların işte kefareti vardır. Fekeffaratuhu ama bunu söylerken de ne yaptınız? Yapmak niyetiyle. Bilhassa şey var nedir o? Sık sık gündeme geliyor. Sigarayı bırakacağım diye yemin edenler çok. Sigarayı bırakacağım diye yemin ediyor. Sonra sigarayı bırakmayı başaramıyor. Ama yemin ederken hakikaten bırakma. Biraz da yemini kendini zorlasın diye. Yemin ediyor. Sonra nefis bu meselesi. Ya şey yapamıyor. Amerikan muzip bir yazarı var. Onun bir cümlesi var. Zaman zaman söylerim. Kim demiş sigarayı bırakmak zor diye diyor. Ben 500 kere bırakmış bir adamım. Şimdi bırakıyor, nefsini engelleyemiyor, irade zaman kaybediyor, gerisin geri dönüşüyor. Bu insan yemin ederken iyi niyetlidir. Tamam? Bozduğu zaman kötüdür. Diyelim ki bunu yerine getiremiyor, dolayısıyla bunun kefareti vardır. Ancak yemin ederken daha bırakmayacağını biliyorsa buna ne deniyor? Yemini gamus deniyor. Karşıdakini aldatmaya yönelik. Yapmayacak, etmeyecek. Haşa böyle bir konu için Allah'ın adını kullanıyor. Buna yemin-i gamus deniyor. Yemin-i gamus Hanefilere göre kefareti olmaz. Çünkü kefaret bunu kurtarmaz. Kefaret yara bağlayıcıdır. Yara sarıcıdır. Alçıya almadır ve tedavi etme üslubudur. Anlaşıldı? Bu tedavi etmez bunu diyor. Bunu neyi tedavi eder? Bir daha yemin etmemek, yalan söylememek, Mevla'ya tevbe etmek, yönelmek, istiğfarda bulunmak, bir daha işlememek, bu konuda samimi olmak temizler. Bu kefaretin temizleyeceği bir günah değildir diyor. Yalan yere işleniyor. Yemini gamusu temizlemez diyorlar ilim ehli. Fikireceğim diye bir şeye yemin etmezseniz fekeffaratuhu bunun kefareti it'am. Bu arada herhangi bir köle azatı olur diyorlar. Ama orada ne olur? Mümine şartı koşulur diye ikisinin kıyasını nasta bulunan bir ibareye muhalif düşer. Böyle bir kıyas ifadesi geliyor. Dolayısıyla kullanan ve kullanmayan var. Ama ne olacak? İfade eden nasta olan bir hükme prensip olarak muhalif olmayacak. Bu şekilde şartları var. Dolayısıyla durup dururken kıyas yapılmaz. İllet bütün bunları değerlendirdiğimizde bir şey görüyoruz. İllet oldukça kıymetlidir. Ve illet hikmetten farklı bir hadisedir. Hikmet demin dediğimiz gibi birçok açıdan olabilir. Hikmet araştırırken biz yanılabiliriz de. Bize göre hikmettir, bir başkasına göre hikmet olmayabilir. Ama netice itibariyle hikmet bir de olabilir, üç de olabilir, beş de olabilir, on da olabilir. Ama illet daima bir tanedir. O illetin iyi bulunması lazım. Kıyasın da ona göre iyice netleştirilmesi.

edilmesi lazım. Yerli yerine oturtulması lazım. Bunu aramanın, taramanın kendine ait yolları var. Bazen ayet-i kerimeler kendi beyan ederler. Bazen hikmetle karışık beyan ederler. Siz içerisinden hangisinin olduğunu süzeceksiniz, çıkaracaksınız. İlim ehli, ihtisas esine düşen işte daha önce de ifade ettik budur. Nasıl dedik arıcı, arının kraliçesini, beyni bulmayı başarıyorsa, fetler de konunun illetini bulmayı başaramadılar. Müçtehidin görevi budur. Şimdi Cenab-ı Allah çok defa söylerken hikmetini söyler, Peygamber Efendimiz söylerken hikmetini söyler, ifade eder. Bazen ayetinkini hadis tamamlar, hadisinkinin izini ayette bulabilirsiniz. Buna şimdi misal veriyorum. Şimdi ayet-i kerimede اِنَّمَا يُر۪يدُ الشَّيْطَانُ اَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ Şeytan sizin aranıza içkide, şarapta ve kumarda düşmanlık, kin ve nefret sokmak ister diyor. O zaman bakıyorsunuz ki içkide kin ve nefret vardır, düşmanlık vardır. Çünkü içen insan sapıtır, sapıtınca her türlü şeyi söyler. Her türlü nefreti uyandıracak, şahsiyet zedeleyecek cümle de söyler. İki arkadaş meyhaneye arkadaş olarak girerler, yumruk yumruğa meyhaneden dışarı çıkabilirler. Birbirlerinin sövmedik taraflarına bırakmazlar, birbirlerinin yapmadıklarına bırakmazlar, birbirlerini vururlar da. Cami önünde vurun, meyhane önünde niye çok vuruluyorlar? Millet neden çocukları cami önüne bırakıyor da kavgalar meyhane önünde çıkıyor? Ben şimdiye kadar meyhanenin önüne gidip çocuk bırakan birisini görmedim. Dinli dinsiz. Herkes geliyor caminin önüne bırakıyor. Sahip olan bir hayırsız verdi. Meyhanenin önüne direnmeye gideni de görmedik. Herkes direnmek için Allah rızası diye caminin önüne geliyor. Şimdi millet ayırt edebiliyor. Şimdi bu kin ve nefret oluşturan bu hal ve durum Cenab-ı Allah sebebini bildiriyor, illetini bildiriyor, hikmetini bildiriyor. Bunlar iç içe. Şimdi bir seferinde talebelik yıllarımızın bol bol afişle geçmişti. Haftada bir afişe çıkardık. Afişe çıktık. Tabii arkadaşlar afiş yapıştırıyor. Bir taraftan da emniyet için hatırlıyorum. Emin önünde ileriye doğru, Sirkeci tarafına doğru yürüyoruz. Oralarda arada bir meyhaneden yumruk yumruğa çıktılar. Kavga ediyorlar birbirleriyle. Bir tanesi öbürü aldı altına, sağlı sollu müthiş dövüyor. Şimdi ikisi de sarhoş. İkisi de dayağı hak ediyor ama insan vicdanı dayanmıyor. Neyse yakınına gelince dedik yeter artık bırak dedik. Neyse adam öbürü kalkamayacak halde bu kalktı doğruldu. Şimdi abi diyor bırakın diyor şu alçağı geberteyim. Benim biricik Allah'ıma sövdü diyor. Şimdi Cenab-ı Allah kendi kendime o an şöyle bir şey geldi ya. Cenab-ı Allah sarhoşun birisinden öbür sarhoşa intikamını aldırıyor. Dedim sana ne? Yürü git. Şimdi insan o meyhaneye kol kola girmiştir onlar. Belki birbirlerine de ısmarladılar. Sonunda neticesi de böyle bitiyor. Evet düşmanlık giriyor, kin giriyor, nefret giriyor. Kumarı düşünün. Kumar daha neler getiriyor? Birbirinin ocağını söndürüyorlar neredeyse. Şimdi Cenab-ı Allah buna dikkat çekiyor ve haramiyet sebebine vurgu veriyor. وَيَسُدُّكُمْ وَيَسُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ Ayrıca ne diyor bir şey daha diyor. Size Allah yolundan da alıkor diyor. Allah yolundan da alıkor. Allah'ı zikirden alıkor. وَاَنِ السَّلَاةِ Namazdan alıkor. فَهَلْ اَنْتُمْ مُنْتَهُونَ diyor. Son verdiniz mi diyor. Artık bu defteri kapattınız mı diyor. Bu defteri kapattınız mı demek artık haram demektir. Haram demek için sana neyi sıraladı? Şeytanın aranıza düşmanlık sokmasını sıraladı, buz, kin ve nefrete sıraladı, Allah yolunda zikirden alıkoyacağını sıraladı ve Allah'a ibadetten alıkoyacağını sıraladı. Şimdi bunların hepsi birden illet olamaz. Hepsi birden illet olamaz. Ne olur bunlar? Hikmetleri olur, sebeplerinden olur, sıralanır. Buna daha da ekleyebilirsin. Mal varlığını kaybetmeyi ekleyebilirsin, buna çocukların boynu büküklüğünü ekleyebilirsin, varıp evde çıkardığı huzursuzluğu ekleyebilirsin. Cemiyete verdiği zararı ekleyebilirsin. Bu müesseseler onlar kafayı çektikleri için var. Kafayı çeken olmasa o müesseseler kurulmaz. Dolayısıyla
Onlara fitne ve fesat yuvalarını çoğalttığını ekleyebilirsin. Bu tip çoğalan insanların toplumda ahlakının düşüklüğü sebebiyle cemiyetin ahlakını düşürdüğünü ekleyebilirsin. 20 tane daha ekleyebilirsin. Temelini Allah bir demet zikrediyor. Sana en can alıcı olanlarını zikrediyor. Sen ona ilave et. Ama illet bu kadar olmaz. Pekala, illet bunun neresinde olur? İşte bütün bunları ayıklıyorsun. Bütün bunlara kine, düşmanlığa, nefrete, aile yuvalarına, ocak dağılmasına, şununa, bununa neyi sebretiyor? Onun temelinde ne var? Bakıyorsun ki sarhoşluk. İnsanın akli dengesini kaybetmesi. Buna ne diyoruz? Sekir diyoruz. Ayıklaya ayıklaya ona geliyorsun, onda duruyorsun. Öbürleri bunun ne oluyor? Tezahürü oluyor. Çünkü başka ayetlere de bakıyorsun. Akli dengeniz yerinde değil. Siz aklınız başına gelmedikçe namaza yaklaşmayın ve benzeri. Onları da yan yana koyuyorsun. Ortaya en belirgin diğerlerini ayıklayınca ne çekiyor? İnsanın akli dengesini kaybetmesi, dolayısıyla nereye? Sarhoşluk ortaya çıkıyor. Şimdi hikmetle ilgili olarak zaman zaman mesela Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Muğire İbni Şube var. Muğire İbni Şube evleniyor. Evlenince şey zikrediyor. Gördün mü kadını diyor. Peygamber Efendimiz o da henüz görmediğini söylüyor. Onu gör diyor. Bu aranızdaki yuvanın devamı ve kalıcı olması için daha doğrudur. Undur ileyha fe innehu ahra en yu'deme beynekuma diyor. Yuvanın kalıcı olmasında için önemlidir diyor. Yani şey olur. Biz burada normalde birisine o gözle bakılmasının doğru olmadığını biliyoruz. Ama böyle niyetli olan insanların evlenme niyetine bakmasının gerektiğine, lüzumuna da inanıyoruz. Çünkü altında böyle bir hikmet yatıyor. Ama bu illet derecesinde midir, değil midir? Bu ayrı bir konudur. Ayrıca incelmelidir. Dolayısıyla ne yapılmalı? Bu konularda titiz davranılmalı. Hikmet mi, illet mi tayini doğru ve güzel şekilde yapılmalıdır. Ve illetler istikrarlı vasıf olmalıdırlar. Bu da illetin özelliklerindendir. İllet istikrarlı vasıf olmalı. Yani şunu diyeyim, ben şimdi söyleyince anlayacaksınız. Kişiye ve duruma göre değişmemelidir. Şimdi yolculuk seferilik hali. Seferilik halindeki asıl hikmet nedir? Seferiliğin içerisinde mutlaka bir meşakkat taşıyışıdır. Ama seferiliğin illeti meşakkat değildir. Hikmeti baş hikmetlerinden birisidir meşakkat. Ama illeti değildir. Tekrar ediyorum. Meşakkat yolculukta var mıdır? Vardır. Günümüzde uçak var, gemi var, yat var, limuzinler var, lüks taksiler var, klimaları da var. Birçok şey var. Ama yolculukta yine meşakkat var mı? İnanın ki var. İnanın ki var. Ama insandan insana ve yolculuktan yolculuğa değişik. İklimlerde değişik, durumlarda değişik, kalacağın yerde değişik, şartlarında değişik, senin yol hazırlığına göre değişik ve benzeri bir sürü şey var. O zaman demek ki insanla istikrarlı değil, meşakkat istikrarlı değil. Çok olduğu var, az olduğu var, karda kışta kalınca çok. Geçen gün, iki gün önce Erzincan'dan Elazığ'a gelen arkadaşlar yaklaşık 12 saat o arada bir noktada telefonun da çekmediği bir noktada 3 kilometre diyorlar telefon çekmeyen şey 3 kilometrelik bir mesafede 3-4 kilometrelik telefon çekmiyor. 1,5 kilometre geride telefon çekiyordu. Oraya gidemedik diyorlar. Rüzgar öyle vuruyor ki gidemedik. O arada 12 saat beklemek zorunda kaldık diyor. Gidemiyorsun, yürüyemiyorsun diyorlar şey olarak. Oraya da bir de yalnız da gidemiyorsun. Başına bir şey gelse bir daha grupla da kopuyor. Gidemedik diyorlar. Tabii onların çektiği sıkıntı ayrı. Onlardan çok evde bekleyenlerin çektiği sıkıntı var. Onlar da ses seda kesilmiş. Hiçbirine haber ulaşmıyor. Haber gelmiyor. Haber gitmiyor. Meğer yola çığ düşmüş. Bir makine geliyor. Makine küçük o çığı kaldıramıyor. Gücü yetmiyor. İki tarafı birden yığdığı için, orta olduğu için. O gidiyor. Yerine başka geliyor. Tabii o geçen zaman dilimini düşününüz. Orada çocuklu bir ailenin olacağını düşününüz. Neler olur neler olur.
Meşakkat ondan da ibaret değil. Daha önce söyledim. Her koyduğun eşya bavulunda olsa bile kimisi altında, kimi üstünde tam ararsın bulamazsın. Bir de onu aceleyle ararsın. Sinirler gerilir. Şu olur, bu olur. Yolculuğa çıkarken bile kavga başlar. Çorabım nerede? Benim şeyim nerede? Ben ne bileyim? Ölünün köründe. Bilmem nereye bak. Daha oradan başlıyor. Her şeyinizi ben mi bulacağım sizin? Kendinizi adam gibi yere koyun. Adam gibi bulun. Şuydu, buydu. Ta oradan başlıyor.

başlar, dönünceye kadar devam eder. Ama bütün bunlardan öte, diyelim ki aklı selim, kavga çıkarmayan, dövüşmeyen birisi olsa, yolculukta böyle şeyler katlanan birisi olsa da meşakkat çekmeden gitse gelse, hayır, yine o da namazları iki rekat kılacak. Yine o da gerekiyorsa orucu sonraya bırakabilecek. Çünkü Cenab-ı Allah böyle bir ruhsat veriyor, sırf meşakkat üzerine vermiyor. Yolculuğun kendine ait halleri olabilir diyor. Seferiliktir. Sefer yani nedir? Bugünkü ifadesiyle söyleyelim. Pratik şeyle yaklaşık 90 kilometreden daha fazla mesafeye giden insan yolcudur. Adına yolcu seferi dediğimiz sürece de kolaylıklar cereyan eder. Bunun hikmetlerinden bir tanesi yolculuk insanın eşya bulmada, malzeme bulmada, namaza kılacak yer bulmada, uzanıp ayağını, hadi tabiri caizse kaba söyleyeyim, nalları dikerek oturacak yer bulmamakta. Birçok yer bulursunuz, size hürmet ederler. Çok yakında, çok da ikramda bulunurlar. Sizin evdeki yemeğinizin 10 katını size verirler. Ama hani dedi, ayakları dikip de yatamazsınız. Başkasının yanında öyle duramazsınız. İstediğiniz halde duramazsınız. Seferin kendine ait bir haleti, ruhiyesi vardır. Ve şartları vardır. Bütün onlar olmadığı sürece Cenab-ı Allah ne kadar meşakkat az da olsa, çok da olsa size böyle bir hak ve salahiyet tanıyor. Dolayısıyla ne olacak? İstikrarlı olanı alacaksınız. Meşakkate asıl illet diyemezsiniz. Meşakkat hikmetlerinden, ciddi hikmetlerinden birisidir. Ama asıl nedir? Seferilik, yolculuk vasfını kişinin kazanmış olmasıdır. Bu yüzden illetler açık olacak. Varlığı kolay tespit edilecek. Çok kapalı olmayacak. Sarhoşlukta olduğu gibi. Ben buradayım diye siz başka şeyleri ararken bile ikide bir gözünüze batacak. Ben buradayım. Ben asıl illetim diye size zaman zaman sinyal gönderecek, belli edecek. İstikrarlı vasıf olacak dedik. Hüküme de uygun illet hüküm içinde münasip ve uygun olmalıdır. Hüküm için münasip yani uygun olmalıdır. Ya fayda sağlamalı ya zararı ortadan kaldırmalıdır. Bunu şöyle vereyim. Mesela sarhoşluk vasfı hüküm için haramiyete hak edecek bir hükümdür. Sarhoş olma haramiyete hak edecek bir hükümdür. Üzümün kırmızı olması hak etmez. Mevla öyle yaratmış. Tamam mı? Yapılan şarabın akıcı olması hayır. Su da akıcı, süt de akıcı. Olmaz. Üzümden olmuş olması üzümden yapar. Olmaz. Başka şeylerden de içki yapılıyor. Çünkü neyi koysan olmuyor. Bu haramiyeti hak etmiyor. Dönüyorsun, dolaşıyorsun, sarhoşluk verip aklı gideriyor. Hak ediyor mu? Ha, hak ediyor diyorsun. Yani insan kolaylıkla, rahatlıkla söylüyor. Mesela kasten adam öldürme, kısası hak ediyor. Cana kıymış. Kısası hak ediyor. Pekala, öldüren kişi kadın. Kadın olması bu sebep olabilir mi? Hayır. Erkek de öldürse erkek de cana kıyıyor. Dolayısıyla kadın olması bunu hak etmiyor. Erkek olması hak etmiyor. Öldüren zenci, bir zamanda düşündüğü gibi. Zenci olması hak ediyor mu? Hayır, zenci olabilir. Çok iyi bir insan olabilir. Hak etmiyor. Çekik gözlü. Hak etmiyor. Şimdi illet ne? Öldüren insanın diğer vasıflarını koyuyorsun. Şu şöyleydi, bu böyleydi, bu böyleydi. Bu kısası hak eden bir vasıf mıdır? Bir insan zenci olduğu için öldürülür mü? Çekik gözlü olduğu için öldürülebilir mi? Hayır, onlar değil. Niyet edip, kast edip, hedefli adam öldürmesi kısası.

Mesih sadece Resulullah da öyle öğretiyor bize. Ayağa giyilen, ayaktaki azayı örten çıkarıp giyilmesi zor olan bir yardımcı giyecek olarak algılıyoruz. Şimdi ama bu bununla sınırlı. Bir yerle sınırlı. Şimdi aynı şekilde şunu yapamıyoruz. Benim eldivenim var. Eldivenim de ta koluma kadar. Onun da çıkarıp giymesi zor. O da deriden. Ne yapamıyoruz? Asla belli bir noktaya var. O sınırı bağlı olduğu için, asla mahsus olduğu için benim eldiveni nereye kıyas yapamıyoruz. Tutup da mesle kıyas yapamıyoruz. Eldiveni ben çıkartmak zorundayım. Tabii hikmetini arayınca elin üşümesiyle ayağın üşümesi bir değildir. O da ayrıca bir konu. El üşüyünce yakında kar topu oynadınız mı bilmiyorum. Yani epey oynayacak kadar oldu. Eğer kar topunu uzun oynamışsanız parmaklarının ucu donmuştur. Donduktan sonra kolay ısınmazlar. Hatta adamı ağlatırlar bile. Çocuklar dışarıda oynar, oynarken farkına varmazlar. Evin içerisine ısınmaya girip de ellerini sobaya uzattıklarında parmakların ucu sızım sızım sızlar, insanı ağlatır, hatta birbirlerinin saçlarına sürterler. O biraz acıyı azaltır böylece. Kaşınan yerin kaşınması tızı gibi. Ama el üşümesi insanı büyük oranda hastalandırmaz. Ama ayağınız üşümüşse bu midenize, vücut yapınızın bütününe tesir eder. Rabbim bizi bizden iyi biliyor. Onun için neyle sınırlamış? Mesela ayakla sınırlamış. Ayakla sınırladığı için biz elimizi ona kıyas edemiyoruz. Bir şey daha. Sudanlıların sarığını gördünüz mü bilmiyorum. Sudanlıların sarığı 9 metreliktir. Onlar da öyle bir adet yaygınlaşmış. Güzel de bir şey. Ben yadırgamıyorum. Hoşuma da gidiyor. Neden 9 metre oluyor biliyor musunuz? Kefen olabilecek uzunluktadır. Kefen ölçüsüdür. Böylece sarı kefenini başında taşımış oluyor. Şimdi 9 metrelik sarı sarığın altına mes vermek, başı mes etmek de zor. Efendim sarı ayağımızdaki mese kıyas edebilir miyiz? İşte edemiyoruz. Yani zor olsa bile edemiyoruz. Buyur. Evet, kefen parası yerine. Bir de ona şeye gidiyorlar. O Hintlilerde de yaygın. Gidiyorlar oralarda. Bir de zemzem suyuyla yıkıyorlar. Ondan sonra zemzem suyuyla yıkanmış bir sarığı başlarına sarıyorlar. Hoş bir şey oluyor. İnsanlar da değişik. Biz de sarığa hasret gittiğimiz için sarık kafalarımız da sarık taşımayı unuttu artık. Dolayısıyla işler değişti. Şimdi böylece ne oluyoruz? Hikmetlerini arıyoruz, illetlerini arıyoruz, değerlendiriyoruz. Bunları ararken gerçekten fıkıh da işte bu. Çok şey öğreniyoruz esasen. İllet arayan, hikmet arayan insan çok şey öğrenir. Şimdi şöyle var bakın size. Bir hadis-i şerife var. La yakdil kadi ve huve gadban diyor. Bir kadı, hakim öfkeliyken, sinirleri gerginken, bir başka rivayette de açken, açlık insanı gerer. Açken ne olmasa hüküm vermesin diyor. Şimdi şöyle diyeyim. Açlık da kendi iç bünyesinde çok fark ediyor. Şimdi Ramazan'da oruç tutuyorsunuz. Ramazan'dan başlıyorsunuz, akşama kadar oruç tutuyorsunuz, hiçbir şey olmuyor. Açlık hissediyorsunuz ama sizi germiyor. Niye? Gün batmadan yemek yemeyeceğinizi biliyorsunuz. O size gerginlik vermiyor. Şimdi tabii hanımlara da söyleyeyim şey olarak. Diyelim ki tahmin ediyoruz ki saat 9'da yemek hazır olur. 9.30'da yemek hazır olur en geç. Saat 9 oldu, yemekten eser yok. Mutfaktan tıkırtı da gelmiyor, koku da gelmiyor. Saat 9.30 oldu yok. Vücut gerilmeye başlar. 10 oldu ses yok. 11'de kesin kavga çıkar. Niye? Beklenti ve kafanız ağrımaya başlar. Ağrırsınız, sinirlenirsiniz. Evin içerisinde cıngar çıkar, kavga çıkar. Niye? Beklenti var, beklenti gerçekleşmiyor. Çocuklarda da öyledir, büyüklerde de öyledir. Gergin çıkar çünkü öyle bir beklenti var. Şimdi bu gerginlik içerisinde haksızlık da yapabilirsiniz. Şimdi normalde nedir? Kayıp olan yanında olmayanın insanın mazereti kendisiyledir derler. Yani öyle bir düşünüyorsunuz. Şu saatte gelmemesi için hiçbir sebep yok. Ama gelince adam gibi sorsanız çok net bir sebep var ortada. Ortaya çıkar.
bir şey olmuştur, belki hayırlı olmuştur. Sen de olsan aynı şeyi yaparsın. Odur ama o anda gerginsin.

Direkt saldırırsan kavga çıkar. Bu doğru, bu doğru değildir. O ana kadar insan kendini bu devrede verilen hükümlerde haksızlık vardır. Öfke vardır. Dolayısıyla yerli yerine hüküm veremezsin. Onun için Allah Resulü ne diyor? Bir hakim kendisi sinirliyken, gerginken hüküm vermesin. Aşırı açlık duygusu içerisinde hüküm vermesin diyor. Şimdi burada nedir illeti? Öfke halinin, açlık halinin, gerginlik halinin, nefret halinin hükme tesiridir. Bu haller hükme tesir eder. Dolayısıyla bu giderilmelidir. Buna kıyasla korku, üzüntü, aşırı açlık durumlarında da hakim mümkün mertebe davayı daha sakin bir ana ertelemeli, zihnine toplamalı, gitmeli, başka zemin şartları içerisinde hükmünü vermelidir. İlletle hüküm arasındaki uygunluğu da iyice araştırmalıdır. Uygun vasıfları iyice taramalıdır. Hükmeti böylece vermelidir. Bunun yolları ve üslupları var. İnşallah yolları ve üsluplarıyla ilgili ihtisas isteyen bir alandır. Başlarız demin ifade ettiğim gibi baştan böyle gerekirse sarhoşluk gibi bağıran olur. Bazen bağırmayan olur deminki gibi. O zaman ne yapacağız? Baştan başlayacağız şeyde olduğu gibi. Bir adam birisini öldürmüş. İşte bunun asıl illeti ne olabilir? Ama öldüren şuymuş. O da kısas edilmiş. Bu insan işte kadınmış, bu insan erkekmiş, bu insan işte çekik gözlümüş, bu insan zenciymiş, bu insan şöyleymiş, bu insan köleymiş. Şu bu. Atıyorsunuz hepsine uygun olmayanları. Geriye ne kalıyor? Kala kala kasıt kalıyor. Onu yakalıyorsunuz veya diğerlerine atıyorsunuz. Geriye sekir kalıyor. Diğerlerine atıyorsunuz. Kardeşinizin itilmişliği, üzüntüsü, kendini kenarda hissetmesi kalıyor. İki kişinin fısıltıyla konuşması gibi. O illeti buluncaya kadar ilerliyorsunuz. Bulunca ha diyorsunuz. İçiniz rahat ediyor. Bir ilim ehli olarak rahat ediyor. Onu diğer şartlarda da kendisine de mahsus değil, sınırlı değil ve benzeri şer'i ana kaidelere muhalif değil. Onu uygulayasıyorsunuz. Kıyas tekrar ediyorum. Usulü fıkıhta en çok kullanılan hüküm açısından çağlar ötesine de İslam'ın sesini ulaştıracak kadar İslami hükümlerin kanun sisteminin esnekliğine, genişlemesine, kuşatıcılığına sebep olan bir sistemdir. Ve kıyas İslam hukukunda kıymetli yeri olan bir fıkhi hamledir. Dolayısıyla bunu burada bugünkü kıyas nokta diyoruz. İnşallah daha sonra istihsan ile masalih-i mürselet diğer şartlarla beraber yolumuza devam edeceğiz. Böylece neyi tamamlamış oluyoruz? Kitap, sünnet, icma ve kıyası tamamlamış oluyoruz. Evet. Kıyasın şartları yani ve illet araştırma deyin. Ve illet araştırma deyin ayrıca. Seferiliğin sınırı nereden başlar, nerede biter? Bunu gecinci açıklar mısınız? Daha önce seferiliğe daha önce bahsettik. Bazen geri dönüşler yapıyoruz. Ama yani lüzum ettikçe biz söyleyeceğiz. Seferiliğe nereden başlıyorsunuz derken şu kastediliyor herhalde. Şimdi siz bir beldede oturuyorsunuz. Tamam, umran bir belde diyoruz buna. Bir beldede oturuyorsunuz. Umran belde şu kitabın olduğu şey. Seferilik nereden başlar? Bu kitabın bittiği yerden başlar. Böyle demeyin, bir yerde misal vermiştim. Hanefiler ağaca dalından çıkar, gövdesinden değil diye. İşte mütekellimin ve fukaha yolu var ya, imtihanda da öyle yazmışlar. Ha. Nasıl diyeyim? Tarikatül fukaha metodu ağaca dalından çıkmaktır yazmışlar. Şimdi şehir geliyor geliyor, kenar evler burada bitiyor. Son şehre bitişik evler diyoruz ya, tek tük olan bağ evleri değil. Şehir evleri diye kenar mahalleleri şurada bitiyor. Bundan itibaren başlar öbür şehrin girişine kadar, ilk evlerine kadar devam eder. O aradaki mesafe 90 kilometrenin üzerindeyse kişi nedir? Seferidir. Bir de namazı nasıl kılacak? Bir de onunla ilgili var. Bu evleri bitirdim. Gideceğim yer 200 kilometrelik bir yer. Bu evleri bitirdim. 20 kilometre sonra bir benzinlikçide durdum. Orada mescit var. Namazı orada kılacağım. Orada artık seferi. Yani bu şehri terk ettikten sonra nerede durursam durayım orada namazımı seferi olarak kılabilirim. Henüz uzaklaşmamış bile olsam. Anlaşıldı? Seferilik şehir çıkışında başlar. Evet.
O andan ite daha uzakta 90, o andan öbür şehir 90 kilometreden daha uzaksa o arada seferiyim. Ve şerhin, şehrin son evlerini terk ettiğim andan itibaren orucumu açmak istiyorsam açabilirim. Açılmaması daha eftel olduğunu söylemiştik. Eğer bir yerde durmuş da namaz kılıyorsam artık o namazımı 20 kilometre sonra, 10 kilometre sonra bile neyle kılabilirim? Artık seferi olarak kılabilirim. İstanbul derdi bitmez bir şehirdir. Seferilik konusunda da derdi bitmez. Nereye? Evet, nereye doğru? Ama otobandan, yani tem yolundan gidiliyorsa şehir Sabiha Gökçen'e varmadan oralarda bitiyor. Ama sahilden gitmeye Gebze tarafına doğru giderseniz herhalde İzmit'e kadar arada boşluk yok. Orada kadar seferi olamazlar efendim. Ama bulunduğunuz istikametten şehir bitiyorsa, gittiğiniz istikametten bittiği andan itibaren olursunuz. Bu şuna benziyor. Yarı şaka, yarı ciddi söyleyeyim. Vapurda konuşuyoruz arkadaşlarla. Ezan duyulmaya başladı. Vapur da hareket etmek üzere. Vakti geldi. Vapurun vakit değil. Ezanın vaktinin arasında 2-3 dakika vardı. Vapur daha kalkmadan ezanlar duyulmaya başladı. Tabii ezan bitinceye kadar da vapur kalkmış olacak. Şimdi arkadaşlar dediler ki de hocam dediler hemen namazı kılalım isterseniz. Vapurun da mescidi var. Yani o şeylerden o feribotların var da öbürlerinin yok. Deniz otobüslerinin yok. Namazı kılalım dediler. Ben de sabredin dedim. Vapur limanı çıksın iki rekat kılarız. Hakikaten öyle. Birden giriştiler. Çünkü o istika ev orada bitiyor. Denize doğru devam etmiyor artık. Yani ana liman dalga kıranları çıktığımız andan itibaren seferilik başlar, doğrudur. Şimdi onun gibi yani bulunduğumuz istikametten bitiyorsa öyle. Bitmiyorsa İstanbul'un işte derdi bitmez. Ne yapalım öyle. Dışarıda çalışıyoruz ve çok soğuk olan ortamlarda namazları cem edebilir miyiz? Hayır. Bu konuya Allah rızası için genişçe açıklar mısınız? Tamam, genişçe açıklayın. Rabbimiz cem konusunda, Rabbimiz ayet-i kerimede ne buyur? İnne salate kânet alel mü'minîne kitâben mevkûte buyuruyor. Cenab-ı Allah namazları müminlerin üzerine vakitlere bağlı olarak farz kılmıştır. Yani her namaz vaktinde kılınmalıdır buyuruyor. Buyur. Şiaların kına bakma. Onlar ne yapsa yürüdür. Şimdi gerisin geri gelelim. İmam Şafii rahmetullahi aleyh seferde cem edilebileceği kanaatindedir. Onun delili var. Onun delili var. Bir sefer sırasında namazlar öğleyle ikindi, akşamla yatsı namazı cem edilmiştir. Ayrıca biliyorsunuz ittifakla Arafat'ta öğleyle ikindi. Yine Müzdelife'de akşam namazıyla yatsı namazı cem edilmiştir. Şimdi İmam-ı Şafii Hazretleri bu naslara binaen seferde, bu da yolculuk sebebiyle cem edilmiştir ona göre orada da. Dolayısıyla nedir? Namazların cem edileceği kanaatindedir. Önünde hadis var, önünde nas var. İmam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh diyor ki, bakınız diyor, namazları cemde bir araya getirmek de İslam'ın ana prensiplerine dolayısıyla ayete muhaliftir diyor. Ayet böyle emretmiyor. Bu istisna olabilir. Saç örneğinde olduğu gibi, örgülü saç örneğinde olduğu gibi, kuzu örneğinde olduğu gibi, kuzu gelişkinse kurban edilebilir örneğinde olduğu gibi, bu nevi istisnalar ya ayetle olur ya hadisle olur. İçtihatla asla olmaz. Böyle bir olmaz. Bu rivayetler de bize çok güçlü gelmelidir. Arafat'taki çok güçlü geliyor. Başımızın üstünde yeri var. Bu yetki Allah Resulü'ne aittir. Müzdelife'deki çok güçlü geliyor. Buna da hiçbir şey diyemiyoruz. Ancak seferdeki güçlü gelmiyor. Haber-i ahattır. Haber-i ahat ayete ters düşmemelidir. İcmaya ters düşmemelidir. Genel prensiplere ters düşmemelidir. Tamam. Bir şey daha. Üstelik bu deliller nedir? Muhtemeldir. Muhtemel nasıl? Muhtemel şu demek. Bir başka sahabi aynı olayı anlatırken şöyle anlatıyor. Bir sefer sırasında çok aceleydik. Mola verdik, konakladık. Bir konaklamada iki namazı da kılarak yola devam ettik diyor. Ebu Hanife diyor ki acaba şöyle olabilir mi? Öğle namazının bitişine yakın konaklanılmıştır. Öğle namazı kılınmıştır. Arkasından ikindinin vakti girmiştir. İkindi kılınmıştır. Ve iki namaz bir molada verilerek kılınarak yola acele olduğu için aceleydik diyor zaten rivayetin içerisinde.
yola böyle mi bir konaklamada iki namaz birleştirilmiş ama birisi sonunda öbürü başında

0: İkisi de kendi vaktinde kılınmış olabilir mi? Buna şeklen cem diyoruz. Cem suri deniyor buna. Şekli cem deniyor. Cem gibi görünüyor ama cem değil. Böyle de olabilir. Muhtemel delil olmaz diyor. Şimdi bir şey daha diyor bunun arkasından. Bakınız diyor, bir namazı öne almak çok büyük hadisedir. Namazı öne almak çok büyük hadisedir. Neden? Ben ikindi namazını öğlenin vaktine aldım ve kıldım. Ya ikindi ezanı okundu, vakti girdi. Benim kıldığım cem yok ise, o ihtimal açık ise benim namazım boşta kaldı. Üzerime yazıldı. Ben önce kıldım, o nafile oldu. Sonra namaz farz oldu ve ben o farz olan namazı kılmadım. Geriye bıraktım. Bu İslam'ın ana ruhunu çok terstir diyor. Şöyle olsaydı diyor, ben öğleni geriye bıraksaydım, ikindinin vaktinde kılsaydım, bu namaz ya edaen ya kadaen olurdu diyor. Ne demek bu? Çünkü öğle namazının vakti girdi, benim üzerime yazıldı. Sonra ben onu ikinin vaktinde kıldım. Ne oldu? Kaza oldu. Üzerimden yine de düştü. Yani ihmalim, geriye bıraktığım sebepleri ciddiyse Rabbim affeder. Ciddi değilse onun hesabını veririm. Ama netice olarak ne oldu? Ben o namazı kılmış oldum. Üzerimdeki farziyeti düştü. Bu öbürü kadar ağır bir mesele değil diyor. Anlaşıldı. Dolayısıyla bir insan mecbur kalınca bu yolu, bunu ben söylüyorum, o söylemiyor. Mecbur kalınca namazı sona bırakması öne alarak kılmasından daha iyidir. Niye? Ya kadaen olur ya edaen olur. Sebep ciddi ise Rabbim bizden daha iyi biliyor. Yok ciddi değilse sebep, onu da bizden daha iyi biliyor. Ama bildiğimiz bir şey var. İki türlü de bu namaz sahihtir, üzerinden vecibeyi düşürür. Bir de bir şey daha var. Bir her namazı kendi vaktinde kılarsan bütün imamlara göre ve bütün şer'i kaidelere göre namaz sahihtir. Ama öbür türlü ise kabul olmama ihtimali vardır. Dolayısıyla kardeşlerimiz bir kere her namazı vaktinde kılmak için çırpınmalılar. Gerçekten çaresiz duruma düşülür. Namaz kılacak kadınlar için biraz daha zor. Abdest alacak, namaz kılacak, nereye sığınacak, yer zorluğu çekiliyor. Çok mecbur kalınırsa geriye bırakmak, eğer cem gerçekten var ise, bir de bu seferde tabii, İmam Şafii de seferde diyor. Yoksa evin içerisinde veyahut da şehrin içerisinde demiyor. Aşırı yağmurlarda ve benzerlerde böyle bir sıkıntıdan yine onlarda cem var. Onun ötesinde demiyor. Bu şartlar oluşuyorsa sona bırakmak öne bırakmaktan daha iyidir. Doğru olan da budur. Bunu unutmayınız. Evet. Yoksa tekrar etmemiz gereken şey nedir? Daima namazları vaktinde kılmaktır. Prensibimiz de o olmalıdır. Bir erkek karısını boşaması, ancak kadın anlaşamadıkları için istemiyor ve ayrı yaşıyorlar. Adam inatla kadını boşamasa kadın başka bir adamla nikahlanamaz mı? Nikahlanamaz. Bu durumda yapılması gereken şey şudur. Bir büyük bulunacak, sözünü dinle diye tesir eden bir büyük bulunacak, oturtacak, o insan alacak, seninle yaşayamayan, hayatı kendine zindan kabul eden, huzursuz olan, tedirgin olan bir insanla yaşamaya çalışmak bir zulümdür. Ve bunu her geçen gün insana vebal kazandırır diye nasihat ettirilecek ve boşanma sağlanacak. Yoksa hayat inatlaşmaya değmeyecek kadar kısadır. Her insan bir an evvel yuvasını kurmalı ve düzgün sistemini kurmalı. Birbirine zulm ederek hayatı didişerek bitirmenin bir manası yoktur. Bunu ifade eden, bunu temin eden şeydir. Yoksa aksi sıkıntı getirir. Bir de şu var. Kadının da her zaman, biz burada erkeğe suçlu şey mi? Kadının da burada gerçekten bahane değiyor mu? Nedir? Şartları nedir? Yani şu anda yargılamıyoruz. İyice bir iki tarafın birden nasihata ihtiyaç olabilir. Çünkü biz bunda bu tip şeylerle çok karşılaşıyoruz. İş yeri açmak için ev üzerinden faiz yemediğini söyleyen bir bankadan kredi çekilebilir mi? Banka nasıl faiz yemiyor? Eğer finans kurumu mu? Yani herhalde belki de finans kurumu olabilir. Bu kredi alamıyorsunuz biliyorsunuz oradan. Kredi onlar size ya malzeme veriyorlar ya orayı satın alıyorlar. Kısaca onlar kredi, hiçbir türlü kredi, yani finans kurumları kredi vermiyor. Bilirsiniz. Asya Finans iyice sağ olsun bankalardan tarafa doğru kaydı gitti. Ama diğer finans kurumlara biliyorsunuz kredi vermiyorlar. Sana eşyanı alıyor. Alacağın malzemeyi, rafa koyacağın eşyanı alabiliyor. Arabanı alabiliyor, dükkanını alabiliyor, evi alabiliyor. Ev onu sana vadire satıyor ama sana eline al şu 100 binini, bunu bana 120 bin olarak, 140 bin olarak ödersin diye kredi vermiyor. Böyle bir şey yapmıyorlar. İş için bir yıl boyunca her hafta pazartesi Samsun'a gidip cuma akşamı İstanbul'a döneceğiz. Bu durumda her hafta 2 gün İstanbul'da olmuş olacağız. Seferi olarak bu namazlarımızı kılacağız. Şimdi İstanbul'da bu şahsın İstanbul'da evi nerede? Samsun'da mı İstanbul'da? Pazartesi Samsun'a gidip cuma akşamı İstanbul'a dönecekler. Bu insan Samsun'da seferidir. Yolda seferidir, burada değildir. Anlaşıldı. Burada evi var çünkü. Anladığım o. Evim var demiyor ama anladığım o. Evi buradaysa burada mukim, Samsun'da seferi, yolda seferi. Yemin kefaretine 3 gün oruç tutmak, yetim doyurmaya gücü yetmeyen için mi geçerlidir? Evet. O sıralamada öyle. Dikkat ederseniz sıralamada öyleydi. İlk önce demin okuduğum ayet-i kerimeyi tekrar açayım, ben size tekrar okuyayım. Şey olarak sıralaması öyle öyle gelir. Tekrar netleştirelim. La yu'akhidukumullahu billagvi fi eymanikum velakin yu'akhidukum bima akadtumul eyman fe kefaretu kefaretindir. İt'amu 10 mesakin. Birinci neyi zikrediyor? 10 kişiyi doyurmayı. Orta. İkincisi ev kisfetuhum veya giydirme. Bak veya diyor bunda. O seçebilirsin. Ev tahriru rakabe veya köle azadı. Bunları yapamam. Devamını almamışım ayet-i kerimenin. Tekrar ediyorum. Maide 89. Bunları yapamazsa diyor. Feillemyeci diyor. Bunları yapamazsa o zaman 3 gün. Giydirmeyi de çok şey zannetmeyin. Biz giydirme deyince takım elbise düşünüyoruz. Takım o şu kadar mal olur. Bir alt bir üst. Diyelim ki şu anda 20 liraya bir pantolon var. Erkek için düşünürsen 10 lira 15 lirada bir gömlek eder sana 35 liraya iki şey olması tavsiye ediliyor. Hanımlarda bir entari alınca veya bir de iç donu o da yani yaklaşık şöyle böyle 30-40 liraya patlar. Hanımlar için de erkekler için de yaklaşık olarak 10 tanesi ne eder sana 30 lira olsa 300 lira eder. Yiyecek ona göre biraz daha her yemek başı 15 lira desen 10 günü çarpsan ne yapar? 150 lira daha ucuz olur ama biraz daha kaliteli yedirsen o da aynı rakamlara çok uzak değil birbirinden. Hangisinin durumunu sen değerlendireceksin, maddi durumunu. Eğer bunları yapacak güçte gerçekten değilsen o zaman oruç, hemen oruca sarılmayacaksın. Öyle yağma yok. İki önden hesap edeceksiniz. İki önden hesap edeceksiniz. Tabii. Bir de yemeğe de şöyle yani yine de onu yanlış hesap ediyoruz. Sen bir lokantaya gidince kaç paraya doyuyorsun? Hayır yani lokantadan hesap edersen yandık. Ne diyor ayet-i kerime? Sizin aile içerisinde yediğiniz orta seviyede yemek diyor. Aile içerisinde bir yemeğe kaça mal ediyorsunuz ona hesap edeceksiniz. Onun üzerinden hesap yapacaksınız. Onları yapamıyorsanız o zaman ne yapacaksınız? Oruca sarılacaksınız. Evet, noktaladık.
1: Şerafettin Kalay Hoca'nın hazırlayıp sunduğu fıkıh programı sona erdi.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz.

0: Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
1: Radyo Hedef.
2: Allah Resulü bir hadisi şeriflerinde, cennet bahçelerine uğradığınızda oralardan istifade ediniz buyurdu. Orada bulunan sahabeler, ey Allah'ın Resulü, cennet bahçeleri nerelerdir diye sordular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın adının anıldığı mescitler ve ilim meclisleridir buyurdu.
3: Radyonuz Hedef sizleri Buhari sohbetlerine davet ediyor.
4: Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutluay'ın hazırlayıp sunduğu Buhari Şerif sohbetleri her akşam saat 23'te 91.8 Hedef Radyo'da.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef. Buhari-i Şerif Sohbetleri. Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil enbiya'i vel murselin. Seyyidina ve Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşlerim, yine Sahih-i Buhari ve yine namaz konusu. Yani bu namaz konusu herhalde bizim birkaç yılımızı alacak. Haftada bir okuyoruz ve Sahih-i Buhari'de gerçekten her inceliğe, her rivayete önem vererek İmam Buhari rahmetullahi aleyh, Peygamberi Zişan Efendimizin namazla ilgili sünnet-i seniyyesini en sahih hadis-i şerifleriyle bize nakletmektedir. Şunu anlıyoruz, hadis-i şerifleri okurken bir defa sahabe-i kiramdan nakledilen bu hadis-i şerifler senetleriyle, yani sahabe-i kiramdan tabiine, etbaü tabiine, müelliflere varıncaya kadar senetleriyle rivayet edilmiş en güvenilir hadis alimleri tercih edilerek bu Sahih-i Buhari adlı eser meydana gelmiştir. Sonra fıkıh erbabı, İslam hukuku alimleri, ilmihal müellifleri, ibadat bölümünün yazarları bu kaideleri tespit ederken şahsi, indi, keyfi görüşleriyle değil, kaynaklarından, delillerinden istifade ettikleri bu kuralları bizlere net bir şekilde beyan etmişlerdir. Yani ibadetimiz sevgili Peygamberimizin hadis-i şerifleriyle,

fiili, kavli, takriri sünnetiyle en güzel şekilde tespit edilmiş. Rabbimize ibadeti, onun o mümtaz elçisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin uygulamalarıyla yerine getirmiş olmaktayız. Sallu kema ra'aytumuni usalli. Beni nasıl namaz kılıyor görüyorsanız o şekilde namazlarınızı kılın buyuruyordu. Benim gibi namaz kılın değil. Sallu kema ra'aytumuni usalli. Beni nasıl namaz kılıyor görüyorsanız. Onun gibi namaz kılmamız mümkün değil. Ama şekil, şart, adab noktasında ona benzemeye çalışmak görevimizdir. Onun ümmeti olarak, Cenab-ı Hakk'ın kulu olarak. Evet, 50. hadisimiz Sahih-i Buhari'de, Kitab-ı Mevakit-i Salah bölümünde. İmam Buhari rivayet ediyor. Haddesene Hudbetü ibn-i Halid'in, kale haddesene Hemmam, kale haddeseni Ebu Cemre'te, an Ebi Bekir ibn Ebi Musa an Ebihi. Ebu Musa el-Eş'ari'den rivayet ediliyor. Enne Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme kal, men sallel berdeyni tehalel cennet. Hani sizlerden hadis-i şerif ezberlemek isteyenler vardır. Hani ümmetimden 40 hadis ezberleyen kimse kıyamet günü alimler arasında haşrolunacaktır şeklinde pek kuvvetli olmasa da çok farklı tariklerden gelen bir hadisi şerif vardır. 40 hadis müelliflerini kitapları yazmaya teşvik eden, özendiren hadis-i şerif. Hani peygamberimizin naddarallahu mer'an semi'a makaleti fe va'aha ve hafizaha ve bellagaha hadisi şerifi vardır. Benim sözümü işiten, iyice kavrayan, bunu başkalarına duyuran kimsenin Allah yüzünü ağarsın. Dünya ve ahirette yüzünü nurlandırsın. Hadis-i şerifin duyan o seçkin muhaddisler, o alimler Peygamber Efendimiz hadislerini dinlemişler. Manalarını iyice kavrama gayretini sergilemişler, yaşamışlar ve başkalarına duyurmuşlardır. Rabbim bizleri de öylelerinden eylesin. İşte size bugün ezberlenecek kısa, özlü bir hadis-i şerif. Men sallel berdeyn. Men sallel berdeyn. Men sallel berdeyn dehalel cennet. Kim iki serin namazı kılarsa cennete girecektir. Serin vakitte kılınan namaz. İki serin namaz. Biri hiç şüphesiz sabah namazı ve diğeri farklı rivayetler var. Ama diğeri de ikindi namaz olarak açıklanmış. Serin iki namaz derken vel muradu bihima salatül fecri vel asr. Meleklerin bulunduğu, hazır bulunduğu namaz. Gece melekleri nöbeti gündüz meleklerine sabah namazı esnasında sabah namazını müteakip devrediyorlar. Yani sabah namazı gündüz ve gece meleklerinin birleştiği vakit oluyor. Gündüz melekleri de nöbeti gece meleklerine ikindi namazında devrediyorlar. Vechu't taksisi bihima fehuve li ziyadeti şerefihima. Bu iki namazın şerefinin çok farklı olması ve terğiben fi hifzihima li şuhudil melaiketi fihima. Meleklerin gündüz ve gece meleklerinin özellikle bulunduğu bu namazı koruma, bu namazı geçirmeme, bu namazlarda özellikle cemaatte bulunma noktasına teşvik etmek için sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz böyle buyuruyor. Men sallel berdeyni, iki serin namazı kılan kimse,

دخل الجنة. Çünkü birinde o tatlı uykuyu terk etmek var, diğerinde o işlerin, meşguliyetin son noktası. Gün yaşanmış. Niye öğlen namazı denmiyor? Çünkü öğle vakti, yemek vakti ve serbest, biraz daha serbest. Ama akşam üzeri yorgunluk, eve ulaşma, iş yerinden dönme, okuldan dönme vakti, yani meşguliyet vakti. Evdeyseniz misafiri ağırlama, misafirlerin gitme vakitleri. Dolayısıyla bu iki namazın özellikle kılınması. Bu iki namazın özellikle vaktinde ve erkekler için cemaatle kılınması tavsiye ediliyor. Cennete girmeye vesile. Bu namazlara riayet eden kimse diğer namazlarda riayet edecektir anlamında. Bu namazlar içerisinde sabah namazıyla ikindi namazının önemine bu kısa hadis-i şerifle, bu özlü hadis-i şerifle işaret buyuruyor. Men sallel berdeyni, el berdeyn iki serin namaz anlamında. Men sallel iki serin vakit. Men sallel berdeyni dehalel cennete veya dehalel cenne diye üzerinde duruyoruz. Evet, 51. hadis-i şerife geçiyoruz. Haddetene İshaku an Habbane kale haddetene Hemmam kale haddetene Ebu Camra an Ebi Bekir ibn Abdillah an Ebi anin Nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme mislehu. Bir önceki hadis-i şerife baktığımız zaman, bir önceki hadis-i şerif Hütbe bin Halid'den, Buhari, İmam Buhari, üstadı Hütbe bin Halid'den rivayet ediyor. Bu defa üstadı İshak, o da Habban'dan, o da Hemmam'dan rivayet ediyor. Birinci hadis daha âli bir senetle rivayet ediliyor. İkinci hadis-i şerif daha nazil bir senetle. Bir başka ifadeyle birinci hadiste 5 ravi bulunuyor. Müellif İmam Buhari ile Peygamberimiz arasında. İkinci hadis-i şerifte 6 ravi bulunuyor. Müellif ile Peygamberimiz arasında ne kadar az ravi bulunursa isnadı o kadar âli, o kadar yücedir. Yani ana merkeze, kaynağa ne kadar yakınsanız içtiğiniz su elbette o kadar temiz. Ya kaynaktan içenler, ya doğrudan Peygamberimizden alanlar, işte sahabenin fazileti bu. İmam-ı Azam Hazretleri onlarca sahabe-i kiramla karşılaşmış ama Enes bin Malik'ten hadis-i şerif rivayet ettiği, sadece ondan hadis rivayet ettiği nakledilmiştir. Yani o sahabe-i kiramı gören insanlar veya sahabe-i kiramı görenleri görenler derece derece. Hayrun nasi karni, en hayırlı insanlar. İnsanların en hayırlıları benimle beraber yaşayan müminlerdir. Yani sahabe dediğimiz ilk nesil, altın nesil, örnek nesil, seçkin nesil. Kuntum hayra ümmetin. En hayırlı ümmetsiniz hitabına muhatap olanlar. Vellezine ma'ahu, onunla beraber olanlar diye Fetih Suresinin son ayetinde tebcil edilenler. Sahabe dediğimiz insanlar. Rabbim şefaatlerine nail eylesin. Yani kaynağa ne kadar yakınsak derece o kadar yüksek oluyor. İmam-ı Buhari'de, sahihinde, İmam Buhari'nin sahihinde yaklaşık 20 hadisi şerif var. Peygamberimizle Buhari arasında sadece 3 ravi var. Bu şekilde âli senet diyoruz. Ama genellikle 5, 6, 7, 8 ravili hadis-i şerifler rivayet ediliyor. Evet. Hem güvenilir olacak hem de kaynaktan bize kadar gelene kadar o raviler sayı bakımından az olacak. Âli senet deniyor. Nazil senet deniyor. Evet. 52. hadis-i şerife geçiyoruz. 28. bab. Babu vaktil fecir. Sabah namazının vakti

hakkında. Kalel müellif el İmam Muhammed İbni İsmail el Bukhari'yü rahimahullah ve rahimena ma'ah. Müellifimiz İmam-ı Bukhari'ye Rabbim rahmetiyle muamele eylesin. Ve bizlere de inşallahü teala dünya ve ahirette rahmetiyle muamele eylesin yüce Rabbimiz. Haddesena Amr ibn Asım. Kal haddesena Hammam an Katade an Enes radıyallahu an. Elhamdülillah. Dün ülkemizde Enes'ler fazla yoktu. Evet, ülkemiz insanı çocuklarına hep güzel isimler koydular. Peygamber isimleri, peygamberimizin isimleri, ashab-ı kiramın isimleri. Ama son yıllarda daha önce pek konulmayan isimler konulmaya başlandı. Enes gibi, Üsame gibi, Talha gibi, Muaz gibi. Yani pek az rastladığımız isimler insanımızın sahabe özlemini gösteriyor. Nesibe gibi, Rümeysa gibi daha önce pek az rastlanan isimler elhamdülillah günümüzde çok daha fazla. Mesela Safa ve Merve 1400 senedir mevcut. Ama anneannesi Merve olan bir kimse tanıyor musunuz? Çok az. Belki de hiç yok. Ama bugün sokakta 3 kız çocuğundan birisine Merve deseniz buyur diyecektir. O kadar yaygın. Hacca umreye eskiden gidenler de vardı. Safa'da Merve'de say ederlerdi. Ama bugün Safa ve Merve özlemi elbette çok daha fazla. Günümüz insanı mübarek şahsiyetleri, mübarek makamları, mübarek günleri ve mübarek tabloları daha bir özlüyor günümüzde. Evet, Enes bin Malik radıyallahu anh. Şöyle bir okula gitseniz, Enes hanginiz deseniz rastgele buyur benim diyecektir mutlaka bir tanesi. Enes bin Malik, peygamberimize hem hizmet eden hem de ondan ilim tahsil eden. Onun duasının bereketine nail olan, torunlarından 120 kişiyi gören bir zat. Peygamberimizden sonra yaklaşık 100 sene daha yaşamış. İlmine, ömrüne, malına bereket vermesi için Cenab-ı Hakk'a peygamberimizin niyazda bulunduğu o genç insan. Evet, Enes'in. Enne Zeyd ibn Sabit'in haddesehu. Enes bin Malik bir başka sahabiden kimden rivayet ediyor? Zeyd bin Sabit radıyallahu anh. Peki bu Zeyd bin Sabit vahiy katibi, kurra hafız. Hazreti Ebu Bekirlerin Kur'an-ı Kerim'i, mushafı derlemek için teşkil ettiği heyetin başkanı Zeyd bin Sabit radıyallahu anh. Süryanice'yi, İbranice'yi yani Yahudilerin ve ateşperestlerin dilini öğrenmeyi Peygamberimiz emretmiş ve kısa zamanda yabancı dil öğrenmiş bir şahsiyet. Zeyd bin Sabit radıyallahu anh. Evet, yabancı dil öğrenmenin de bu şekilde sünnet olduğunu Zeyd bin Sabit'in şahsında öğreniyoruz. Haddesehu Enes bin Malik'e Zeyd bin Sabit anlatıyor. İkisi de sahabi, ikisi de ensardan, ikisi de Medineli Müslümanlardan. Ennehum tesahharu ma'annebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Şanlı Peygamberimiz, Efendimiz, Peygamberimiz, Önderimiz, Şefaatçimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemle beraber sahur yaptılar. Bir Ramazan günü. Sümme kamu ile salati, sonra namaza kalktılar. Kultu, Enes de diyor ki kem kâne beynehuma. Zeyd'e sordum. Enes Zeyd'e soruyor. Zeyd bin Sabit'e sordum. Bu sahurla sabah namazı arasında ne kadar bir vakit vardı? Kale Zeyd bin Sabit kadru hamsine ev sittin. Yani ayeten 50-60 ayet okunabilecek kadar bir zaman. Hani o imsakın son dakikasına kadar yemek içmek uygun görünmüyor. Eskiden böyle bir pay vardı. 10 dakika, 15 dakika. Yani imsak vaktinden 15 dakika önce

sala okunur ve imsak sahura son verilirdi. 10-15 dakika sonra ilk ezanlar okunurdu ki sabah namazıyla imsak arasında böyle bir pay vardı. Bundan 15-20 sene kadar önce bu pay kaldırıldı ve bugün İslam dünyasında da aynı şekilde ezan okunmasıyla sahur vakti sona ermiş oluyor. Allahu Ekber dedikten sonra bir yudum dahi su içemezsiniz çünkü vakit sona ermiştir. Onun için o takvimlerdeki sahur vaktine iyi riayet etmemiz gerekiyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin sünneti nedir? 50-60 ayet okunacak kadar. 50-60 ayet okunacak kadar, yani bir 10-15 dakika, bilemediniz, 20 dakika kadar sabah namazının vaktinden önce sahur bırakılmalıdır. Tehlikeye kalmamalıdır. İftar vakti de hassastır, sahur vakti de hassastır. Buna riayet edilmesi gerekir. Evet, Enes Zeyd'den rivayet ediyor. Sahabinin sahabiden rivayet. Ve fihi rivayetü sahabi anis sahabi. Burada sahabinin sahabiden rivayetini görüyoruz. Evet, hadis incelikleri açısından. 53. hadisimiz. Haddetena Hasan İbn-i Sabbah. Semi'a Ravhan. قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي الله صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت تسحرا. Allah'ın nebisi ve Zeyd bin Sabit ikisi sahur yaptılar. Bu hadis-i şerif biraz daha farklı. Bir önceki hadisi daha bir açık ifadeyle yine Enes anlatıyor. فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ سَهُورِهِمَا. Her ikisi demek ki ya Mescid-i Nebevi'de ya evlerinde sahuru bitirdiklerinde kâme nebiyyullahi sallallahu aleyhi ve sellem ile salati, peygamberimiz namaza kalktı, fessalleyna ve namaz kıldık diyor. Kultüli Enes'in, Enes'e sordum. Burada Enes Zeyd'e değil Katade Enes'e soruyor. Fessalleyna, namaz kıldık deyince, kem kâne beyne ferâgihima min sahurihima ve duhûlihima fissalâ. Bu ikisinin, peygamberimiz ve Zeyd bin Sabit'in sahuru bitirip de namaza girmeleri arasındaki vakit ne kadardı? Kem kâne, ne kadar vakit vardı? Kâle Enes radıyallahu anh, kadru mâ yekra'ur racülü hamsine âyeten. Bir kişinin 50 ayet okuyacak kadar bir miktar. 50 ayet. Tabi burada hep yaklaşık olarak ifade vardır. Yani mesela bir Mülk suresinin Tebarekellezi biyedihil mülk, Mülk suresinin 30 ayet olduğunu düşünürsek 50 ayet, ona göre yani 3 sayfa veya 4 sayfa okunacak kadar bir zaman. Bu 4 sayfayı 10-15-20 dakika kişinin okumasına göre takdir edebiliriz. Yani en az 10 dakika, 15 veya 20 dakika olmalıdır. Sahur erken bırakılmalıdır. Ondan sonra sabah namazı kılınmalıdır. Evet. Bu defa hadis-i şerif biraz daha açık rivayet ediliyor. 54. hadisimiz. Haddesena İsmail ibn Ebi Uveys an ehihi an Süleymane an Ebi Hazim ennehu semi'a Sehl ibn Sa'd radıyallahu anhu yekul kuntu etesahharu fi ehli. Ailemle beraber sahur yapıyordum. Sümme tekunu sur'atun bi, sonra bana bir sürat geliyordu. En udrike salatel fecri ma'a Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü ile birlikte sabah namazına yetişmek için süratlice davranıyordu. Tabi burada Sehl ibn-i Sa'd'ın evinin bulunduğu yer ve bu namaza yetişmek için gayretini görüyoruz.
sahurdan sonra hemen namaza durulmadığını görüyoruz. Bu yukarıdaki hadis-i şerifi az önce rivayet ettiğimiz hadis-i şerifi destekleyen bir hadis-i şerif. İbadetlerdeki hassasiyetimiz bizim Cenab-ı Hak nezdindeki derecemizi gösterir. Nazarul mer'i fi şer'illahi mi'yaru dini veya buna benzer bir ifade olmalı. İmam Muhammed Zahid el-Kevseri'nin Düzceli, son Osmanlı Şeyhülislam ders vekili Düzceli Muhammed Zahid el-Kevseri'nin Makalat isimli eserinde bir makalenin başlığı. Kişinin İslam'a bakışı dindarlığının ölçüsüdür. İbadetleri, Kur'an-ı Azimüşşan'ı, hadis-i şerifleri ne kadar seviyoruz? Gönlümüzde ne kadar yer ediyor? 24 saatlik hayatımızda İslam'a, Kur'an'a, peygamberimizi ayırdığımız vakit ne kadar? Dindarlığımızın ölçüsü bu. Ben çok dindarım. Ben çok gönlüm Allah sevgisiyle, Allah korkusuyla dolu iddiaları değil. Hayatımızda Kur'an-ı Azimüşşan'ın, hadis-i şeriflerin, peygamberimizin yeri ne kadar? İşte dindarlığımızın ölçüsü bu. İbadetleri yerine getirirken ne kadar hassas davranıyoruz? İlim meclislerinde Kur'an-ı Kerim, zikir, fıkıh, hadis-i şerif meclislerinde ne kadar yer alabiliyoruz? Zihnimizde, kalbimizde, gönlümüzde sevgili peygamberimizin ne kadar hadis-i şerifi var? Kur'an-ı Kerim'i okurken acaba bu şunun manasını anlama noktasında bir gayret içerisinde olmalıyım düşüncesi var mı? Yoksa okuyup geçiyor muyuz? Evet. Kur'an-ı Azimüşşan'ı hem okumalı hem anlamaya çalışmalıyız. Kur'an-ı Kerim'i en güzel şekilde anlayabilmek için Kur'an-ı Kerim'i hadis-i şeriflerle açıklayan tefsirler. Mesela İbn Kesir'in Tefsirül Kur'anil Azimi, hadislerle Kur'an tefsiri diye Türkçemize de tercüme edilmiş. İşte Kur'an'ı anlayabilmek için hadis-i şeriflere, hadis-i şerifleri ve peygamberimizi tanıyabilmek için Kur'an-ı Kerim'e muhtacız. Kur'an ve sünnet birlikteliği. Evet, bu dersimizin son hadisi şerifi 55. hadisimiz. Haddesena Yahya ibn Bukeyr. Kale akhbarana Leysu an Ukeylin an ibn Şihabin. Kale akhbarani Urve ibn Zübeyr en Aişe radıyallahu anha. Hani bir dersimizde Hazreti Ayşe'den bir hadis olmasa olmayacak. Yüzlerce değil binlerce hadis-i şerif rivayet eden, peygamberimizi gölge gibi takip eden genç annemiz, Ebu Bekir kızı, Hazreti Ayşe validemiz, sevgili peygamberimizin gece gündüz hayatını bizim için en açık, en güzel, en edebi ifadelerle nakleden, peygamberimizin aynı zamanda genç talebelerinden biri Hazreti Ayşe annemiz akhbarathu yeğeni Urve'ye haber veriyor. Kalet kunne nisaul mu'minati yeşhedne ma Rasulillahi sallallahu aleyhi ve selleme salatel fecir. Mümine hanımlar, sahabe hanımları özellikle sabah namazlarında peygamberimizin arkasında cemaate katılırlardı. Mutelaffiatin bi murutihinne, örtülerine bürünerek, örtülerine iyice sarılmış bir vaziyette. Thümme yenkalibne ila büyutihinne, sonra namazdan sonra evlerine dönerlerdi. Erkeklerden önce hine yakdine salate, namazı bitirdiklerinde la ya'rifuhunne ahadun minel galesi, gece karanlığından kimse onları tanıyamazdı. Hem örtülerine bürünmüşler, hem gece karanlığı sabah namazından sonra evlerine

yarım saat kalana kadar mesela namazı uzatıyordu sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Şimdi bu hadis-i şerifte namaz sabah namazına katılan ashab-ı kiram güneşin doğmasına kadar beklerlerdi. Hatta güneş doğduktan sonra beklerlerdi. Mescid-i Nebevi'de işrak namazını kıldıktan sonra evlerine giderlerdi. Yani güneşin doğmasından bir yarım saat 40 dakika sonra kılınan iki rekat işrak namazı var. Meleklerin duasına layık olabilmek için. Ve sabah namazından sonra ezkar, evrat, dualar, zikirler ve ondan sonra evlerine dönerler veya hurma bahçelerine giderlerdi. Ama hanımlar gece karanlığı açılmadan sabah güneşin doğmasına çok fazla zaman kalmadan namazı bitirir bitirmez ayrılırlar. Kadın erkek Medine yollarında herhangi bir şekilde karşılaşma olmasın diye, ihtilat, karışım olmasın diye gayret ederlerdi. Yatsı namazları ve sabah namazları, burada sadece sabah namazlarına işaret edilmiş, sahabe-i kiramın hanımlarının Mescid-i Nebevi'ye katılma vakitleri. Cemaatle namazın bereketinden, peygamberimizle beraber namaz kılma faziletinden istifade etmeleri elbette onların haklarıydı. Medine-i Münevvere'de kılınan bir rekat namaza mukabil 1000 rekat sevabı verildi. Hadis-i şeriflerde, sahih hadis-i şeriflerde sabittir. 1'e 1000 bu ecre nail olabilmek. Elbette büyük bir ecir. İlk mescid Kabe-i Muazzama, sonra El-Mescid-i Nebevi, Medine-i Münevvere, sonra Kudüs ve bir dördüncüsü Mescid-i Kuba, yine Medine-i Münevvere'de. Rabbim inşallah bu 4 mübarek mescitte de namaz kılmayı bizlere nasip ve müyesser eylesin. Hanımların hassasiyeti çok önemli. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hanımların mescitlere, camilere gelmelerine engel olmayın hadisi şerifini bizzat rivayet eden Hazreti Ayşe validemiz yıllar sonra peygamberimizden yaklaşık 30 yıl sonra şöyle diyordu. Bugün peygamberimiz olsaydı hanımların camilere gelmesine engel olurdu. Çünkü arada o hassasiyet, o titizlik kaybolmuş. Peygamberimiz zamanındaki titizlik kaybolmuş. Bir serbestlik, bir laubalilik hakim olmuş olmalı ki Hazreti Ayşe validemiz bu noktada bir uyarıda bulunuyor. Ya zamanımızda özellikle mübarek gecelerde, özellikle hafta sonlarında kadınların, erkeklerin camilerde giriş çıkışları noktasında uygun olmayan o ihtilatı görmekteyiz. Hassasiyet, hassasiyet, hassasiyet. Takvayı en güzel Türkçemizde özetlemek için İslami hassasiyet diyoruz. İslami titizlik, Kur'an-ı Kerim'i ve sünnet-i seniyyeyi en güzel şekilde yaşama, uygulama, anlama, anlatma kabiliyeti. Rabbim nasip eylesin. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Rabbim namazlarımızı kabul eylesin. Gençlerimize, neslimize namaz kıldırmayı değil, namazı sevdirmeyi bizlere nasip eylesin. Severek namaz kılmayı ve gönülden, ihlasla ibadet etmeyi nasip-i müyesser eylesin. Tıpkı Mekke'deki gibi, tıpkı Medine-i Münevvere'deki gibi ibadetlerimizi en güzel şekilde eda etmeyi Rabbim nasip eylesin. Allah'a emanet olun efendim.

Buhari-i Şerif Sohbetleri. Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz. 28. cüz.
2: Mücadele Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 22 ayettir. Bir kadının peygamberimizle zihar hakkındaki tartışması dile getirilerek başladığı için sure bu adla anılmıştır. Surede genellikle sosyal ilişkiler üzerinde durulur.
3: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير.
2: Ey Muhammed! Kocası hakkında seninle tartışan ve Allah'a şikayette bulunan kadının sözünü Allah duymuştur. Zaten Allah sizin konuşmanızı işitiyordu. Şüphesiz ki Allah her şeyi işitir ve görür.

0: وَلَدَنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌ غَفُورٌ.
1: İçinizden sen bana anamın sırtı gibisin diyerek hanımlarından ayrılmaya kalkışanlar bilsinler ki hanımları onların anaları değildir. Anaları ancak kendilerini doğuranlardır. Zihar yapanlar gerçekten çok çirkin ve asılsız bir söz söylüyorlar. Şüphesiz ki Allah çok affedicidir, çok bağışlayıcıdır.

0: لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ.
1: Hanımlarını analarına benzetmek suretiyle onlardan ayrılmak isteyip de sonra sözlerini geri almak için dönenlerin, hanımlarıyla temasta bulunmadan önce bir köle azat etmeleri gerekir. İşte size öğütlenen hüküm budur. Allah yaptıklarınızdan haberdardır.
0: فَمَنْ لَمْ يَجِدَ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ

0: miskina. ذَٰلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّٰهِ وَلِلْكَافِر۪ينَ عَذَابٌ أَل۪يمٌ.
1: Buna imkan bulamayanında, hanımıyla temasta bulunmadan önce aralıksız 2 ay oruç tutması gerekir. Buna da gücü yetmeyenin, sabah akşam 60 yoksulu doyurması gerekir. İşte bu açıklama Allah'a ve peygamberine hakkıyla inanmanız içindir. Bunlar Allah'ın koyduğu hükümlerdir. İnkar edenler için acı bir azap vardır.

0: قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ
1: Şüphesiz ki Allah'a ve peygamberine karşı gelenler, kendilerinden öncekilerin alçaltılıp helak oldukları gibi helak olacaklardır. Oysa biz apaçık ayetler indirmiştik. İnkar edenler için aşağılayıcı bir azap vardır.
0: يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا اَحْصَاهُ اللّٰهُ وَنَسُوهُ وَاللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ
1: Allah onların hepsini yeniden dirilttiği gün, yaptıklarını kendilerine haber verecektir. Allah onların yaptıklarını sayıp tespit etmiş, kendileri ise onu unutmuşlardır. Allah her şeye şahittir.
0: Elem

0: سادسهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَل۪يمٌ
1: Görmüyor musun ki Allah göklerde ve yerde ne varsa hepsini bilir. Üç kişinin gizli konuştuğu yerde dördüncüleri mutlaka odur. Beş kişinin gizli konuştuğu yerde altıncıları mutlaka odur. Bunlardan daha az veya daha çok olup nerede bulunurlarsa bulunsunlar, Allah mutlaka onlarla beraberdir. Sonra kıyamet günü yaptıklarını kendilerine haber verecektir. Şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla bilir.

0: Hasbuhum cehennemu yaslevneha febi'sel masir.
1: Aralarında gizli konuşmak kendilerine yasak edilen kimseleri görmüyor musun? Onlar tekrar kendilerine yasak edilen şeye dönüyorlar ve aralarında günahı, düşmanlığı ve peygambere isyanı fısıldaşıyorlar. Sana geldikleri zaman da seni Allah'ın selamlamadığı bir şeyle selamlıyorlar. Kendi aralarında da bu söylediğimizden dolayı Allah bize azap etse ya diyorlar. Cehennem onlara yeter. Onlar oraya gireceklerdir. Orası ne kötü bir dönüş yeridir.

Ey iman edenler! Aranızda gizli konuştuğunuz zaman günahı, düşmanlığı ve peygambere isyanı fısıldaşmayın. İyiliği ve takvayı fısıldaşın ve huzurunda toplanacağınız Allah'tan korkun.

0: وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
1: Kötü fısıltı ancak iman edenlerin üzülmesi için şeytanca bir iştir. Ama Allah'ın izni olmadan o müminlere hiçbir zarar veremez. Müminler ancak Allah'a güvensinler.

0: Ey iman edenler! Toplantı yerlerinde size başkalarına da yer açıp genişleyin dendiği zaman siz de hemen yer açın ki Allah da size genişlik versin. Kalkın dendiği zaman da hemen kalkın ki Allah içinizden samimiyetle iman edenlerin ve kendilerine ilim verilenlerin derecelerini yükseltsin. Allah yaptıklarınızdan haberdardır.
1: Ya eyyühellezîne âmenû izâ nâceytumur rasûle feqaddimû beyne yedeyne cevâkum sadaqah. ذَٰلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرٌ فَاِنْ لَمْ تَجِدُوا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
0: Ey iman edenler! Siz peygamberle gizli konuşmak istediğiniz zaman, bu gizli konuşmanızdan önce bir sadaka verin. Bu sizin için daha hayırlı ve daha nezih bir davranıştır. Eğer sadaka verecek bir şey bulamazsanız, şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.
1: اَشْفَقَتُمْ اَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْنَ جُوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَاِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ فَاَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاَطِيعُوا اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَاللّٰهُ خَب۪يرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Yoksa peygamberle gizli konuşmanızdan önce sadaka vermekten fakir düşeriz diye çekindiniz mi? Çünkü bunu yapmadınız. Ama Allah sizin tevbenizi kabul etmiştir. Artık namazı kılın, zekatı verin, Allah'a ve peygamberine itaat edin. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Elem

0: يَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ
1: Allah'ın gazap ettiği bir kavmi, dost edinen iki yüzlü kimseleri görmedin mi? Onlar ne sizdendir ne de onlardan. Onlar bile bile yalan yere yemin ederler.

0: Onlar yeminlerini kalkan yaparak insanları Allah yolundan alıkoyuyorlar. Bu yüzden onlar için aşağılayıcı bir azap vardır.
1: لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا اُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ
0: Onların malları ve çocukları Allah'ın azabına karşı kendilerine hiçbir fayda sağlamaz. Onlar cehennemliklerdir. Orada ebedi olarak kalacaklardır.
1: يَوْمَ يَبْعَثُ

0: Allah onların hepsini tekrar dirilttiği gün size yemin ettikleri gibi ona da yemin edecekler ve bunun kendilerine bir yarar sağlayacağını sanacaklardır. İyi bilin ki onlar yalancıların ta kendileridir.
1: İstehveze aleyhimuşşeytanu feensâhum zikrallâh. Ulâike hizbuşşeytân. Elâ inne hizbeşşeytâni humul hâsirûn.
0: Şeytan onları hakimiyeti altına almış da onlara Allah'ı anmayı unutturmuştur. İşte onlar şeytanın taraftarlarıdır. İyi bilin ki şeytanın taraftarları mutlaka kaybedeceklerdir.

0: in
1: Allah'a ve peygamberine karşı gelenler var ya, işte onlar en alçak kimseler arasındadırlar.
2: كَتَبَ اللّٰهُ لَاَغْلِبَنَّ اَنَا وَرُسُل۪ي اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ عَز۪يزٌ
1: Allah, levh-i mahfuzda, andolsun ki hem ben üstün geleceğim hem de peygamberlerim diye yazmıştır. Şüphesiz ki Allah çok kuvvetlidir, çok güçlüdür.
2: لَا تَجْرِبَنَّ

0: Allah'a ve ahiret gününe inanan hiçbir kavmin babaları, oğulları, kardeşleri ve yakınları bile olsa, Allah'a ve peygamberine karşı gelenlere sevgi beslediklerini göremezsin. İşte Allah, onların kalplerine imanı yerleştirmiş ve kendilerini tarafından bir ruhla, Kur'an'la desteklemiştir. Allah, onları altlarından ırmaklar akan ve içlerinde ebedi olarak kalacakları cennetlere koyacaktır. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte onlar Allah'tan yana olanlardır. İyi bilin ki sadece Allah'tan yana olanlar kurtuluşa ereceklerdir. Haşr Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 24 ayettir. Haşr, sürgün anlamına gelir. İslam'a düşmanlık yapmaktan geri durmayan Yahudi kabilelerinden, Nadir oğullarının yurtlarından çıkarılıp sürülmelerinden söz ettiği için surede bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Sebbaha lillahi ma fis semawati ve ma fil ardı ve huvel azizul hakim.
0: Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ı tesbih eder. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.
1: Huvellezî ehrecellezîne keferû min ehlil kitâbi min diyârihim li evvelil haşr.

Kitap ehlinden inkar edenleri ilk sürgünde yurtlarından çıkaran odur. Siz onların çıkacaklarını sanmamıştınız. Onlar da kalelerinin kendilerini Allah'tan koruyacağını sanmışlardı. Ama Allah'ın azabı onlara hesap etmedikleri yerden geldi. Allah onların kalplerine bir korku düşürdü. Onlar evlerini hem kendi elleriyle hem de müminlerin elleriyle yıkıyorlardı. Ey akıl sahipleri! Bundan ibret alın.

0: وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ نَارٌ.
1: Eğer Allah onlara sürgünü takdir edip yazmamış olsaydı, kendilerine mutlaka dünyada azap ederdi. Ahirette ise onlar için ateş azabı vardır.

0: azabı.
1: Bu onların Allah'a ve peygamberine muhalefet etmeleri yüzündendir. Kim Allah'a muhalefet ederse bilsin ki Allah'ın azabı çok şiddetlidir.

0: Ey müminler! Kitap ehlinden inkar edenlerin yurtlarındaki hurma ağaçlarını kesmeniz yahut da kökleri üzerinde ayakta bırakmanız Allah'ın izniyle olmuştur. Bu da Allah'ın yoldan çıkan fasıkları rezil etmesi içindir.
1: وَمَا أَفَاءَ اللّٰهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَى

0: Vallahu ala kulli şeyin kadir.
1: Onların mallarından Allah'ın peygamberine ganimet olarak verdiği şeyler için siz ne at koşturdunuz ne de deve. Ama Allah peygamberlerini dilediği kimselere üstün kılar. Allah'ın her şeye gücü yeter.

0: تَنْتَهُوا وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ شَد۪يدُ الْعِقَابِ.
1: Allah'ın fethedilen memleketler halkının mallarından peygamberine verdiği ganimetler, Allah, peygamber, onun yakınları, yetimler, yoksullar ve yolda kalmışlar içindir. Böylece o mallar, içinizden sadece zenginler arasında dolaşan bir servet haline gelmez. Peygamber size ne verdiyse onu alın. Size neyi yasakladıysa ondan da kaçının. Allah'tan korkun. Çünkü Allah'ın azabı çok şiddetlidir.

0: وَرِضْوَانًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ اُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ
1: Allah'ın verdiği bu ganimet malları, özellikle yurtlarından çıkarılıp mallarından uzaklaştırılan, Allah'tan bir lütuf ve rıza isteyen, Allah'ın dinine ve peygamberine yardım eden fakir muhacirlerindir. İşte doğru olanlar onlardır.

Onlardan önce Medine'yi yurt edinmiş olup da imanı gönüllerine yerleştiren kimseler, hicret edip kendilerine gelen

0: Müminleri severler. Onlara verilen ganimet mallarından dolayı gönüllerinde bir kıskançlık duymazlar. İhtiyaç içinde olsalar bile muhacirleri kendilerinden önde tutarlar. Kim nefsinin hırs ve cimriliğinden korunursa işte kurtuluşa erenler onlardır.
1: وَالَّذ۪ينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذ۪ينَ سَبَقُونَا بِالْا۪يمَانِ وَلَا تَجْعَلْ ف۪ي قُلُوبِنَا غِلَّا

0: Rahim.
1: Muhacirlerden ve Ensardan sonra gelenler şöyle derler: Ey Rabbimiz! Bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla. Kalbimizde iman edenlere karşı bir kin bırakma. Ey Rabbimiz! Şüphesiz ki sen çok şefkatlisin, çok merhametlisin.
0: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذ۪ينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجَتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ ف۪يكُمْ أَحَدًا وَلَا نُطِيعُ ف۪يكُمْ أَحَدًا

0: Ey Muhammed! Münafıklık edenlerin, kitap ehlinden inkar eden kardeşlerine, eğer siz yurdunuzdan çıkarılırsanız, andolsun ki biz de sizinle beraber çıkarız. Sizin aleyhinizde asla hiç kimseye uymayız. Eğer hücuma uğrarsanız, mutlaka size yardım ederiz, dediklerini görmedin mi? Allah şahitlik eder ki, onlar mutlaka yalancılardır.
1: لَئِنْ اُخْرِجُوا لَا

Andolsun ki onlar yurtlarından çıkarılmış olsalar, onlarla beraber çıkmazlar. Savaşa tutuşmuş olsalar, onlara yardım etmezler. Onların yardımına koşsalar bile, arkalarını dönüp kaçarlar. Sonra da kendilerine yardım edilmez.

0: Onların kalplerinde sizin korkunuz Allah korkusundan daha fazladır. Bu da onların anlamayan bir topluluk olmalarındandır.
1: لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا اِلَّا فِي قُرًى مُحَصَّنَةٍ اَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ
0: Onlar sizinle toplu olarak savaşamazlar. Ancak surlarla çevrilmiş şehirler içinde veya duvarlar arkasından savaşırlar. Kendi aralarındaki çarpışmaları ise çok serttir. Sen onları toplu sanırsın. Oysa onların kalpleri birbirinden ayrıdır. Bu da onların akıllarını kullanamayan bir topluluk olmalarındandır.

O Yahudilerin durumu, kendilerinden az önce Bedir'de helak olan kafirlerin durumu gibidir. Onlar yaptıklarının cezasını tatmışlardır. Ayrıca onlar için acı bir azap vardır. Kemese

0: اَخَافُ رَبَّ الْعَالَمِينَ
1: Münafıkların durumu da tıpkı şeytanın durumu gibidir. Hani o insana inkar et der de, insan da inkar edince, doğrusu ben senden uzağım. Çünkü ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım der. Fakat

0: وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ
1: Nihayet her ikisinin de sonu, içinde ebedi olarak kalacakları ateşe girmektir. İşte zalimlerin cezası budur.

0: Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve herkes yarın kıyamet günü için ne hazırlayıp gönderdiğine baksın. Allah'tan korkun. Çünkü Allah yaptıklarınızdan haberdardır.
1: وَلَا تَكُونُوا كَالَّذ۪ينَ نَسُوا اللّٰهَ فَاَنْسَاهُمْ اَنْفُسَهُمْ اُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ
0: Allah'ı unutup da Allah'ın da kendilerine kendi nefislerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. İşte onlar fasık kimselerdir.
1: لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ
0: Cehennemliklerle cennetlikler bir olmaz. Kurtuluşa erenler ancak cennetliklerdir.

0: وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ
1: Ey Muhammed! Eğer biz bu Kur'an'ı bir dağa indirseydik, sen onun saygıyla eğilip Allah korkusundan parça parça olduğunu görürdün. Biz bu misalleri düşünsünler diye insanlar için veriyoruz.

0: Adeti huvarrahmanurrahim.
1: O kendisinden başka hiçbir ilah olmayan, görüleni de görülmeyeni de bilen Allah'tır. O çok esirgeyicidir, çok merhamet edicidir.

0: tekebbir. Subhanallahi amma yüşrikûn.
1: O, kendisinden başka hiçbir ilah olmayan, hükümran, kutsal, selamete erdiren, güvenlik veren, görüp gözeten, üstün ve galip olan, zor kullanma gücüne sahip bulunan ve çok büyük olan Allah'tır. Allah, müşriklerin ortak koştukları şeylerden münezzehtir, yücedir.
0: Huvallahu al-khaliqul bari'ul musawwiru lehul esma'ul husna yusabbihu lehu ma fis semawati vel ardı ve huvel azizu.

Ey iman edenler! Benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olanları dost edinmeyin. Siz onlara sevgi gösteriyorsunuz. Oysa onlar size gelen gerçeği inkar ettiler. Onlar peygamberi de sizi de Rabbiniz olan Allah'a iman ettiğiniz için yurdunuzdan çıkarıyorlar. Eğer siz benim yolumda cihad etmek ve rızamı kazanmak için yurdunuzdan çıkmışsanız, içinizde onlara nasıl sevgi beslersiniz? Ben sizin gizlediğinizi de açığa vurduğunuzu da bilirim. İçinizden kim onlara sevgi gösterirse elbette doğru yoldan sapmış olur.''

0: Eğer onlar sizi ele geçirirlerse size düşman olurlar. Ellerini ve dillerini size kötülükle uzatırlar ve inkar etmenizi isterler.
1: لَنْ تَنْفَعَكُمْ اَرْحَامُكُمْ وَلَا اَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ
0: Kıyamet günü yakınlarınız ve çocuklarınız size asla bir yarar sağlamayacaktır. Allah sizin aranızı ayıracaktır. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görür.
1: قَدَ كَانَتْ لَكُمْ

0: Rabbena aleyke tevekkelna ve ileyke enebna ve ileykel masir.
1: Gerçekten sizin için İbrahim'de ve onunla beraber olanlarda güzel bir örnek vardır. Hani onlar kavimlerine şöyle demişlerdi: gerçekten biz sizden ve Allah'tan

Allah'tan başka taptıklarınızdan uzağız. Sizin taptıklarınızı tanımıyoruz. Siz bir tek Allah'a iman edinceye kadar sizinle bizim aramızda ebedi bir düşmanlık ve nefret ortaya çıkmıştır. Yalnız İbrahim'in babasına, ben mutlaka senin bağışlanmanı dileyeceğim. Ama Allah'tan gelecek hiçbir azabı senden uzaklaştırmaya gücüm yetmez sözü bu örneğin dışındadır. Yine İbrahim ve beraberindekiler şöyle demişlerdi. Ey Rabbimiz! Biz yalnız sana güvendik, yalnız sana yöneldik. Dönüşümüz de ancak sanadır.

0: Ey Rabbimiz! Bizi inkar eden kimseler için bir imtihan vesilesi yapma. Bizi bağışla. Ey Rabbimiz! Şüphesiz ki sen çok güçlüsün, hüküm ve hikmet sahibisin.
1: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪يهِمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَن۪يُّ الْحَم۪يدِ
0: Andolsun ki onlarda sizin için Allah'ı ve ahiret gününü arzu edenler için güzel bir örnek vardır. Kim yüz çevirirse bilsin ki Allah müstagnidir. Hiçbir şeye muhtaç değildir, övülmeye layıktır.
1: عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذ۪ينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّهُ وَاللّٰهُ قَد۪يرٌ وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَح۪يمٌ
0: Umulur ki Allah, onlardan düşmanlık ettiğiniz kimselerle sizin aranızda bir dostluk meydana getirir. Allah her şeye kadirdir. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

0: اِلَيْهِمْ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقَسِط۪ينَ
1: Allah size din hususunda sizinle savaşmayan ve sizi yurtlarınızdan çıkarmayan kimselere iyilik yapmanızı ve kendilerine adaletli davranmanızı yasaklamaz. Çünkü Allah adaletli davrananları sever.

0: تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون.
1: Allah size ancak din hususunda sizinle savaşanları, sizi yurtlarınızdan çıkaranları ve çıkarılmanıza yardım edenleri dost edinmenizi yasaklar. Kim onları dost edinirse işte onlar zalimlerdir.

0: يحكم بينكم والله عليم حكيم.
1: Ey iman edenler! Mümin kadınlar hicret ederek size geldikleri zaman onları imtihan edin. Gerçi Allah onların imanlarını daha iyi bilir. Ama eğer siz onların gerçekten iman etmiş olduklarını anlarsanız, kendilerini kafirlere iade etmeyin. Çünkü onlar kafirlere helal değildir. Kafirler de onlara helal olmazlar. Yalnız kocalarının kendilerine verdikleri mehirleri onlara geri verin. Sizin de mehirlerini kendilerine verdiğiniz takdirde o kadınlarla evlenmenizde bir sakınca yoktur. Siz kafir kadınları nikahınız altında tutmayın. Onlara verdiğiniz mehirleri geri isteyin. Kafir erkekler de size gelen mümin kadınlara verdikleri mehirleri geri istesinler. İşte Allah'ın sizin hakkınızdaki hükmü budur. Aranızda O hüküm veriyor. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Eğer hanımlarınızdan biri inkar edip kâfirlere kaçar, siz de onlarla savaşıp ganimet alırsanız, ondan hanımları gitmiş olanlara harcadıkları mehir kadar verin ve kendisine iman ettiğiniz Allah'tan korkun.

0: Ey peygamber! İman etmiş olan kadınlar sana gelip, Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarını öldürmemek, elleriyle ayakları arasında bir iftira uydurup, başkasından kazandıkları bir çocuğu kocalarınınmış gibi göstermemek ve hiçbir iyilikte sana karşı gelmemek üzere sana beyat ederlerse, onların beyatlarını kabul et. Allah'tan onların bağışlanmalarını dile. Çünkü Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.
1: Ya eyyühellezîne âmenû lâ tetevellev kavmen gâzibellâhu aleyhim kad yeisû minel âhireh. قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ
0: Ey iman edenler! Allah'ın kendilerine gazap ettiği bir kavimle dostluk etmeyin. Kafirlerin, kabirlerde bulunan kimselerin geri dönmelerinden ümitlerini kestikleri gibi, onlar da ahiret sevabından ümitlerini kesmişlerdir. Saf Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 14 ayettir. Saf, sıra anlamına gelir. 4. ayette müminlerin sıralar halinde Allah yolunda savaştıkları anlatıldığından surede bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمُ
1: Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ı tesbih eder. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.
0: يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ
1: Ey iman edenler! Niçin yapmayacağınız şeyi söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyi söylemeniz Allah katında büyük bir gazaba sebep olur.

0: musunuz?
1: Allah, kendi yolunda kenetlenmiş binalar gibi saf bağlayarak savaşanları sever.
2: وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا اَزَاغَ اللّٰهُ قُلُوبَهُمْ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ
1: Hani bir zamanlar Musa kavmine, benim Allah'ın size gönderdiği peygamberi olduğumu bildiğiniz halde bana niçin eziyet ediyorsunuz demişti. Sonra onlar doğru yoldan sapınca Allah da kalplerini saptırdı. Allah yoldan çıkan fasıklar topluluğunu doğru yola iletmez.

Hani Meryem oğlu İsa, ey İsrailoğulları, ben Allah'ın size benden önceki Tevrat'ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek olan Ahmet adında bir peygamberi müjdeleyici olarak gönderdiği elçisiyim demişti. Fakat o peygamber kendilerine apaçık mucizeler getirince onlar, bu apaçık bir büyüdür dediler.

0: Vallahu la yehdil kavme'z-zalimin.
1: Kendisi İslam'a davet edildiği halde Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalim kim olabilir? Allah zalimler topluluğunu doğru yola iletmez.

0: Onlar Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Oysa kafirler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır.
1: هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ

Müşrikler istemese de dinini bütün dinlerden üstün kılmak için peygamberini hidayet ve hak dinle gönderen O'dur.

0: تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
1: Ey iman edenler! Sizi acı bir azaptan kurtaracak bir ticaret yolunu size göstereyim mi? Allah'a ve peygamberine inanırsınız. Allah yolunda mallarınızla, canlarınızla cihad edersiniz. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır.

0: جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ.
1: Böyle yaparsanız Allah günahlarınızı bağışlar. Sizi altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar, Adn cennetlerindeki güzel meskenlere yerleştirir. İşte büyük kurtuluş budur.
0: وَاُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللّٰهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ.
1: Bundan başka sizin seveceğiniz bir nimet daha var. O da Allah tarafından bir yardım ve yakın bir zaferdir. Ey Muhammed, sen müminlere müjdele.

0: طَائِفَةٌ فَأَيَّدَنَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِر۪ينَ
1: Ey iman edenler! Allah'ın dininin yardımcıları olun. Nitekim Meryem oğlu İsa havarilere, Allah'a giden yolda benim yardımcılarım kimlerdir deyince havariler, Allah'ın dininin yardımcıları biziz demişlerdi. Böylece İsrailoğullarından bir grup iman etmiş, bir grup da inkar etmişti. Ama biz iman edenleri düşmanlarına karşı destekledik de onlar üstün geldiler. Cuma Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 11 ayettir. Sure içinde cuma namazından söz edildiği için bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ
1: Göklerde ve yerde ne varsa hepsi hükümran, çok kutsal, çok güçlü, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'ı tesbih eder.

0: آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ.
1: Okuma yazma bilmeyen kimselere kendilerinden bir peygamber gönderen O'dur. Bu peygamber onlara Allah'ın ayetlerini okuyor, onları kötülükten temizliyor, onlara kitabı ve hikmeti öğretiyor. Oysa

0: onlar daha önce apaçık bir sapıklık içindeydiler.
1: وَآخَر۪ينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمُ
0: Allah o peygamberi henüz kendilerine katılmamış olan diğer bütün insanlara da göndermiştir. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

Kendilerine Tevrat'ın emirlerine uyma sorumluluğu yükletilip de sonra onu taşımayanların durumu, sırtında birçok kitaplar taşıyan eşeğin durumu gibidir. Allah'ın ayetlerini yalanlayan kavmin durumu ne kötüdür. Allah, zalimler topluluğunu doğru yola iletmez.

Ey Muhammed! De ki, ey Yahudiler! Eğer siz insanlar arasında yalnız kendinizin Allah'ın dostları olduğunuzu iddia ediyorsanız ve bu iddianızda doğru sözlü kimselerseniz, ölümü istesenize.

0: اَيْد۪يهِمْ وَاللّٰهُ عَل۪يمٌ بِالظَّالِم۪ينَ
1: Ama onlar kendilerinin yaptıkları günahlar yüzünden ölümü asla istemeyeceklerdir. Allah zalimleri hakkıyla bilir.
0: قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذ۪ي تَفِرُّونَ

Sen de ki, sizin kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm mutlaka size ulaşacaktır. Sonra siz görüleni de görülmeyeni de bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O da size bütün yaptıklarınızı haber verecektir.

0: يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
1: Ey iman edenler! Cuma günü namaz için ezan okunduğu zaman hemen Allah'ın zikri olan namaza koşun. Alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır.

0: Sonra yeryüzüne dağılın. Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın ve Allah'ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.
1: وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً

0: قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ
1: Ey Muhammed! Onlar bir ticaret ve eğlence gördükleri zaman seni hutbe okurken ayakta bıraktılar ve dağılıp oraya gittiler. Sen de ki, Allah'ın yanındaki mükafat, eğlenceden ve ticaretten daha hayırlıdır. Allah, rızık verenlerin en hayırlısıdır. Münafikun Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 11 ayettir. Münafıklardan söz ettiği için bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim.

Ey Muhammed! Münafıklar sana geldikleri zaman, biz şahitlik ederiz ki sen gerçekten Allah'ın peygamberisin derler. Allah, senin elbette kendisinin peygamberi olduğunu biliyor. Ama Allah, münafıkların da gerçekten yalancılar olduğuna şahitlik ediyor.

0: Onlar yeminlerini kalkan edindiler ve insanları Allah yolundan alıkoydular. Gerçekten onların yaptıkları şey ne kötüdür.
1: ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ
0: Bu, onların önce inanıp sonra inkar etmiş olmalarındandır. İşte bu yüzden onların kalpleri mühürlenmiştir. Artık anlamazlar.
1: وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللّٰهُ اَنَّا يُؤْفَكُونَ
0: Sen onları gördüğün zaman görünüşleri hoşuna gider. Konuşurlarsa sözlerini dinlersin. Sanki onlar bir yere dayanmış keresteler gibidirler. Onlar her bağırışın kendi aleyhlerinde olduğunu sanırlar. Onlar düşmandırlar. Onlardan sakının. Allah onları kahretsin. Nasıl da haktan döndürülüyorlar.
1: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْ يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللّٰهِ لَوَّوْ رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ
0: Onlara, gelin de Allah'ın Resulü sizin için bağışlanma dilesin dendiği zaman, başlarını çevirirler ve sen görürsün ki, onlar büyüklük taslayarak yan çizerler.

0: yaghfirallahu lehum innallaha la yahdil qawmal fasiqin.
1: Sen onlara bağışlanma dilesen de dilemesen de onlar için birdir. Allah onları asla bağışlamayacaktır. Şüphesiz ki Allah fasıklar topluluğunu doğru yola iletmez.

Onlar öyle kimselerdir ki, Allah'ın Resulü'nün yanında bulunanlara bir şey vermeyin ki dağılıp gitsinler, diyorlar. Oysa göklerin ve yerin hazineleri Allah'ındır. Fakat münafıklar bunu anlamazlar.

Onlar savaştayken, eğer Medine'ye dönersek, andolsun ki daha güçlü olanlar, daha zayıf olanları mutlaka oradan çıkaracaktır diyorlardı. Oysa güç ve üstünlük yalnız Allah'a, peygamberine ve müminlere aittir. Fakat münafıklar bunu bilmezler.

Ey iman edenler! Sakın mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah'ın zikrinden alıkoymasın. Kim bunu yaparsa, işte onlar hüsrana uğrayanlardır.

0: herhangi birinize ölüm gelip de, ''Ey Rabbim, beni yakın bir süreye kadar erteleseydin de sadaka verip salih kimselerden olsaydım.'' diyeceği an gelmeden önce, size verdiğimiz rızıktan Allah için harcayın.
1: وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللّٰهُ نَفْسًا اِذَا جَاءَ اَجَلُهَا وَاللّٰهُ خَب۪يرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ
0: Allah, eceli geldiği zaman hiçbir canlının ölümünü ertelemez. Allah, sizin yaptıklarınızdan haberdardır. Tegabün Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 18 ayettir. Tegabün, aldanma anlamına gelir. 9. ayette, dünyada üstünlük taslayan kafirlerin, kıyamet günü aldandıklarını anlayacakları ifade edildiğinden, surede bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
0: Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ı tesbih eder. Hükümranlık O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O'nun her şeye gücü yeter.

0: Sizi yaratan O'dur. Bununla birlikte kiminiz kafir, kiminiz mümindir. Allah sizin yaptıklarınızı hakkıyla görür.
1: خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ
0: O gökleri ve yeri hak ve hikmetle yaratmış, size şekil vermiş ve şekillerinizi güzel yapmıştır. Dönüş de yalnız O'nadır.
1: يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ

O, göklerde ve yerde bulunan her şeyi bilir. Sizin gizlediklerinizi de, açığa vurduklarınızı da bilir. Allah, kalplerde bulunanları da hakkıyla bilir. Elem

Daha önce inkar edenlerin haberi size gelmedi mi? Onlar yaptıklarının cezasını tattılar. Onlar için ahirette de acı bir azap vardır.

0: فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد.
1: Bunun sebebi şudur. Onlara peygamberleri apaçık mucizeler getiriyordu da onlar, bizi bir insan mı doğru yola iletecek diyorlardı. Böylece inkar ettiler ve haktan yüz çevirdiler. Allah da hiçbir şeye muhtaç olmadığını gösterdi. Allah müstagnidir, hiçbir şeye muhtaç değildir, övülmeye layıktır.

0: يَجْزِيَنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَس۪يرٌ
1: İnkar edenler öldükten sonra tekrar diriltilmeyeceklerini sandılar. De ki, hayır, Rabbime yemin ederim ki mutlaka diriltileceksiniz. Sonra da yaptıklarınız size mutlaka haber verilecektir. Bu Allah'a göre çok kolaydır.

0: أَرْسَلْنَا وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَب۪يرٌ.
1: O halde siz Allah'a, peygamberine ve indirdiğimiz aydınlatıcı Kur'an'a iman edin. Allah sizin yaptıklarınızdan haberdardır.
0: يَوْمَ يَجَمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنُ.

0: ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم.
1: O gün Allah sizi kıyametteki toplanma günü için bir araya getirecektir. İşte bugün kimin aldandığının ortaya çıkacağı gündür. Kim Allah'a inanır ve salih amel işlerse, Allah onun kötülüklerini örter, onu altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. Onlar orada ebedi olarak kalırlar. İşte büyük kurtuluş budur.

İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar cehennemliklerdir. Orada ebedi olarak kalacaklardır. Orası ne kötü bir dönüş yeridir.

0: Allah yehdi kalbe. Vallahu bi kulli şeyin alim.
1: Allah'ın izni olmadan insanın başına hiçbir musibet gelmez. Kim Allah'a iman ederse Allah onun kalbini doğruya yöneltir. Allah her şeyi hakkıyla bilir.
0: وَاَطِيعُوا اللّٰهَ وَاَطِيعُوا الرَّسُولُ

0: Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin. Eğer siz yüz çevirirseniz, peygamberimize düşen sadece apaçık bir tebliğdir.
1: Allahu la ilahe illa hu ve alallahi felyetevekkelil mu'minun.
0: Allah odur ki kendisinden başka hiçbir ilah yoktur. Müminler yalnız Allah'a güvensinler.

0: لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
1: Ey iman edenler! Hanımlarınızdan ve çocuklarınızdan size düşman olanlar vardır. Onlardan sakının. Ama eğer affeder, hoş görür, bağışlarsanız, bilin ki Allah da çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.
0: İnnemâ emvâlukum ve evlâdukum fitneh.

0: Mallarınız ve çocuklarınız ancak birer imtihandır. Büyük mükafatsa Allah'ın yanındadır.
1: فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَاَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
0: O halde gücünüzün yettiği kadar Allah'tan korkun, emirlerini dinleyin, itaat edin, kendiniz için bir hayır olmak üzere Allah yolunda mal harcayın. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa, işte kurtuluşa erecek olanlar onlardır.
1: اِنْ تُقَرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللّٰهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ
0: Eğer Allah rızası için güzel bir ödünç verirseniz, Allah onu sizin için kat kat arttırır ve sizi bağışlar. Allah şükrün karşılığını verir ve çok yumuşak davranır.
1: Alimul gaybi ve'ş-şehadetil azizul hakim.
0: O görüleni de görülmeyeni de bilir. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. Talak suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 12 ayettir. Talak, boşanma anlamına gelir. Sure, içerisinde boşanma ile ilgili hükümler açıklandığı için bu adla anılmıştır.

0: بَيِّنَةً وَتِلْكَ حُدُودُ اللّٰهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهِ لَا تَدَرِي لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ اَمْرًا
1: Ey Peygamber! Kadınları boşamak istediğiniz zaman, onları iddetleri içinde, adetten temiz oldukları sırada boşayın ve iddeti de sayın. Rabbiniz olan Allah'tan korkun. Apaçık bir hayasızlık yapmadıkları müddetçe, onları bekleme süresince evlerinden çıkarmayın, kendileri de çıkmasınlar. Bunlar Allah'ın hükümleridir. Kim Allah'ın hükümlerini çiğnerse, kendine yazık etmiş olur. Bilmezsin, belki de Allah, bundan sonra anlaşmaları için yeni bir sevgi işi ortaya çıkarır.
0: فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ

0: وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ اِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ اَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا.
1: Boşanan kadınlar, iddetlerinin sonuna ulaştıkları zaman, onları ya güzel bir şekilde nikahınız altında tutun, veya güzel bir şekilde onlardan ayrılın. İçinizden adalet sahibi iki kişiyi de şahit tutun ve şahitliği Allah için yapın. İşte Allah'a ve ahiret gününe inananlara bununla öğüt veriliyor. Kim Allah'tan korkarsa Allah ona bir çıkış yolu gösterir ve ona ummadığı bir yerden rızık verir. Kim Allah'a güvenirse Allah ona yeter. Şüphesiz ki Allah emrini yerine getirir. Gerçekten Allah her şey için bir ölçü koymuştur.

ائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثه اشهر واللائي لم يحضن

0: emrihi yusra.
1: Eğer siz kadınlarınızdan adetten kesilenlerin iddetinde şüphe ederseniz, bilin ki onların iddeti 3 aydır. Henüz adet görmemiş olanlarınki de öyledir. Hamile kadınların iddeti ise çocuklarını doğuruncaya kadardır. Kim Allah'tan korkarsa Allah ona işinde kolaylık verir.
0: ذَٰلِكَ اَمْرُ اللّٰهِ اَنْزَلَهُ اِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ اَجْرًا.

0: İşte bu Allah'ın size indirdiği emridir. Kim Allah'tan korkarsa Allah onun kötülüklerini örter, mükafatını büyütür.
1: Eskinuhunne min

0: ukhra.
1: Boşanıp iddet bekleyen kadınları, gücünüzün yettiği kadar kendi oturduğunuz yerde oturtun. Onları sıkıntıya sokmak için kendilerine zarar vermeyin. Eğer hamileyseler, çocuklarını doğuruncaya kadar nafakalarını verin. Çocuğu sizin hesabınıza emzirirlerse, ücretlerini kendilerine verin, aranızda güzel bir şekilde anlaşın. Eğer anlaşmada güçlükle karşılaşırsanız, o zaman çocuğu babası hesabına başka bir kadın emzirecektir.

0: La yukellifu Allahu nefsen illa ma ataha. Seyec'alu Allahu ba'de usrin yusra.
1: Varlıklı olan kimse varlığına göre nafaka versin. Rızkı dar olan kimse de Allah'ın kendisine verdiği kadarından versin. Allah hiç kimseyi ona verdiğinden başkasıyla mükellef tutmaz. Allah her güçlükten sonra bir kolaylık meydana getirir.

0: ذِكْرًا فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا
1: Nice memleketlerin halkı Rablerinin ve onun peygamberlerinin emrinden yüz çevirip azdılar. Biz de onları çetin bir hesaba çektik ve görülmemiş bir azapla cezalandırdık. Böylece onlar yaptıklarının cezasını tattılar ve işlerinin sonu hüsran oldu.

0: آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا.
1: Allah onlar için şiddetli bir azap hazırlamıştır. O halde ey iman eden akıl sahipleri, Allah'tan korkun. Allah size bir Kur'an indirdi.

0: li şeyin ilma.
1: Yedi göğü ve yerden de onlar kadarını yaratan Allah'tır. Allah'ın her şeye gücünün yettiğini ve Allah'ın ilminin her şeyi kuşattığını bilmeniz için onun emirleri bunlar arasında inip duruyor. Tahrim Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 12 ayettir. Tahrim, haram kılmak demektir. Peygamber Efendimizin aslında helal olan bazı şeyleri kendine haram kılmasından söz ettiği için sure bu adla anılmıştır.

0: merdate ezvacik vallahu gafurur rahim.
1: Ey peygamber, Allah'ın sana helal kıldığı şeyi niçin eşlerinin hoşnutluğunu kazanmak için kendine haram ediyorsun? Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.
0: قَدَ فَرَضَ اللّٰهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ اَيْمَانِكُمْ وَاللّٰهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَل۪يمُ الْحَك۪يمُ.
1: Allah, yeminlerinizi kefaret vermek suretiyle bozmayı size meşru kılmıştır. Allah sizin dostunuzdur. O her şeyi hakkıyla bilir. Hüküm ve hikmet sahibidir.
0: وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ

0: قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ.
1: Hani peygamber eşlerinden birine gizli bir söz söylemişti. O bu sözü peygamberin diğer bir eşine haber verip, Allah da onu peygambere açıklayınca, peygamber onun bir kısmını o haber veren eşine bildirmiş, bir kısmından da vazgeçmişti. Peygamber bunu kendisine haber verince, eşi, "Bunu sana kim haber verdi?" diye sordu. O da, "Bana her şeyi bilen ve her şeyden haberdar olan Allah haber verdi." dedi.

0: الْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَٰلِكَ ظَهِيرٌ
1: Ey peygamberin eşleri! Eğer ikiniz de Allah'a tövbe ederseniz, sizin için daha hayırlı olur. Çünkü ikinizin kalbi de tövbeyi gerektiren bir şeye meyletmişti. Eğer peygambere karşı birbirinize arka çıkarsanız, bilin ki onun dostu Allah, Cebrail ve müminlerin salih olanlarıdır. Bunların ardından melekler de onun yardımcısıdır.

Eğer o sizi boşarsa, Rabbi ona sizin yerinize sizden daha iyi olan, kendini Allah'a teslim eden, inanan, itaat eden, tövbe eden, ibadet eden, oruç tutan dul ve bakire eşler verir.

0: لَا يَعْصُونَ اللّٰهَ مَا اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ
1: Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlarla taşlar olan cehennem ateşinden koruyun. O ateşin başında çok sert ve şiddetli melekler görevlidir. Onlar Allah'ın kendilerine verdiği emirlere karşı gelmezler. Kendilerine emredilen şeyleri yaparlar.

Kıyamet günü kâfirlere, ey inkar edenler, bugün artık özür beyan etmeyin. Siz ancak yaptığınız şeylerle cezalandırılacaksınız denir.

0: Ey iman edenler! Allah'a samimi olarak tam bir pişmanlıkla tövbe edin. Umulur ki Rabbiniz kötülüklerinizi örter ve sizi altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. O gün Allah, peygamberi ve onunla beraber iman edenleri utandırmayacaktır. Onların nuru önlerinden ve sağlarından koşacaktır. Onlar, ey Rabbimiz, sen bizim nurumuzu tamamla, bizi bağışla. Şüphesiz ki senin her şeye gücün yeter diyeceklerdir.
1: Ya eyyühen nebiyyü cahidil kuffara vel münafikine ve gulub aleyhim ve me'vâhum cehennemu ve bi'sel mesîr.
0: Ey peygamber! Kafirlerle ve münafıklarla cihad et. Onlara karşı sert davran. Onların varacağı yer cehennemdir. Orası ne kötü bir dönüş yeridir.

Allah inkar edenlere Nuh'un karısıyla Lut'un karısını misal verdi. Bu iki kadın da bizim kullarımızdan iki salih kulun nikahları altındaydılar. İkisi de kocalarına karşı hainlik edip inkarlarını gizlemişlerdi. Bu yüzden kocaları da Allah'ın azabından hiçbir şeyi onlardan savamamışlardı. O kadınların her ikisine de girenlerle beraber siz de ateşe girin dendi.

0: وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ
1: Allah, iman edenlere de Firavun'un karısını misal verdi. Hani o, ey Rabbim, benim için senin katında cennette bir ev yap. Beni Firavun'dan ve onun kötü amelinden kurtar. Beni zalimler topluluğundan kurtar demişti.
0: وَمَرْيَمَ بَنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا ف۪يهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ
1: Yine Allah, namusunu koruyan İmran kızı Meryem'i de misal verdi. Biz ona ruhumuzdan üflemiştik. O, Rabbinin kelimelerini ve kitaplarını tasdik etti ve itaat edenlerden oldu.
2: Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
3: 28. cüz.
4: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
5: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize. Şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

Ey güneşin ve ayın Rabbi! Ey rüzgarın ve yağmurun Rabbi! Ey doğunun ve batının Rabbi! Ey gecenin ve gündüzün Rabbi! Ey yerin, göğün ve ikisi arasındakilerin Rabbi! Ey alemlerin Rabbi! Ey benim Rabbim! Ey terbiye eden! Ey edep veren! Ey Rab! Bütün kainatın Rabbi sensin Allah'ın. Bütün hamdler sanadır. Bizi bir damla sudan yaratan ve şekil veren sensin. Bütün hamdler sanadır. Bize hayat veren, bize ruh veren, bize kalp veren sensin Rabbim. Sanadır bütün hamdler. Ey öncekilerin ve sonrakilerin Rabbi! Ey dünyanın ve ahiretin Rabbi! Ey hayatın ve ölümün Rabbi! Ey her şeyi ölçüyle yaratan! Ey yol gösteren! Ey terbiye eden! Ey mülkünde ortağı olmayan! Rabbim! Bize emanet olarak verdiğin evlatlarımızı en güzel şekilde terbiye etmemizi nasip et. Senin bizi koruyup gözettiğin gibi Rabbim, bizim de evlatlarımızı korumamızı nasip et. Hayır için teşvik etmemizi nasip et onları. Kur'an'ı öğrenen ve öğretenlerden olmalarını nasip et. Ayaklarının senin dosdoğru yolun üzerinde sapasağlam durmasını nasip et. İlim ehli olmalarını nasip et evlatlarımızın. Evlatlarımızı ve onların soyundan gelecekleri namaz kılanlardan eyle. Terbiye eden adınla Rabbim, onlara güzel bir ahlak nasip eyle. Edep nasip eyle evlatlarımıza. Evlatlarımızı doğruların önderleri yap. Ey semavatın Rabbi! Ey maşrıkın ve mağribin Rabbi! Ey yüce arşın Rabbi! Ey bütün mahlukatın Rabbi! Ey benim Rabbim! Sen Rab'sın. En büyük terbiye edici sensin Rabbim. Rabbim, münkerden alıkoyan namazla terbiye et ruhumu. Nefisleri terbiye eden oruçla terbiye et Rab adında. Sırf senin rızan için kılanlardan namazını ve orucunu sırf senin rızan için tutanlardan eyle beni.

bir kapı aralanacak bir sabah belki. Belki buğulu aynalarda kaybolacak yüzüm bir sabah. Uçsuz bucaksız çöle, bütün pırıltısını seren bir güneş gibi belki. Bir nur doğacak penceremden. Esrarlı bir aleme doğru çıkarken son yolculuğumda. Belki korkacağım ve toprağa konulurken bedenim bir gün. Orada yalnız olmadığımı anlayacağım. İşte o gün Rabbim. İşte o gün. Tek başıma. Yapayalnız gelirken senin kapına. Meleklerin Rabbin kim diye sorduğunda, Rabbim bütün ruhumla Allah dememi nasip et bana. Amin.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Batınsın sen. Öyle ki, öyle ki incelikle gizleniyorsun. Sana açılan her pencereyi bir daha perde eğiliyorsun. Her şeyin aslı yanında, her işin sırrı ilminde, herkesin gizlisi saklısı elindedir.
2: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.

Hadis 9. Ebu Bekr Nüfey İbni Haris Es-Sakafi'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İki Müslüman birbirine kılıç çektiğinde, öldüren de ölen de cehennemdedir. Bunun üzerine ben, ey Allah'ın Resulü, öldürenin durumu belli ama ölen için cehennemdedir diye sordum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdular ki, çünkü o da arkadaşını öldürmek istiyordu. Hadis 21. Ka'b İbni Malik, Allah ondan razı olsun, gözlerini kaybettiği zaman, onu elinden tutup götürme işini yapan oğlu Abdullah'tan rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber Tebük gazvesine katılamadığının hikayesini anlatırken dinledim. Şöyle dedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gittiği savaşlardan, Tebük savaşından hariç diğer savaşlardan geri kalmamıştım. Lakin Bedir Savaşı'na katılamamıştım. Bedir Savaşı'na

katılamayanlar azarlanmamışlardı. O vakit Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle Müslümanlar savaş için değil, Kureyş ticaret kervanını takip için yola çıkmışlardı. Nihayet Allah Müslümanlarla Mekkeli müşrikleri aralarında verilmiş herhangi bir karar olmadığı halde karşı karşıya getiriverdi. Ben Akabe biatının yapıldığı gece bizler İslam'a yardım etmek için söz verirken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanındaydım. Her ne kadar Bedir Savaşı Akabe gecesinden daha meşhur ise de ben Bedir Savaşı'nda bulunmayı Akabe'de bulunmaktan da üstün görmem. Tebük gazvesine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte katılamayışım şöyle oldu. Ben daha önceleri katılamadığım bu savaş sırasındaki kadar hali vakti yerinde değildim. Yani bu savaşta zengin ve varlıklıydım. Vallahi bu savaşa kadar iki deveyi bir arada hiç bulamamıştım. Bu savaş günlerinde ise iki binitim vardı. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu savaşa gelinceye kadar gideceği yeri söylemez, başka bir yere gider gibi görünürdü. Fakat bu savaş sıcak bir mevsimde ve uzak bir yere yapılacağı ve kalabalık bir düşmanla karşı karşıya gelineceği için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hedefini açıklamıştı. Savaşın özelliğine göre hazırlanabilmeleri için Müslümanlara nereye gideceklerini söyledi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte savaşa katılanların sayısı çok fazlaydı ve isimleri de bir deftere kaydedilmemişti. Ka'b sözüne şöyle devam etti. Herhangi bir kimse savaşa gitmemek için gözden kaybolsa, bu konuda vahiy nazil olmadıkça bu işin gizli kalacağını zannedebilirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu savaşı meyvelerin olgunlaştığı, gölgelerin arandığı bir mevsimde yapmıştı. Ben de bunlara pek düşkündüm. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Müslümanlar savaş için hazırlığa başladılar. Ben de savaşa hazırlanmak için çıkıyor fakat hiçbir şey yapmadan geri dönüyordum. Kendi kendime de ne zaman olsa hazırlanırım diyordum. Günler böyle geçti. Herkes işini ciddi tuttu ve bir sabah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte Müslümanlar erkenden yola çıktılar. Ben ise hazırlanmamıştım. Ertesi sabah yine hazırlık için evden çıktım. Fakat hiçbir iş yapmadan geri döndüm. Hep aynı şekilde davranıyordum. İnsanlar savaş için yarışırcasına koşmaya başlayıncaya kadar ben aynı halde devam ettim. Nihayet yola çıkıp onlara erişeyim dedim. Keşke öyle yapsaydım. Bunu da başaramadım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem savaşa gittikten sonra insanların arasına çıktığımda beni en çok üzen şey savaşa gitmeyip geride kalanların ya münafık diye bilinenler veya aciz oldukları için savaşa katılamayan kimseler olmasıydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tebük'e varıncaya kadar adımı hiç anmamış, Tebük'te ashabın arasında otururken Ka'b İbni Malik ne yaptı diye sormuş. Bunun üzerine Beni Selime'den bir adam, ya Resulallah, elbiselerine ve endamına bakıp gururlanması onu Medine'de alıkoydu demiş. Bunun üzerine Muaz İbni Cebel ona ne çirkin söz söyledin demiş. Sonra da Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme dönerek, ya Resulallah, biz onun hakkında hep iyi şeyler biliyoruz demiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de hiçbir şey söylememiş.
O sırada çok uzaklarda beyazlar giymiş bir adamın gelmekte olduğunu görmüş.

ve bu gelen Ebu Hayseme olaydı demiş. Bir de ne görelim, gelen adam Ensardan Ebu Hayseme değil mi? Ebu Hayseme savaş hazırlığında bir ölçek kurma verdiği için münafıklar tarafından ayıplanan kişidir. Ebu Hayseme savaş hazırlığında bir ölçek kurma verdiği için münafıklar tarafından ayıplanan kişidir. Ka'b sözüne şöyle devam etti. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Tebük'ten Medine'ye hareket ettiğini öğrendiğim zaman beni bir üzüntü kapladı. Söyleyeceğim yalanı düşünmeye başladım. Kendi kendime, yarın onun öfkesinden nasıl kurtulacağım dedim. Yakınlarımdan görüşlerine değer verdiğim kimselerden akıl almaya başladım. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gelmek üzere olduklarını söyledikleri zaman kafamdaki yanlış düşünceler silinip gitti. Anladım ki yalan söylemekle hiçbir şeyden kurtulamayacağım. Her şeyi doğru olarak söylemeye karar verdim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sabahleyin Medine'ye geldi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem her seferden dönünce önce mescide uğrayıp iki rekat namaz kılıp insanlarla sohbet etmek üzere onlara karşı dönerdi. Yine öyle yaptı. Bu sırada savaşa katılmayanlar huzuruna gelerek neden savaşa katılamadıklarını yemin ederek anlatmaya başladılar. Bunlar 80'den fazla kişiydiler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onların ileri sürdüğü mazeretleri kabul etti. Kendilerinden biat aldı. Allah'tan bağışlanmalarını istedi. İç yüzlerini Allah'a havale etti. Sonunda ben geldim. Selam verdiğimde dargın kimse gibi gülümsedi. Sonra gel dedi. Ben de yürüyerek yanına geldim ve önüne oturdum. Bana niçin savaştan geri kaldın? Binek hayvanı satın almamış mıydın? Diye sordu. Ben de ya Resulallah, Allah'a yemin ederim ki senden başka birinin yanında bulunsaydım ileri süreceğim mazeretlerle onun öfkesinden kurtulabileceğimi zannederdim. Çünkü bu işi çok iyi becerebilirdim. Fakat yeminle söyleyeyim ki bugün sana yalan söyleyerek gönlünü kazansam bile yarın Allah işin doğrusunu sana bildirecek ve sen bana güceneceksin. Şayet doğrusunu söylersem bana kızacaksın. Ama ben doğruyu söyleyerek Allah'tan hayırlı sonuç bekliyorum. Vallahi savaşa gitmemek için hiçbir özürüm yoktu. Hiçbir zamanda savaştan geri kaldığım sıradaki kadar kuvvetli ve zengin olmamıştım. Ka'b sözüne devamla dedi ki, bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, İşte bu doğru söyledi. Hadi kalk, senin hakkında Allah hüküm verene kadar bekle, buyurdu. Ben kalkınca, Beni Selime'den birçok kimse peşime takılarak, Allah'a yemin ederiz ki, bundan önce hiç suç işlemediğini biliyoruz. Yazıklar olsun sana, savaşa katılmayanların ileri sürdükleri gibi bir mazeret söyleyemedin. Halbuki suçunun bağışlanması için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin istiğfar etmesi yeterdi dediler. Durmadan beni azarladılar ki tekrar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına dönüp kendimi yalanlamayı düşündüm. Sonra onlara sordum. Benimle beraber bu cezaya uğrayan kimse var mıdır dedim. Evet, seninle beraber İki kimse daha aynı cezaya uğradılar. Onlar da senin gibi konuştular ve senin aldığın cevabı aldılar. O iki kişi kimlerdir? Dedim. Biri Mürare İbni Rabi el-Amiri, diğeri de Hilal İbni Ümeyye el-Vakifi diyerek Bedir Savaşı'na katılmış olan iki örnek olmuş
salih kişinin adını verdiler. Bunları söylediklerinde geri dönmekten vazgeçip yoluma devam ettim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem savaşa katılmayanlardan bizim üçümüzün insanlarla konuşmalarını yasakladı. Bunun üzerine insanlar bizden uzaklaştılar veya bize karşı tavırlarını değiştirdiler. Çekinip bize yan çizmeye başladılar, dedi. Hatta bana göre içinde yaşadığım toprak bile yabancı gelmeye başladı. Sanki burası benim memleketim değildi. 50 gün böyle geçti. Diğer iki arkadaşım boyunlarını büküp ağlayarak evlerinde sinip kaldılar. Ben onlardan daha genç ve dinç olduğum için dışarı çıkar, cemaatle namazda bulunurdum, çarşılarda dolaşırdım. Fakat kimse benimle konuşmazdı. Namaz bittikten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yerinde otururken yanına gelir, kendisine selam verirdim. Kendi kendime acaba selamımı alırken dudaklarını kımıldattı mı, kımıldatmadı mı diye sorardım. Sonra ona yakın bir yerde namaz kılar ve namaz içinde fark ettirmeden kendisine bakardım. Ben namaza dalınca bana doğru dönüp bakar, kendisine baktığım zaman da benden yüzünü çevirirdi. Müslümanların benimle ilgiyi kesmeleri uzun sürünce amcamın oğlu ve en çok sevdiğim kişi Ebu Katade'nin bahçesine gidip duvardan içeri atladım ve selam verdim. Allah'a yemin ederim ki selamımı almadı. Bunun üzerine ona, "Ey Ebu Katade, Allah için sana soruyorum. Allah'ı ve Resulünü ne kadar sevdiğimi biliyor musun?" dedim. Hiç cevap vermedi. Yeminle tekrar sordum. Yine cevap vermedi. Yine sözümü tekrarlayarak, "Allah için sana soruyorum," dedim. "Allah ve Resulü daha iyi bilir," dedi. Bunun üzerine gözüm yaşla dolup taştı. Geri dönüp duvardan atladım. Günün birinde Medine çarşısında dolaşıyordum. Yiyecek satmak üzere gelen Şamlı bir çiftçi, Ka'b İbni Malik'i "bana kim gösterir?" diyordu. Halk da işaretleriyle beni göstermeye başladılar. Adam yanıma gelerek Gassan Melik'inden getirdiği bir mektubu verdi. Ben okuma yazma bilenlerden olduğum için mektubu açıp okudum. Selamdan sonra şöyle diyordu: "Efendinizin size karşı hoş olmayan muamelede bulunduğunu haber aldım. Allah sizi hukukun çiğnendiği ve kıymetin bilinmediği bir yerde bırakmasın. Hemen yanımıza gel, size ikram ederiz." Mektubu okuyunca, "Bu da başka bir beladır," dedim. Hemen onu ateşe atıp yaktım. Nihayet 50 günden 40'ı geçmiş fakat vahiy gelmemişti. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gönderdiği bir şahıs çıka geldi ve "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana hanımından ayrı oturmanı emrediyor," dedi. "Onu boşayacak mıyım yoksa ne yapacağım?" diye sordum. "Hayır, ondan ayrı oturacak, ona yaklaşmayacaksın," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diğer iki arkadaşıma da aynı emri göndermişti. Bunun üzerine eşime, "Allah bu meselede bir hüküm verene kadar anne babasının yanına gitmelerini ve orada oturmalarını emrettim." Hilal İbni Ümeyye'nin karısı Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme giderek, "Ya Resulallah, Hilal İbni Ümeyye çok yaşlı bir adamdır. Kendisine bakacak hizmetçisi de yoktur. Ona hizmet etmemde bir sakınca görür müsün?" diye sormuş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de, "Hayır, ama sana asla yaklaşmasın," deyince kadın da şöyle demiş: "Allah'a yemin olsun ki onun kımıldayacak hali yoktur. Başına gelen bu işten dolayı da